kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice, Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle, 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah-u Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmanızdır. Allah-u Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin denetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzanıp uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını, dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede, sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz.

hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Mürşide tabiyet 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir yüceleri

şeklinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sitret-ül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah-u Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasına alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah-u Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah-u Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir.
Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, üç tane Ayet-el Kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki dört tane teslim söz konusu. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın yedi safhadan ve bu yedi safhanın içindeki dört tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın beş şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde
Biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren, sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. Sekiz bin beş yüz 36 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daiminlik zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda iradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, nefsin, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka
dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki, bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah-u Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın. Mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerimeyle ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir, Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi hüvel hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür palavrasına İnananlar
Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. O kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her biri, her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta 7 tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti, veçin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye 4 safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu dördüncü teslimdir. Bu 4 teslim 4 safhada oluşmaz. 7 safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir, o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz, korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir.
Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sürgüt devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse mutluluk iki ayrı cepheden mütalaa edilmesi lazım gelen bir kavramdır. Birisi dünya mutluluğu, bu dünyada elde edilir, güç elde edilir ama bu dünyada yaşanır. İkincisi cennet mutluluğu, çok kolay elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse şu cennet mutluluğuna bakalım. Sadece bir sıralama yapacağız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız, birinci kat cenneti kazandınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, ikinci kat cenneti kazandınız. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı, üçüncü kat cenneti kazandınız. Allah'ın garantisi burada tamamlandı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sözünü getirdi. Sizi kendisine ulaştırdı. Ve olay burada tamamlandı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamakta. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz 27. basamakta. 5. kat cennetin sahibisiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 6. kat cennetin sahibisiniz. 5. kademesinde ise iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. İrşad makamında sahibisiniz. İşte cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennet saadeti sizin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ve söylediğimiz gibi 7 safhada 7 kat cennetin her birisi sizin olacaktır. Peki dünya saadeti ne mene bir şeydir? Cennette neden insanlar mutludur? Çünkü orada sulh ve sükun vardır. Kavga bitmiştir. Cennette olan herkes birbirinin can dostudur, gönül dostudur. Tam bir anlaşma içerisinde herkesin birbirine sevgiyle ve hürmetle davrandığı bir dizaynda, bir bütün hizmetler grubu, hürlerin ve gılmanların hizmet ettiği uzun sofralar söz konusu. Sofralar masa hüviyetinde. Misafirler ve dünyadaki yiyeceklerden çok daha güzel, muhteşem yiyecekler hepsi orada Allah'ın cennetinde. Sizler için sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Tek bir dilek ve sonuç. Ama dünya saadeti o kadar kolay elde edilen bir şey değil. Dünya saadetinin standartlarına hadi gelin beraberce girelim. Dünya saadeti nasıl bir saadettir? Neden insanlar mutsuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize sevgili kardeşlerim? Neden siz mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz mutsuzsunuz çünkü siz kendinize zulmediyorsunuz. Her zulmeden kişi mutsuzluk denizinde yüzmeye çalışan bir zavallıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken neden kendinizi mutsuzluğa mahkum ediyorsunuz? Neden? Neden?
Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği bir yer. İç dünyanızdaki kavganın bittiği, dış dünyanızdaki kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği, bir dünya hayatının size nasıl mutluluk verdiğine beraberce gireceğiz bu akşam. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmiş olması halidir. Madde bir, mutluluğun birinci faktörü. Mutluluk bir, sulh ve sükun halidir. İkinci faktörü, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Yani üzücü olaylar mutlu olan bir kişinin üzerinde kolay kolay tesir icra edemezler. Ölümler, dünyaya ait sıkıntılar Allah'ın dostlarını tedirgin edemez. Çünkü Allah Teala onları manevi açıdan mutlaka kuvvetlendirmiştir. Ve de olaylar onlar üzerinde negatif bir tesir sahası oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun birinci faktörü bir sulh ve sükun hali olması, ikinci faktörü devamlılık. İnsanlara dersiniz ki sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O da diyecek ki sonra mutlu olacaksınız. Cevap, ben zaten mutluyum. Ona sorun, acaba bu dünyada sevdiğiniz birçok insan vardır. O sevdiklerinizden biri ölürse ne hissedersiniz? Üzülürüm diyecek. İşte Allah'a mutluluğa ulaştırdığı insan üzülmez. Allah-u Teala onun üzüntüsünü derhal alır. Bir defa o kişiyi gösterir. Onunla her zaman beraber olur. Onun ölmediğini net olarak bilir. O üzülmez. Öyleyse ben zaten mutluyum deyin insanlara, falanca olay sizi üzer mi deyin, üzdüğünü görecektir, itiraf edecektir. Feşmeken olay gene üzülecektir. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükundur, kesintisiz bir mutluluktur. Birinci özelliği, sulh ve sükun hali oluşu, kavganın bittiği bir yerde bulunması insanın, kavgaları bitirdiği bir yerde bulunması. İkincisi de kesintisizlik, devamlılık. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, üç dünyanızda birden yaşanması mutluluğun. İç dünyanızda mutluluk, yani nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olması hali, kavganın böyle bir bitişi. Dış dünyadaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Burada bir şeye dikkat edin, onların kavgası devam edebilir. Onlar sizi belki hiçbir zaman sevmeyeceklerdir. Olabilir. Ama siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsinin afetleri tamamen yok olmuş olan bir insan, etrafındaki insanlara en güzel davranışları sergiler. Bu sebeple etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde
Strese yer hiçbir zaman açılmayacaktır. Kapı açılmayacaktır. O kişi çevresindeki insanları asla bir negatif etkenle etkilemeyecektir. Onları üzmeyecektir. Onlara ibret almaları için hatalarını söyleyebilir. Belki bu davranış biçimi onları bir an için üzebilir. Ama konuyu etraflıca düşündükleri zaman hangi maksatla söylendiğini yerlerine oturttuklarında üzülmeleri değil, kendilerine yapılan ihtarlar dolayısıyla sevinmeleri gerektiğini anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızda da sulh ve sükunun oluşması konunun ikinci cephesidir. Nefsinin afetlerini tamamen yok etmiş olan bir insanın dış dünyasında da kavga otomatik olarak biter. Üçüncü cephe Allah ile olan ilişkiler. Bir emirler cephesi var, bir de yasaklar cephesi var. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde bütün emirlerin yerine getirilmesi, yasak edilen hiçbir fiilin işlenmemesi sebebiyle sulh ve sükun. Gördünüz mü? İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Mutlusunuz demekle olmaz. Neden mutlusunuz sualinin cevabını vereceksiniz. Neden mutlusunuz? Hadi kim söyleyecek bana? Neden bir insan iş dünyasında mutlu olur? Bunun cevabını vermek için mutsuzluktan başlamamız lazım. Neden mutsuzuz? İnsanlar neden mutsuz? Mesela siz neden mutsuzsunuz? İç dünyanızda ne var? İç dünyanızda devamlı birbirine çarpışmakta olan iki tane kuvvet var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaatsizlik etmek isteyen, mutlaka onları gerçekleştirmek, yapmak istemeyen bir özellik taşır. Gene nefsinizin afetleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen, emirlerini ise asla gerçekleştirmek istemeyen bir nefs afetleri dizisinin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Ruhunuzun hasletlerine gelince Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister ruhunuzun hasletleri. Yasak ettiği fiilleri de hiçbir zaman işlemek istemez. Ruhunuzun programlanması bu istikamette %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirleri konusunda hazırdır. Mutlaka onları yerine getirmek ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Vücudunuzu kumanda altında idare eden sisteme akıl diyoruz. Akıl herkese eşit standartlarda tevdi edilir. Ama insanın beyin yapısı bu sistemin, aklın emirlerini hangi ölçüde uygulama kapasitesindeyse o kadar uyabilir. Yani insanlardaki hafızanın, zekanın, aklın, muhakeme kabiliyetinin,
düşünme kabiliyetinin birbirinden farklı olması size verilen aklın farklılığından vücuda gelmez. Aklın kullandığı uzuv sizin beyninizdir. Aklınız, Allah'ın size de eşit seviyede verdiği akıl, sadece beyninizi kullanarak size kumanda edebilir. Öyleyse muhakeme

Beynimiz bu özelliklerin sahibi olarak yaratılmıştır. Ama herkes bir anne babadan doğmuştur. Herkes de farklı bir beyin yapısı söz konusudur. Bu sebeple insanlar arasında hafızanın, zekanın, muhakeme kabiliyetinin, mantık kabiliyetinin, davranış biçimlerini düzenleyen sistemin dağılımı birbirinden farklıdır. Bunun için farklı davranış biçimleri sergiler insanlar. Zalim insan vardır. Allah'ın yolunda her şeyini feda eden, kimseye zulmetmeyen insan vardır. Zeki insan vardır, aptal insan vardır. Hafızası güçlü olan insan vardır, zayıf olan insan vardır. Aslında bunlar hep aklınızın kumanda ettiği sistem içerisindeki sizin beyninize ait olan varlıklar. Dikkat edin ki vücuduna göre beyin miktarı, beyni en büyük olan insandır. Hani insanlar maymundan gelmiş derler ya sevgili kardeşlerim. Böyle bir palavranın hiçbir geçerliliği olmadığını sadece beyinden bile anlamak mümkün. Bir insanın vücuduyla beyni arasındaki oran, yani insan beyninin vücuduna oranı, bir maymunun beyniyle vücuduna oran arasındaki dengeye bakarsak eğer tam 5 kattır. Yani bir insanın beyni vücuduna nazaran bir maymunun beyninden 5 kat daha büyük, daha ağırdır. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Akli dizayn beyninizin bir muhtevasıdır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle vücudunuzu kullanır. Bu vücut size şu zahiri alem adı verilen içinde bulunduğumuz alemde görmeyi, işitmeyi, hissetmeyi yani yaşamayı sağlamak için verilmiştir. Bir vasıtadır sadece. Onunla görünürsünüz ama sizi idare eden kuvvet akıldır. Fizik vücudunuz siz değilsiniz. Fizik vücudunuz size verilmiş bir örtüdür. Bir vasıtadır. Bu dünyayı, zahiri alemi görerek, işiterek, dokunarak 5 duyunuzla öğrenmeniz içindir. Yetmez. Daha sonra aynı vasıfları kullanarak gayba da hissetme, görme, duygulanma açısından ulaşacaksınız. Allah-u Teala'nın kalp gözünüzü açmasıyla gaybı görebileceksiniz. Öyle bir güne ulaşırsanız, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne, o zaman Allah'ın zatını da görmeniz mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. Öyleyse başlangıçta devamlı kavga halindesiniz. Mutsuzluğunuzun arkasında temel faktör budur. Kavga. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister ve bunu başlangıçta mutlaka başarır. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemez. Vücudunuzun ne yapması lazım geldiğini emreden akıl

Eğer akıl Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda gelişmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerine karşı gelmek o akıl içinde gayet tabii bir olgudur. Herkesin yaptığı o dizaynı o da gerçekleştirecektir. Allah'ın yasaklarını işlemek konusunda nefsten gelen taleplere evet diyecektir. Ruhun çırpınmaları boşa gidecektir. Ama nefsle ruh arasında daima bir zıddiyet oluşacaktır. Nefsin istediğini ruh istemeyecektir. Emirler cephesinde nefs ne istiyordu? Allah'ın emrini yerine getirmemek. Ruh ne istiyordu? Allah'ın emrini mutlaka yerine getirmek. Öyleyse birbirine zıt iki kardeş içinizde yaşıyor, nefsiniz ve ruhunuz. Allah'ın yasakları, nefsiniz yasağı işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Gene zıtlık. Öyleyse aklınız hangi emri verirse versin, bu iki varlıktan birine mutlaka ters düşecektir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiili yapmanızı isteyecektir, ruha yapmanıza meydan verecektir, yapmanızı sağlayacaktır, ruha ters düşecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı isteyecektir, bu sefer de nefse ters düşecektir. Burada isteyecektir dediğimiz şey, aklınız bunu istediği zaman beyninize kumanda etmek suretiyle mutlaka gerçekleştirir. Gerçekleştirecektir anlamını almalısınız buradaki sözümüzü. Allah'ın bir emrine itaati emretmişse akıl, fizik vücut aklın emrini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Emirlere itaat etmek diye bir şey fizik vücut için mümkün değildir. Beyinden çıkan sinyaller, sinirler vasıtasıyla vücudun her tarafına ulaşırlar. Ve de beyinden gelen sinyal neyi emretmişse vücut itaatsiz olmamak üzere, hiçbir şekilde itaatsizlik etmeden aklın verdiği, beyin vasıtasıyla gönderdiği sinyali gerçekleştirir. Öyleyse bu uzuvlarda itaatsizlik söz konusu olabilir mi? Evet, bir felç halinde uzuv emirlere itaat edebilecek olan vasıflarını kaybeder. Öyleyse yapınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz yaklaşık olarak. 70 trilyon hücre. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. Yani 46 tane kromozom. 23 tanesi diğer 23 tanesiyle karşıt kromozomlardır. Karşıt sarmallardır. Bu dezoksiribonükleik asit sarmalları vücudunuzun esasını teşkil ederler. Herkesin genetik yapısı kendi sinyallerine sahiptir. 23 çift kromozomun her birisi 20 binden fazla parçacık oluşturur. Yapı taşı oluşturur. Proteinler, enzimler vesaire. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane kişi olarak görürsünüz. Oysa ki bu rakamları birbirine çarparsanız 46 çarpı 70 trilyon çarpı
20 bin. Katrilyon rakamıyla karşılaşacaksınız. İşte siz o kadar ayrı parçada temsil oluyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın emrine itaat etmemek konusunda akıl size emrini verdi. Namazın vakti girdi, kılmadınız. Veya zikir yapmanız gerekiyordu, yapmadınız. Birine iyi bir davranışta bulunmak varken kötü bir davranışta bulundunuz. Her birisi sizin mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Neden ve nasıl? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsa aklınız veya yasak ettiği bir fiili işlemek emrini verirse fizik vücuda, aklın beyin vasıtasıyla vücuda verdiği emirler hiçbir itirazla karşılaşmaksızın mutlaka yerine getirilir. Yani uzuvlarda itiraz hakkı mevcut değildir. Beyinden gelen sinyal aynen yerine getirilir. Ne olmuştur kişi? Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yapmıştır ve yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah'ın emrine itaat etmemiştir. Yasak ettiği fiili de işlemiştir. İşlerse ne olur? Allah o kişinin fizik vücuduna azap eder. Yeter mi? Yetmez. Ruh da o kişinin nefsine huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İster bir emir çiğnensin, ister yasak edilen bir fiil işlensin, netice daima budur. Azap meselesi gelecektir. Azap huzursuzluktur, sıkıntıdır, üzüntüdür, bir başka ifadeyle mutsuzluğun bir parçasıdır. Ama kişi hep nefsine tabi olacağı için, hep nefsinin emirlerini yerine getireceği için, Allah içki içme diyor, kişi içki içeceği için, Allah kumar oynama diyor, kişi kumar oynayacağı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, işleme dediği fiilleri işleyeceği için, her seferinde bu kişiye Allah azap edecektir. Ruh da nefse ayrıca huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuz ve mutsuz olacaktır her olayın arkasından. Bu nefsle ruh arasındaki kavga da kişiyi ayrıca huzursuz edecektir. Evvela kavga karar verirken bir kavga olur. Nefs ve ruh içinizde daima çatışırlar. Duyarsınız, sessiz sesleri içinizde duyarsınız. Seslerden birisi Allah'ın emrini yerine getirmeyi ister, diğeri de ona itiraz eder. Bu sizin iç dünyanızdaki muhakemeyi oluşturur. Karşılıklı bir ikna etme müessesesi sizinle ruhunuzla nefsiniz arasında devam eder gider. Ya Allah'ın talebiyle şeytanın talebi, ruhunuzun talebiyle nefsinizin talebi daima birbirine zıt olacaktır. Bunlardan sadece bir tanesini işlemeniz için aklınız size emir verir. İşte bu emir negatifse, Allah'ın yasak ettiği bir emri işleme konusundaysa veya emrettiği bir şeyi yapmamanız konusundaysa, arkası mutlaka azaptır. Bir defa daha başlangıçta ruhunuzla nefsiniz bir kavga geçireceklerdir. Ruh da ısrar edecektir. Allah'ın emrinin yerine getirilmesi konusunda, nefs de ısrar edecektir yerine getirmemesi konusunda. Tağut, insan ve cin şeytanlar nefsin afetlerinin yanında yer alırlar. Allah
Ve Allah'ın dostları da ruhun hasletlerinin yanında yer alırlar. Ama iç dünyanızda daima kavga vardır. Kavga varsa kaos vardır. Kaos varsa anlaşmazlık vardır. Anlaşmazlık varsa orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Hüzün vardır, üzülme söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse iç dünyanızda kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Nefsinizin istediği başka, ruhunuzun istediği başka ve içinizdeki bu iki faktör sözlerle birbiriyle devamlı kavga halindedirler. Bu içinizdeki iki sesi net olarak işitirsiniz. Ve bu kavga sebebiyle evvela huzursuz olursunuz. Sıkılırsınız. İçinizde kavga vardır, kaos vardır. Bu ciddi bir sıkıntı sebebi oluşturur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Fiili işlediğiniz zaman, Allah'ın yasak ettiği bir fiili veya emrettiği bir fiili gerçekleştirmediğiniz zaman gene bir hüzün kaplar içinizi, gene sıkılırsınız bu sefer. Allah Teala size azap verir. Ruhunuza, nefsinize sıkıntı verir. Öyleyse mutsuzsunuz. Mutsuz olmanızın arkasında sadece Allah'ın emirlerini dinlememeniz gelir. Allah'ın yasaklarına riayet etmemeniz gelir. Bu alemdeki mutsuzluğunuz. İç dünyanızdaki anlaşmazlıklar dışa davranış biçimi olarak yansır ve davranışların bir evvelinde tartışma sırasında nefsinizle ruhunuz kavgadadır, huzursuz olursunuz. Bir de olaylar tamamlandıktan sonra size azap edileceği için ve ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle huzursuz olursunuz. Siz mutlu bir insan olamazsınız. Bu iç dünyanızdaki mutsuzluktur. Bunların gerçekleşmesi halinde de huzursuzluğunuz devam eder. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? İç dünyadaki mutsuzluk Allah'ın emirlerine itaat etmemekten, yasaklarını işlemekten önceki safhada iç dünyasındaki kavga sebebiyledir. Ve dış dünyasında olayın şu veya bu şekilde şekle bağlanması kişiyi dış dünyasında da huzursuz edecektir. Başka insanlara bir kötülük yaptığı zaman, ondan bir kötülük dokunduğu zaman dış dünyasında da kişi mutsuz olacaktır. Başkalarına kötülük ettiği zaman mutsuz olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkalarına kötülük ettiği zaman mutsuz olması neticeyi sağlamıyor. Bu yaptığı kötülük başka insanların ondan intikam alması için fırsat kollamasına sebebiyet verecektir. Böyle bir fırsat onların eline geçerse o kişiler mutlaka intikam alacaklardır. Kişi başka birine bir kötülük ettiği zaman Allah-u Teala mutlaka ona azap edeceği için, ruhu da nefsine sıkıntı vereceği için kişi bir defa bu noktada başkasına o kötülüğü yaptığı noktada mutlaka üzülecektir.
Sonra kötülük yaptığı kişi bu kişiden intikam almak sevdasına düşecektir. Ve de intikam almak için fırsat kollayacaktır. Fırsatı yakaladığında intikamını alacaktır. Bu kişi ise o suçu işlediği zaman Allah Teala'nın aldığı cezayla zaten üzülmüştür. Başkasını üzecek bir davranışın arkasından Allah onu azap etmiştir, üzülmüştür. Ruh da nefse huzursuzluk vermiştir. Kişi gene üzülmüştür. Daha olay vücuda geldiği zaman, karşısındaki kişi ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülür. Kendisinin ona kötü davrandığı için, kendisine kötü davranarak ondan intikam alınması, kendi hatasını hep iblis ona göstermeyecektir. Ve karşı tarafın kendisine kötü davrandığı intibaıyla bu kişi üzülecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse daha kötü davrandığı anda Allah-u Teala'nın kendisine azap etmesi, arkasından ruhunun nefsine huzursuzluk vermesi, arkasından da karşısındaki kişinin ondan intikam alması ard arda gelen üzüntü konularıdır, huzursuzluk konularıdır. Kısaca mutsuzluk sebepleridir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişinin nefsi var. İntikam alan kişi ona bir kötülük etmiştir. Onun fikri yapısına göre. Kendisinin ona daha evvel yaptığı kötülüğü falan o hesaba katmaz. O bana der kötülük yaptı, ben de ona yapacağım. Ve kötülük yapmak konusundaki kararını verene kadar iş dünyasında yeniden bir tartışma olayı. Eğer intikamını alabilirse yeniden bir üzüntü. Neden? Çünkü karşısındakine bir kötülük etmiştir. Allah onu azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Eğer intikamını alamazsa ne olur? Alamazsa nefsindeki intikam afeti sebebiyle intikamını alamamak dolayısıyla kişi gene huzursuz olacaktır. İş dünyasında da huzursuz, dış dünyasında da huzursuz. Öyleyse neden insanlar mutsuz, neden mutsuzsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bu söylediğim dizaynı yerli yerine oturtursanız, sebepler açıkça karşınızdadır. Neden mutsuz olduğunuza dikkatle bakın. Şimdi gelelim Allah ile olan ilişkilerinizde emirler ve nehiler. Allah'ın emrini yerine getirmiyorsunuz. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. Hiçbirini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size sebebini hiç anlayamadığınız bir huzursuzluk veriyor. Bu Allah Teala'nın size Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için verdiği cezadır. Evvela o dış dünyanızdaki olaylar gerçekleşmeden evvel iç dünyanızda mutlaka bir tartışma ortamı vücuda gelir. Allah güzellikleri emreder, ruhunuz güzellikleri emreder. Nefsiniz ise şeytanın tesirindedir, çirkinlikleri emreder. Evvela bu tartışma sebebiyle de iç dünyanızda huzursuz olmuştunuz zaten. Şimdi dışarıdaki işlevlerde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerde
gene mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Allah azap ediyor size. Ruhunuzun nefsine huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Dış dünyanızda. Allah Teala gene size huzursuzluk veriyor. Sıkıntı veriyor. Allah'ın yasaklarını işlediğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz. Sıkıntı içerisindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar sebebini bilmeden bir hüznün kendilerini kapladığını hissederler. İşte bu hüzün o kişilerin iç dünyasındaki, dış dünyasındaki ve Allah ile olan ilişkilerindeki negatif faktörler sebebiyle oluşur. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Neden mutsuzsunuz? Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Eğer isterseniz gereğini yapın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah size 7 tane Furkan versin. Bütün günahlarınızı örtsün. Allah'ın cennetini hak edin. Ondan sonra da irşat makamına ulaşın, tabiyetinizi gerçekleştirin, ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın, zikrinizi yapın, nefsinizin kalbine giren rahmet, kalbine kadar giden rahmet, faz ve salavat nurlarından önce rahmet nuru %2 kalbinize girsin, sonra fazıllar nefsinizin kalbinin adım adım doldurulmasına geçsin. İrşad makamına ulaşmanızdan itibaren nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikir adı verilen bir müessese ile nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olmaya başlayacak. Ve yok olan her noktaya hasletlerin bir benzeri olan fazıllar girecek. %1, %2 rahmetin ötesinde fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlayacak. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Ama akıl kumanda edeceği için her zaman duruma hakim değildirler. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar adım adım birikecektir. Böylece afetler iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar kadar azalacaktır. Nefsinizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 21. basamakta 7 defa %7 fazılla nefsinizin %51 aklanması oluşacaktır. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimiyle nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Buraya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Şeytan sadece afetlerinize kumanda edebilir. Bunun için de gayret göstermesi gereksizdir. Çünkü şeytanın talebi Allah'ın emirlerine karşı gelmenizdir. Yasak ettiği fiilleri işlemenizdir. Nefsiniz de buna göre programlanmıştır. Şeytan tarafından gelen bütün talepleri onlar mutlaka değerlendirip gerçekleştirmek isterler. Aslında olay bu kadar basittir. Ve ruhunuzdaki hasletler buna şiddetle karşı çıkacaklardır. Önce savaş nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındadır. Ama ruhunuz vücudunuzu 14. basamakta terk eder. Ve Allah'a doğru yola çıkar, 21. basamakta da Allah'a ulaşır. Onun yokluğunda ise savaş nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında cereyan eder. Rahmet ve fazıllar arasında cereyan eder. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman denge kurulmuştur. Nefsinizin kalbinde %51 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. %51
49 afet kalmıştır %100'den. %49'a düşmüştür afetleriniz. Böyle bir dizaynda ne olur? Nefsinizin kalbinde bir denge unsuru kurulur. Şöyle bir denge. Davranış biçimlerinizin yaklaşık olarak yarısı doğrudur, yarısı yanlıştır. Yarısını nefsinizin afetlerinin tesiri altında, yarısını ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazıların dizaynı içerisinde gerçekleştirirsiniz. Öyleyse burada karanlık alacakaranlığa dönüşmüştür. Nefsinizin kalbi yarı yarıya nur olmuştur. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Bundan sonra zikriniz zaten buraya kadar giderek artmıştır. 33.000 zikirde ruhunuz Allah'a ulaşır. Zikriniz giderek daha çok artacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar daha çok birikecektir. Nefsinizin kalbindeki bu birikim %81'i bulduğu zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %81'e ulaşmıştır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbi %98 fazıl, %2'de rahmetle %100 dolmuştur. Afetlerin hepsi kapı dışarı edilmiştir. Bu noktadaki davranış biçimlerinize gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi artık %100 hasletlerden oluşmuştur. Yani buradaki muhtevaya baktığınız zaman Allah neyi emretmişse nefsiniz de mutlaka onu yapmak ister ve gerçekleştirir. İç dünyanızdaki ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavga, yani ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasındaki kavga, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman bitmiştir. Ama nefsinizin fazıllarıyla, fazıl ve rahmet topluluğuyla nefsinizin afetleri aynı noktada dengeye gelmiştir. Kavga nefsinizin içinde devam edecektir. Ve her geçen gün azalan bir kavganın muhatabı olacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolacaktır. Daimi zikirde ise %100 hasretlerle dolacaktır. Burası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. İş dünyanıza bakıyoruz. Neden mutlusunuz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Nefsinizin kalbinde tam bir sulh ve sükun var. Kavga bitmiş. Yerini sulh ve sükuna terk etmiş ve siz iç dünyanızda kavga bittiği için mutlusunuz. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla oluşmuş. Peki dış dünyanızda ne oluyor? Nefsinizin afetleri bittiği için artık kimseyle bir kavganız yok. Kimseye üstünlük taslamıyorsunuz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan rahatsız olmak şöyle dursun, her davranışınız onları artık mutlu edecek bir seviye kazanmış. Her olayın arkasından duyabildiğiniz şey sadece o olayın size verebildiği mutluluktur. Öyleyse burada bir muhteşem dizayn oluşacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde mutlu olacaksınız. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlemiyorsunuz. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada olay budur. Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Hiç kimseye kötü davranmıyorsunuz. Dolayısıyla onlarla sizin arasındaki ilişki dış dünyanızda muhteşem bir ilişki. Ve onlar sizden mutlaka memnunlar, mutlular. Siz de onlardan memnunsunuz. Dış dünyanızda da kavga bitmiş. Dış dünyanızda sulh ve sükuna ulaşmışsınız. Allah ile olan ilişkilere gelince
Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için daima huzur içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın emrettiklerini de mutlaka gerçekleştirdiğiniz için her seferinde Allah-u Teala ve ruhunuz, Allah-u Teala size mutluluk veriyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Çünkü iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitti. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya mutluluğudur. İşte dünya mutluluğu ayaklarınızın altında. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını, dünya mutluluğunun yarısını sağladığınız noktaya kadar Allah gerçekleştirecek. Ondan sonra Allah-u Teala'ya tevekkül edeceksiniz. Onu vekil tayin edeceksiniz kendinize. Fizik vücudunuzu, arkasından da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz ruhunuzdan sonra. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz her geçen gün artarak daimi zikre ulaştığınızda sonsuz olacak. Her an iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konuyu inceleyin. Nerede takılırsanız bize ya e-mail atın ya telefon edin, sorun. Ya da konferanslarımıza iştirak edip orada sorun. Neredeyseniz biz orada bir konferans vermeye hazırız. Siz şartları hazırlayın, biz konferansı verelim. Neredeyseniz biz oradayız. Bütün suallere mutlaka orada cevap veririz. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, onun mutluluğundan bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Kim Allah'ın yolundaysa o kişi mutlak olarak mutludur. Mutlak olarak mutludur. Ve Allah'ın yolunda olmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Hadi bakalım şimdi, buyurun. Bir iddia söz konusu gibi görünüyor. Hayır, bu bir iddia değil. Sadece Kur'an hakikatlerinin ortaya konması. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'ın yolunda olmak ne demek? Allah'ın yolunda olmamak ne demek? İşte burası Türkiye, insanların %99'undan fazlasının Müslüman olduğu bir ülke. Nüfus kağıtlarında öyle yazıyor. Ama Kur'an hakikatlerine baktığımız zaman Kur'an'daki adı geçen Müslümanların, Kur'an'da vasıf verilen Müslümanların hiçbir zaman %10'a ulaşamadığını görüyoruz. En kötüsü, o Müslümanların standartında olmayan bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, belki %10 da çok büyük bir rakam. Belki %5 bile değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an unutulmuş. Bu sebeple insanlar artık mutlu olma istikametinde bir yaşantının sahibi olamıyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bir dilekle başlar. Mutluluğun var olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir başka ifade, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değildir. İşte Kur'an bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönüldaşlar. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizlere mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Mutluluğun tarifi nedir? Kim mutludur, kim mutsuzdur? Bizim mutluluktan muradımız ne? Acaba mutluyum diyen insanların muradı ne? Soruyoruz, siz mutlu musunuz?
Mutluyuz diyorlar. Peki mutluluğunuz devamlı mı? Beklemediğiniz bir kötü haber sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder? Bir ölüm haberi, bir hastalık, bir başka olay. O zaman üzülürüz diyorlar tabii. Sevgili kardeşlerim, mutlu olan insanın mutluluğunu dünyadaki hiçbir hadise değiştiremez. O hep mutludur. Bu olayların en kötüsü ölümdür, öyle değil mi? Yani insanı en çok üzen, şu mutluyum, mutluyum, mutluyum diye ortalıkta gezinenleri, yakınlarından birisi, sevdiklerinden birisi öldüğü zaman ne halde görürsünüz biliyorsunuz. Öyleyse onlar mutlu değiller. Mutluluk öyle bir betiredir ki kesintisiz bir müessesedir. İnsanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde o kişinin kesintisiz bir mutluluğu, huzur halini, uyum halini yaşaması lazım. Mutluluk bir uyum halidir. Asıl tabiriyle sulh ve sükun halidir. Kişinin çevreyle ilişkisinde, onlarla huzur içinde bir yaşamı bütünleyebilmesi halidir. Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde bir bütünü sağlaması halidir. İç dünyasında kesintisiz bir huzur ve mutluluğu, uyum halini yaşamasıdır. Öyleyse ne mene bir şey bu mutluluk denilen olay ki bu kadar uzun uzun tarifler ediyoruz. Mutlu musunuz diye soruyoruz herkese. Herkes de mutluyum cevabını veriyor. Peki bu cevabı verenler buyursunlar bakalım şimdi. İç dünyanızda mutluluğun tahakkuk edebilmesi için içinizdeki iki düşman kardeşin barışması lazım. Ya eğer bu düşman kardeşler barışmazsa mutlu olamazsınız. Sadece kendisini bazen mutlu zanneden bir insan olursunuz. Düşman kardeşler mi dediniz? Yani ne demek istiyorsunuz diyeceksiniz. Evet. Bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Bu mekanı paylaşan iki ayrı sistemin sahibisiniz. Birisi Allah-u Teala'nın size üfürdüğü ruhunuz. %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir varlık. Hani yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz acır ya, bir huzursuzluk duyarsınız ya, işte o huzursuzluğu size yaşatan ruhunuzdur. Ne zaman birisine karşı kötü bir davranışta bulunduysanız, haksız bir davranışta bulunduysanız, arkasından duyacağınız azap Allah'ın size azabıdır ve huzursuzluk da ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluktur. Öyleyse bunların olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? İçinizdeki kavgayı bitirerek mümkün. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz ve nefsiniz birbirine zıt yapıda yaratılmıştır. Nefsiniz kalbinde %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar,
Bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine kendi cephelerinden, kendileriyle alakalı olan kesimde mutlaka karşı çıkacaklardır. Gene kendi cephelerinden Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, her biri kendisi açısından karşısına çıkan olaylarda mutlaka işlemek isteyecektir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, reddeden, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir afetler kumkumasıdır. Afetlerle donatılmıştır. Ve bunlar sizi sadece huzursuz eden özelliklerdir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleseniz huzursuzluk duyarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah-u Teala emir vermiştir. Onu gerçekleştirmediğiniz zaman Allah-u Teala yasak etmiştir. Özellikle yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman içinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. İşte Allah-u Teala nefsinize azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Ve insanlar mutluluğu ne olduğunu bile anlamadan, yaşayamadan bu dünyada yaşarlar. Sonra da ölüp giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, bütün insanlar için söz konusu olan mutluluğu yaşamak hepinizin elindedir. Evet, hepiniz bu yetkinin sahiplerisiniz. Anahtar, mutluluk kapısını açacak olan anahtar, o bir dilektir. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir insan bu dileğin sahibi olmadığı sürece hep iç dünyasında huzursuz olacaktır. Çünkü nefsinin tersi olan, nefsinin afetlerinin tersi olan hasletlerle donatılmış olan bir de ruhunuz var içinizde. Allah neyi emrediyorsa mutlaka yerine getirmek isteyen, buna can atan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir ikinci varlık size üfürülmüş doğumunuzda. Herkes bir ruh taşır, herkes bir de nefs taşır. Fizik vücut bu ikisinin de mekanıdır. Şekli ise fizik vücudunuzun %100 aynıdır her ikisinin de. Her saçının teline kadar her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, o zaman akıl denilen bir güç size kumanda ediyor. Beyninizi size kumanda etmek için kullanıyor. Allah-u Teala'nın evrensel aklı. Bu akıl Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala da aklı kullanır. Siz de kullanırsınız. O akıl ki fizik vücudunuzu idare etmek için beyninizi vasıta olarak kullanır. Beyniniz fizik vücudunun kullanılmasının laboratuvarıdır. Bu laboratuvara ulaşan akıl vücudunuzun sinir sistemiyle,
bağlantılı olarak her istediğini size yaptırır ve siz onu o zaman akıl sizi kullandığı halde siz de onu kullanmış olursunuz, aklınızı kullanmış olursunuz. Öyleyse aklın bütün insanlara eşit olarak verildiğini bilelim. Ama insanların bu akıldan istifade etme yetenekleri beyinlerindeki kabiliyetlerle hudutludur. Herkes farklı bir beyin yapısının sahibidir. Bu sebeple akıl herkese eşit dağıtıldığı halde insanların onu kullanabilme yeteneği sınırlıdır. Herkese göre de farklılıklar gösterir. İşte vücudunuzu kumanda eden bu sistem karar merciidir, aklınız. Nerede dünyaya gelmişseniz aklınız oradaki ortamda, oradaki fizik ortamda şekillenir. Oradaki fizik ortamda hüviyet kazanır. Oradaki fizik ortamın standartlarına tabidir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için aynı güzellikler söz konusu. Aklınız sizin doğup büyüdüğünüz ve şu anda da yaşadığınız ortamda şekillenir, hüviyet kazanır. O mekanda aklınız o mekana uygun standartların sahibi olur. Orada bir o ortama uygun şuur kazanırsınız. Nerede doğmuşsanız, nerede yaşamışsanız yaşadığınız ortama uygun bir şuuru kazanacaktır aklınız. Ve de o şuurla size hükmedecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, Allah'ın yasakladığı fiillerinde tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda aklınız hep nefsinizin dediklerine yeşil ışık yakacaktır. Bu ise sizi devamlı mutsuz edecektir. Devamlı yanlışlıklar işleyeceksiniz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyeceksiniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği fiillerde işleyeceksiniz. Her seferinde bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız ve ömür boyunca bu huzursuzluğu hep yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Üç ayrı cephede de mutsuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda devamlı bir kavga olacak. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istediği için, ruhunuz da istemediği için aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemediği için, ruhunuz da yapmak istediği için gene aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Diyalektik bir iç dünya kavgası. Ömür boyunca bu kavgayı sürdüreceksiniz. Hep kavgada, savaşta yaşayacaksınız. Hangi an hangisi galip gelirse onun dediğini yapacaksınız ki buradaki galibiyet %90'ın çok ötesinde nefsinize ait olacaktır. Çünkü aklınız o nefsani ortamda şekillenmiştir. Size göre içki içmek söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusudur. Bunda da bir beyiz görmüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız ortam onun ortamı.
Bizim de hayatımızın 30 yılı öyle bir ortamda geçti. Aklımız ona göre şekillendi. Ona göre solcu olduk. Ona göre hakikatleri öğrendiğimiz zaman

güzellikleri yaşamak hepinizin hakkı. Ama çevre şartları, aklınızın şuur kazandığı ortam size Allah'a ulaşmayı dilemedikçe devamlı hatalar yaptıracaktır. İşte iç dünyanızda her olayda nefsiniz Allah'ın emirlerine ters düşen talebin sahibi olarak devreye girecektir. Ruhunuz da nefsinizin bu negatif talebine karşı çıkacaktır. Ruhunuzla nefsiniz arasında her an bir çatışma, bir kavga söz konusu olacaktır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece sürgüt devam edecek olan bir iç dünya savaşıdır. Nefsinizle ruhunuzun kesintisiz çatışmalarına hep sahne olacak iç dünyanız. Hep kavga içinde, anlaşmazlık içinde bir hayat yaşayacaksınız ve hep kavganın içinde olduğunuz için hep mutsuz ve huzursuz olacaksınız. Ama paranız varmış, ama dünyada siz rahat yaşayacağınızı zannediyormuşsunuz. Göreceksiniz ki paranız size mutluluk sağlayamaz. Onun için Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu mutlu olacaklarını zanneden insanlara parayla şu parayı ver de onunla mutlu olamayacaklarını anlasınlar. Belki o zaman senin yolunu tercih ederler diye Allah'tan talepte bulunuyoruz hep insanlar için. Allah da kendi hükmünü icra ediyor. Allah Teala sadece dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir defa iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasında her gün kesintisiz bir kavganın sahibisiniz. Hep iç dünyanızda bir çekişme olacak. Ve aklınızda genel standartlarda hep nefsinize yeşil ışık yakacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işleyeceksiniz. Arkasından söylediğim huzursuzluğu yaşayacaksınız ve sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap edecek, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecek. Ya da Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyeceksiniz. Gene bilmediğiniz bir şekilde huzursuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Gelelim dış dünyanıza, başka insanlar. Herkes de nefs mevcut olduğu için, nefsin de egosu, ego dediğimiz standart nefsin afetleri, herkesten üstün olmak veya en azından üstün görünmek sevdasındadır. Bunun için de etrafındaki insanlara hep öyle olduğu intibaını nakşetmeye çalışır. Arkasında ben senden üstünüm, bana saygı göster gayreti vardır. Bu bütün nefslerin ortak özelliğidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat için çeşitli yollar dener. Ömrü boyunca da bunu devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple böyle olan her davranışınız sizinle beraber olan kişiye negatif bir etkiyi mutlaka oluşturur. Her etki
bir tepkiyle

sonuçlanır. O sizinle beraber olan kişi de o sizden daha üstün olduğunu ispata çalışır. Böylece aranızda ya açık bir anlaşmazlık ya da ortaya konulmayan ama davranışlarda özellikle kendisini gösteren bir stresli hayata sizi iter. Görünür veya görünmez şekilde iki tarafta birbirinden üstün olduğunu karşı tarafa ispatlamak için devamlı gayretlerin içindedir. Ve de her seferinde taraflardan biri mutlaka kırılacaktır. Alternatif yoktur. Davranış biçimleri mutlaka bu noktaya kişileri devamlı olarak getirecektir. Ve üstünlük taslayan herkes etrafındaki insanların beğenmediği bir özelliğin sahibidir. Belki bazılarının ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir aşağılık duygusunun dışarıya vuran üstünlük psikozu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçiminde etrafınızdaki insanlarla aranızda kesintisiz bir kavga her tendansta gerçekleşir. Ve de hep mutsuz bir insan olmakta, etrafınızdaki insanlarla geçimsiz, sıkıntılı ve mutsuz bir insan olmakta devam edersiniz. Çünkü dış dünyanızda kavga vardır. Kavganın ve kaosun mevcut olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, anlaşmazlığın verdiği stres vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dış dünyasında da kesinlikle mutsuz bir insandır. Devamlı bir kavganın içindedir etrafındaki herkesle. Herkesin üstün olduğunun ispatı sadedinde devamlı çabalar harcar ama devamlı kavga içinde bir hayat geçirir. Çünkü etrafındaki insanlar da ondan üstün olmanın sevdasındadırlar. Onlar da o cepheden bir görüntü sergilemeye çalışırlar. Böylece birbirine zıt olan talepler sebebiyle anlaşmazlık devam eder, gider. O kişi çevresiyle de devamlı savaş halinde olan bir insandır. Bunun sadece tendansları değişiktir. İnsanların her biriyle ayrı bir açıdan, ayrı bir cepheden ve ayrı bir boyutta, bazılarıyla çok, bazılarıyla az bir anlaşmazlık içinde ama mutlaka anlaşmazlık içindesiniz. Bu iki faktörün ötesinde bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Bütün bunların ötesinde bir de Allah ile olan ilişkilerde insanın mutsuzluğu söz konusudur. Allah'ın emrettiği emirler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın ibadetlerini yapmadığı sürece insan farkına varmadığı bir huzursuzluk yaşar. Bu emirler cephesindeki huzursuzluktur. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller söz konusu. İçki içmek, kumar oynamak, zina, Allah'ın yasak fiilleri. Bunları yapan kişi de her olaydan sonra mutlaka huzursuzluğu yaşar. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Hem emirler cephesinden kişi azaba muhatap olur, huzursuzluğa, hem de yasaklar cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında mutsuzsa, huzursuzsa,
nefsi ile ruhu arasındaki kavga sebebiyle o kişi iç dünyasında huzur içinde değildir. O kişi dış dünyasında nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlarla devamlı bir çekişmenin içindeyse devamlı bir stres söz konusudur bu kişinin üzerinde. Bu kişi dış dünyasında da mutlu değildir. Ve devamlı huzursuzluğu yaşar. Bu kişi mutlaka başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunacaktır. Bulunduğu zaman ilk huzursuzluk oluşmuştur. Allah Teala ona azap edecek. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Yeter mi? Yetmez. Bu davranışı yaptığı kişi de ona mutlaka mukabele edecektir. Fırsatı bulduğu zaman mukabele edecektir. Bu sefer de bu kişi kendi yaptığı hatayı artık unutmuştur. Ama o karşısındaki kişinin kendisine karşı yaptığı davranış biçimi o kişiyi onun aynını mukabele etmeye zorlayacaktır. Ve kişi kendisine yapılan kötü davranışın intikamını almaya çalışacaktır. Aldığı zaman kendisinden intikam alınan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. O başka kişiye kötü davrandığı zaman Allah'ın kendisine verdiği huzursuzluğu bu sefer başka birisinin kendine yaptığı o haksız davranış sebebiyle yaşayacaktır. Çünkü kendisine göre bu bir haksız davranıştır. Kendisinin karşı tarafa yaptığı olayı bu olayı, ikinci olayı doğuran bir faktör olarak görmez. Kendisine yapılan bir yanlış davranış söz konusudur ve bu onu üzer. Üzerse onun da intikam almasına sebebiyet verir. Tekrar intikam almak sevdasına düşer. İntikamını alabilirse Allah Teala ona azap edecektir. Kişi huzursuz olacaktır. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. İntikamını alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi onu huzursuz edecektir. Kişi hep huzursuz olacaktır sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. Hep sıkıntı içinde yaşayacaktır. İç dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle. Dış dünyasında mutsuzdur. Bu anlattığımız olaylar sebebiyle. Allah ile ilişkilerde de mutsuzdur. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işlediği için. Öyleyse madalyonun bu tarafını bir kenara koyalım ve yeniden bir madalyon alalım, öbür tarafına bakalım. Orada ne var? Orada mutluluk var. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Bu kişinin mutluluğu derece derece artar. Başlangıçta bu kişi de başkaları gibi mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar. Ne yani? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hemen mutlu mu olur? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediği an mutsuzluk dünyası bıçakla kesilmiş gibi o kişiden ayrılır. Acaba neden? Artık şeytan ona tesir edemediği için. Allah Teala şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini yok etmiştir. Yoksa o insan devamlı şeytan tarafından aldatılmakta, yanlışları işletilmektedir. Şeytanın tarafından ona yanlışlıklar işletilmektedir. Ve kişi bunu kendi düşüncesinin mahsulü zannetmektedir. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa ve Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı söylüyorsa, sakın o sesin sizin sesiniz olduğunu zannetmeyin. O ses şeytanın
sesidir. Hepinize şeytanlar hitap etmek imkanının sahibidir. Ve kendi sesini zannettiğiniz için onun dediklerini gerçekleştirirsiniz. Arkasından da bir azap duyarsınız, huzursuzluğu yaşarsınız. Neden böyle olduğunu da bir türlü bilemezsiniz. Ama huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden böyle? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kuludurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. Bizi ilk defa dinleyen birisi, hadi canım sen de. Yani bir dilekle hemen şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor muyuz? Hem de sen şeytanın kulu olduğumuzu nereden biliyorsun? Diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki haklısın kardeşim. Gerçekten nereden biliyoruz suali? Çok yerinde bir sual. Bizi yaratan Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdırdığı, indirdiği Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neşnene bu tagute en yabuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar şeytana tagut, insan ve cin şeytanlar demek. Hem insan şeytanların kandırılarıyla hem de cin şeytanların kandırılarıyla, kandırmalarıyla devamlı olarak insanlar şeytanın kulu olarak kalırlar. O kişiye kendi düşüncesi gibi düşünceleri yutturan o etraftaki şeytanlar o insanı huzursuz eden davranışlara sürüklerler. Arkasından bu kişi huzursuzluğu yaşar. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Başlangıçta şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani Allah Teala şeytanın o kişiye içindeki sesiyle hükmetmesini bıçak gibi kesmiş. Kestiği noktadan itibaren kişi inanılması güç bir mutluluğu yaşamaya başlar. Harika bir şekilde kişi huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırır. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa. Yok. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 2-3 ay sonra öldü. Burada bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştı. Tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı ama ulaşamadan evvel yolda öldü. Bu kişi ikinci kat cennete mutlak olarak girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Gene cennete girer ama birinci kat cennete girer. Cennetler yukarıya doğru mutluluk dizaynı içerisinde yaratılmışlardır. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayatın yaşanacağı cennetler yukarıya doğru sıralanır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Bütün ibadetleri yapmak o kişiye artık zevk vermeye başlar. Namaz kılmaktan hoşlanır, zikir yapmaktan hoşlanır, oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez Allah-u Teala o kişiye. Zekat verdiği zaman bundan büyük zevk duyar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün emirleri onun için sadece bir mutluluk kaynağı olur. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren şeytanlarla, insan şeytanlarla da, cin şeytanlarla da ilişkisi bütünüyle tesir sahası kesilmiştir. Artık başkaları ona negatif istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Kendi iç sesiyle ona şeytan telkinde bulunamaz. Onları yapması Allah-u Teala tarafından şeytanın kesinlikle önlenir. Böyle olduğu için o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte kişi Allah-u Teala'nın söylediği bu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçen ifadesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettedir. Onlardan dilediğini Allah Teala dalalette bırakır. Onlar dalalettedir. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Ama diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala o kişiyi mutlu kılıyor. Şeytanın o kişiye tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Ve artık o kişi iç sesiyle şeytan ona tesir edemeyeceği için Allah'ın kendisine verdiği telkinler istikametinde hareket ediyor. Mutluluğu yaşamaya başlıyor. Bu kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Tabi kılıyor mürşidine. Ve kişide nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsindeki afetler azalıyor, azalıyor, azalıyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin afetleri de o devre içerisinde 5-6 aylık süreç içerisinde de adım adım azalarak o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar, nurlar afetlerden daha fazla oluyor. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, ki burası 21. basamaktır, bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve o kişinin davranış biçimlerinin yarısından fazlası artık mutluluğu ifade ediyor. Ona huzur içinde bir sonuç sağlıyor. Ve diğer taraftan nefsinin kalbinde sadece %49 afet olduğu için kişinin davranış biçimlerinde %49 yanlışlıkla onu huzursuzluğa sevk eden unsurda
mümkün. Ama bu noktadan sonra mümkün. Çünkü o noktaya kadar ruhunu Allah o kişinin kendisine ulaştırıncaya kadar o kişinin nefsindeki afetler üzerinde mutlak hakimiyeti söz konusu oluyor. Allah Teala'nın o kişinin şeytan tarafından tesir alanı haline gelmesi önleniyor. Şeytan veya şeytanlar o kişiye ister cin şeytan olsun ister insan şeytan olsun artık tesir edemiyor. Onların tesirini Allah önlüyor. Nereye kadar? Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu ise 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi, yani %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay o kişinin mutluluğunun devamlı olduğu bir yere kadar sürer ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'i aşar. İşte bu nokta Allah'ın verdiği sözün tamamlanmasıdır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu ulaştırması şeytanın hakimiyetinin yok olduğu, nefsin afetlerinin %51 oranında yok olduğu, nurların %51 nefsin kalbine hakim olduğu bir noktadır. %49 hala karanlıklar vardır ama kişi zikrine devam etmektedir. Bu noktaya kadar herkes emniyettedir. Çünkü Allah söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta dünya saadetini yaşatmaya başlar. Kesintisiz bir mutluluğu yaşarsınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o gün ölseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cehenneme gitmesi mümkün değildir. Mutlaka birinci kat cennet onundur. Kim mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse mürşidi Allah gösterir. Üstelik de herkese göstermez. Bir kişi kötü niyetli olarak biri hakkında hacet namazı kılsa, istihare namazı kılsa Allah Teala ona göstermez. Görmek için huşu sahibi olmak lazım. Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîratun illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi mürşidinizin kim olduğunu öğrenin ya da sorun falanca kişi devrin imamıdır diye sorun diyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Vestainu bis sabrı ve salatı اِنَّهَا لَكَبِرَاتٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشَئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ.
sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse ruhun Allah'a dönmesi söz konusu, ölmeden evvel kişi Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona söylüyor. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, 100 defa sorsa ona Allah Teala bir şey göstermez. Huşu sahipleri hariç Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracağına inananlar, onlar hariç. Özellikler, o kişi Allah'a inanıyor. 1-2 Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. 3.'sü de bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4.'sü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki belirttiği gibi, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu 4 inancın sahibi olan kişi o huşunun sahibidir. Kesin şekilde inanıyor Allah'a ulaşacağına. O zaman ancak ona Allah Teala gösterir mürşidinin kim olduğunu. Devrin imamının kim olduğunu da Allah'a soracak kişinin bu özellikleri taşıması gerek. O zaman o kişiye Allah Teala mutlaka onu gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda kavganın bitmesi, dış dünyanızda kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde kavganın bitmesi, daimi zikre ulaştığınız zaman kesinlik kazanan bir olaydır. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen devrede de bunlar bütünüyle Allah-u Teala tarafından yok edilir. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar huzur içinde bir 5-6 ay geçirirsiniz. Çok mutlu günler geçirirsiniz. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar, ulaşınca şeytanla ilişkinizi ortadan kaldıran Allah-u Teala tek aradan çekilir. Ve şeytan sizi Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. O noktada gereken şey, sizin 33 bin zikre ulaşmış olan zikrinizin devamlı artış göstermesidir. Eğer zikrinizi arttırmaya devam edebilirseniz, şeytanın üzerinizdeki tesiri asla oluşmayacaktır. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Sonra da iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılanın cümlesiyle tayin edileceksiniz. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak mutluluğun ayrı ayrı bölümleridir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
bu sohbetimizde de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

İskender Evrenosoğlu. Sayın hocama gazetelerde, bazı dergilerde kendisinin peygamber olduğuna dair iddialar çıktı. Risalet Nurları kitabının 5. sayfasında sen peygamber değilsin denildi.

bir salvo söz konusu. Burada aslında çok mantıksız bir iddianın sahipleriyle karşı karşıyayız. Şimdi ortaya konulan mizansen şöyle. Biz kendi kendimize bir kitap yazıyoruz, bir defter yazıyoruz. Bu defterin varlığı bizim peygamber olmamızı gerektiriyor. Ve gene aynı defterde biz kendi kendimize peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Hani bir eskilerin bir sözü vardır, bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye. Eğer o kitap ya da defter diyelim, o defter Allah-u Teala ile bizim aramızda bir hasbihal, bir söyleşi ve başkalarına açılması uygun görülmeyen bir söyleşi. Zamanı gelinceye kadar bu konu bir sır olarak kalmak durumunda ve böyle bir defterin bizden izin alınmaksızın açılması, herkese açıklanması söz konusu. Biliyorsunuz ki 1986 yılında Kasım ayında biz Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanken Hürriyet Gazetesi Emin Çolaşan imzasıyla bir haber yayınladı. Birinci sayfada manşet haber. Devlet Planlama Teşkilatı tarikat çuvası. Ve biz tutuklandık. Tutuklandığımız zaman da bu defter evvela polisin eline geçti. Oradan da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin eline geçti. Ve bildiğiniz gibi 3 ay tutuklu kaldık. Sonra da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde beraat ettik. Bu defter de enine boyuna hem polis makamları tarafından hem adli makamlar tarafından incelendi. Ve sonuçta bildiğiniz gibi beraat ettik. Şimdi bu defteri ellerine geçiren ya da defterin fotokopilerini ellerine geçiren bu insanlar bir takım iddiaların peşinde. Biz peygamberlik iddia etmişiz gibi bir söylenti çıkıyor ortaya. Evvela biz bir şey sormak istiyoruz bu insanlara. Eğer bir iddia söz konusuysa, bir ilan söz konusuysa, bir iddia eden taraf yeterli olabilir mi? Bir de iddia edilen iddianın açıklandığı kişilerin var olması lazım. Oysa ki bu defter bizim tarafımızdan bugüne kadar hiç kimseye verilmedi. Öyleyse hiç kimseye vermediğimiz bu defterle biz nasıl oluyor da böyle bir iddianın sahibi oluyoruz? Yetmez, diyelim ki defterin dışında bir iddianın sahibiyiz. O zaman da bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce konferansta, binlerce sohbette en azından bir benzer açıklamayı ortaya koymamız lazım. Bir iddiada bulunmamız lazım. Hamdolsun ki bugüne kadar yaptığımız bütün konuşmalar, bütün konferanslar bir kısmı videoya ama hepsi mutlaka teybe alınmıştır. Öyleyse bu kadar yüzlerce, binlerce yayın arasında, konuşmamız arasında, hiç değilse bir tanesinde böyle bir iddiada bulunmamız gerekmez miydi? Ayrıca söylediğim gibi o defterde açık bir şekilde bizim peygamber olmadığımız yer aldığına göre biz nasıl oluyor da peygamberlik iddiasında bulunuyoruz? Bunun son derece saçma bir şey olduğu kanısındayım. Öyleyse bu iddialar hep boşlukta kalmaya mahkum olan iddialardır. Tabiatıyla böyle bir sualin arkasından niye bu tarzda bir iddianın sahipleri oluyorlar diye bir sual akla gelecek. Önemli olan da zaten bu sualin cevabı. İslam bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve sahabe tarafından Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın farz emirlerinin mutlaka yerine getirilmesi şekliyle tecelli etmiş. Bu konudaki ilk sual Allah insanlardan ne istiyor şeklinde olmalı. Bu sualin cevabı son derece net ve açık olarak veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bütün insanlardan sadece o insanların mutluluğunu istiyor. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah'ın indinde bütün insanların mutluluğu şeklinde tecelli ediyor. Evvela şuna bakıyoruz. Acaba Allah'ın indinde en kıymetli varlık, yarattığı bütün mahlukat arasındaki en kıymetli mahluk kimdir? Bu sualin cevabı kesinlikle insan olarak çıkıyor ortaya. Neden? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hüvellezî halekaleküm mâ fil ardı cemiyan buyuruyor. Yani arzda yarattığım her şeyi sizin için yarattık ey insanlar diyor Allah Teala. Demek ki şu dünya adı verilen gezegende

kat atmosfer, Van Allen kuşakları, güney-kuzey kutuplar, karalar, denizler, hayvanlar, bitkiler, canlı veya cansız her şey insan için yaratılmış. İnsan öyle bir mahluk ki bu dünya bütünüyle kendisi için yaratılmış. Yetmez. Kainatın da insan için yaratıldığını görüyoruz. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine hasretti, sundu. Öyleyse sadece şu bu kainat üzerinde bir toz zerresi büyüklüğündeki dünyamız değil, bütün bir kainat Allah'ın insan adlı bu mahluk için yaratılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde en sevilen mahluk mutlaka insandır. İşte Allah-u Teala bu en sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlaka saadetini istiyor. Din adı verilen müessese bir boş sözler yığını değildir. Son derece ciddi bir olgudur. Bu ciddi olgunun mantık kaidelerine %100 uyumlu olması gerek. Öyleyse dinden beklenen şeyin bir mutluluk işareti, bir saadet simgesi olması son derece eşyanın tabiatına uygundur. Ve sual, acaba gerçekten böyle midir? Bakalım beraberce. Allah Teala biz diyoruz ki insandan yalnız onun mutlu olmasını istiyor. Bir. İki, bu mutluluğu iki boyutta inceliyor. Evvela ahiret saadetini dizayn etmiş. Yani insanların öldükten sonra cennete gitmesi olayı. İkincisi dünya saadetini dizayn etmiş. Yani insanların şu dünya hayatını yaşarken mutlak bir saadete ulaşmasını istiyor. Ve bunları Kur'an-ı Kerim'de farzlar olarak ortaya koymuş. İlk sual, acaba Allah bütün insanların cennet saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin cevabı kesinlikle evettir. Acaba Allah bütün insanların ahiret saadetine ulaşmasının ötesinde bir de dünya saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin de cevabı kesinlikle evettir. İşte sualin cevaplarını birkaç dakika içinde beraberce gözden geçirelim. Şunu görüyoruz ki Allah Teala ezelde bütün insanlara 3 tane yemin verdirmiş. Bir insanın evvela 3 tane vücudu olduğunu söylemek istiyorum. İnsanın fizik vücudu var, halk edilmiş, yaratılmış. İnsanın nefsi var, sevva edilmiş, yani dizayn edilmiş. İnsanın ruhu var, üfürülmüş. 3 ayrı fiille oluşturulan 3 ayrı vücut. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün bu cesetleri zamandan evvel huzurunda topladığını söylüyor. Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldık da hepsine birden dedik ki diyor Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala devam ediyor. Diyor ki biz bütün insanlardan yeminler aldık nefslerini tezkiye etmeleri için, temizlemeleri için. Misakları aldık. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye ve ahitler aldık. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu 3 tane ayet-i kerime, bu 3 tane yemin bütün insanlar için mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir vecibe. Çünkü Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını 9 defa üzerimize farz kılıyor. Nefsimizin temizlenmesini 3 kere üzerimize farz kılıyor. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konunun önemi nerede? Tamam, Allah Teala bu yeminleri farz kılmış üzerimize. Konunun önemi şuradan geliyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu yeminleri yerine getiren kişinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Yani Allah'a verdiğin yemini, nefsini kontrol altına alma yeminini yerine getir. Sonra
ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki, sen de Rabbine geri dön, ölmeden evvel Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Sonra fizik vücuduma sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, diğer iki yeminini yerine getirdiğin zaman, o zaman gel kullarımın arasına bir, böylece üçüncü yeminin de yerine gelmiş olur. Ve üç tane yeminini yerine getiren kişinin sonucunu söylüyor. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Hecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri Allah'ın ezelde insanlara verdirdiği bu yeminlerin, insanlardan aldığı bu yeminlerin

Ve Allah Teala diyor ki ezelde hiçbir insan yoktur ki bize bu yeminleri vermiş olmasın. Araf suresi 172. ayet-i kerime. Öyleyse bütün insanlar Allah Teala ve Tekat Hazretlerine 3 tane yemin vermişler. Allah bütün insanlara bu yeminleri farz kılmış ve Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim bu yeminleri yerine getirirse mutlaka cennete girer. Anlamı ne? Demek ki Allah Teala insan adı verilen mahlukatının hepsinin hiç istisna olmaksızın hepsinin cennete girmesini istiyor. Cennete ulaşmasını istiyor. İstediği tek şey bütün insan adı verilen kullarının Allah'ın cennetine girmesi. Bunun için yeminler verdirmiş. Bunun için o yeminleri yerine getiren kişilerin cennete gideceğini açıklamış. Öyleyse neden biz insanlara örnek olması lazım gelenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşayan sahabedir diyoruz? Çünkü 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu 3 tane yemini de yerine getirdiklerini görüyoruz. İşte bütün sahabe nefslerini tezkiye etmişler, temizlemişler, arıtmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerime bütün sahabenin felaha ulaştığını söylüyor. Onlar ki Resul, Nebi ve Ümmi olana tabi olurlar. Tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarifi bu. Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Ümmi, okuma yazma bilmiyor. Ona tabi olurlar. İşte onların hepsi felaha ulaşmışlardır diyor Allah Teala. Felaha ulaşanların durumunu veriyor Yüce Rabbimiz. Fecr suresinin, Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha. Sadece onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar ki onlar tezkiye olanlardır. Demek ki bütün sahabe felaha ulaştıklarına göre hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Yani Allah'a verdikleri nefslerini temizleme yeminlerini yerine getirmişler. Bu yeminin yerine getirilmesi önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanı mutsuz eden şey nefsindeki afetlerdir. Bir insan doğduğu andan itibaren nefsinde afetlerle birlikte oluşur. Bu nefsindeki afetler, 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, kibir, iptilalar gibi 19 tane afetin her birisi insanı huzursuz etmek için şeytanın bir merceğidir. Allah biz insanları ne kadar mutlu görmek istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz görmek istiyor. Ve şeytanın insana olan bu düşmanlığı boşuna değildir. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da bütün etrafındaki mahlukata insanın önünde secde etmesini emrettiği zaman bu secde emrine itaat etmeyen bir tek mahluku var Allah Teala'nın, iblis yani şeytan. Ve Allah Teala itaat etmeyince sen kafirlerden oldun diyor. Seni huzurumdan kovdum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblisin talebi şu: Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların sırat-ı müstakimine oturacağım ve onları yoldan çıkarmaya çalışacağım. Sen kıyamet günü eğer bana bu izni verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Öyleyse bu insanların Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indindeki durumlarına bakıyoruz. İnsan oğlu şeytan tarafından yoldan çıkarılmak için şeytana bir yetki vermiş Allah-u Teala. İşte bu yetkiyi niçin verdiğini görüyoruz ki şeytan bütün hedefi insanların mutsuzluğu olan bir varlıktır. Allah ne kadar insanların mutlu olmasını istiyorsa, ki bu mutluluğun birincisi ahiret saadetidir, şeytan da insanların o kadar mutsuz olmasını istiyor, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya saadeti konusunda da olay aynı. Allah ne kadar bütün insanların dünyada mutlu olmasını istiyorsa, şeytan da o kadar bütün insanların dünyada da mutsuz olmasını istiyor. İşte ahiret saadeti konusundaki ilk etabı şeytanın. Şeytan bütün insanların mutlaka cehenneme gitmesini istediği cihetle insanların bu yeminleri yerine getirmesine mani olmak istiyor. Ama görüyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefslerindeki kontrolü almışlar, nefslerine hakim olmayı başarmışlar. Neden önemli konu? Eğer bir insan nefsine tabi ise,
nefsine tabi olma oranında huzursuzdur ve mutsuzdur. Çünkü nefs devamlı şerri talep eder, ruh da devamlı hayrı talep eder ve bu istikamette aralarında bir mücadele söz konusudur. Bu mücadele nefsin hakimiyeti altında devam ettiği sürece hep kişi günahlar işler. Bu sebeple devamlı huzursuz olur. Öyleyse 14 asır evvele baktığımız zaman Allah'ın yeminlerinden nefsin tezkiyesi konusunda olanını bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz. Peki bütün sahabe ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar mı? Kesin. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştırdıklarını söylüyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler mi? Bunun da cevabı kesin. Çünkü gene Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaştığını ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse insanları ahiret saadetine götürecek olan, mutlaka cennete götürecek olan bu emirler mutlak olarak 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. 14 asır sonra ise, zamanımızda ise bırakınız Allah-u Teala'nın verdiği bu yeminlerin gerçekleştirilmesini, insanlar bu yeminlerin insanların üzerine farz kılındığını bile unutmuşlar. 14 asır sonra Allah'ın bir insanın üzerine 9 defa farz kıldığı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yok edilmiş. Nefsini tezkiye etme yemini 3 defa farz kılınmış, yok edilmiş. Ve fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etme yemini 3 defa farz kılınmış ama 14 asır sonra tamamen unutulmuş. Artık hiçbir ilmihal kitabında insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan Allah'ın bu farzları yer almaz olmuş. Böyle bir ortamda ilk defa biz bunları söylüyoruz. 14 asır sonra bu Allah-u Teala'nın insanlara verdiği, onları mutlaka ahiret saadetine götürecek olan yeminler, şeytan tarafından 14 asırda insanlara tamamen unutturulduktan sonra ilk defa bizim tarafımızdan bunlar söyleniyor. Bunları biz kendimizden mi söylüyoruz? Hayır, çünkü Kur'an-ı Kerim söylediğimiz ayet-i kerimelerle bunları bütün insanlardan Allah'ın yemin aldıklarını, aldığını ve bu yeminlerin mahiyetini sonra da üzerimize 9 defa farz kılındığını açıklıyor. Öyleyse olay buysa, Allah bunları bütün insanlara farz kıldıysa, bu farzları yerine getirenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyorsa ve bütün sahabe bundan 14 asır evvel bunları yerine getirmişse, bunlar vaka ise ve insanlar 14 asır sonra Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşsa ve insanlara bunların olmadığını anlatan bir sürü insan ortalıkta insanlara dini öğretmekle vazifeli kişiler olarak görülüyorsa ve biz de bunları anlatıyorsak, onların söylediğinin tamamen tersi olan bunları herkese anlatıyorsak, elbet bizi düşman cepheye alacaklardır bu insanlar. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Yetmez, söylediğimiz kesim insan saadetinin sadece cennete ait olan kesimi. Bunun daha ötesi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah Teala bütün insanların mutlaka dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması mutlak olarak insanların üzerine farz kılınmış. 3 ayet-i kerimeyle. 1. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Feskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubikum." Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediniz. Bir insan 3 halde bulunabileceğine göre, oturma, ayakta olma ve yatma hali, 3 halin üçünde de sonsuz bir zikir emrediliyor. İşte bu olay daimi zikir. Daimi zikir bütün insanların üzerine farz kılınmış. İkincisi, Allah-u Teala'nın ikinci emri, irşat emri, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor Allah-u Teala: "Bizi kim davet ederse onun davetine mutlaka icabet ederiz. Ucibu davetet dahi izade ani." Ve devam ediyor: "Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun." Diyor ki Allah-u Teala, ama onlar da benim davetime icabet etsinler
mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki insanların irşada ulaşması da bir emir Kur'an-ı Kerim'de. Bir üçüncü emir, bunların içine nihai emirler diyoruz. İnsanların Allah'a teslimi. Diyor ki Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, ya eyyühellezine amenü tulü fissilmi kafeten. Ey ameni olanlar, hepiniz teslime girin. Yani sizdeki üç emaneti de sırasıyla söylüyorum. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu yani bekçinizi, sonra da nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve bakıyoruz şimdi. Bunlar 14 adım.

191. ayet-i kerime o ulu'l-elbab kulların ki onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de yani daima Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah'ın bütün insanlara farz-ı ayin olarak indirdiği daimi zikir 14 asır evvel bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. 1. Hepsi irşada ulaşmış mı? Hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İkinci emir de yerine gelmiş. En üst seviyedeki 3 emirden ikincisi. Peki teslime ulaşmışlar mı? Onun da kesinleştiğini görüyoruz. Allah Teala Fussilet suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? 34. ayet-i kerimede bunların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Ve acaba sahabe böyle miydi? Sual 1. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Kesin. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimizin bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Öyleyse bu açıdan mürşittiler. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Evet. Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz. Yani onlar size kötü davrandıkları halde siz onlara sevgiyle mukabele edersiniz. Demek ki hepsi kötülüğe iyilikle davranıyorlardı. Mukabele ediyorlardı. Ve üçüncü unsur, acaba sahabenin direkt olarak mürşit olduğunu ifade eden bir ayet-i kerime var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst dereceleri işgal edenler, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek bütün sahabeye ihsanla tabi olan bir tabi'in olayı var. Öyleyse sahabe kendilerine tabi olanlardı. Yani hepsi mürşittiler. Bu durumda bütün mürşitler gibi onların da ruh teslimlerini, fizik vücut teslimlerini ve nefs teslimlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi bunun ışığında meselenin asli cephesine gelelim. Asıl önemli cephesine gelelim. Acaba sahabe bu teslimleri yaparak dünya saadetine de ulaşmış mıydı? Bunun kesin işareti o devir için verdiğimiz ismin asr-ı saadet oluşudur. Bütün insanlar o devre asr-ı saadet derler. Yani saadet devri derler. Neden? Çünkü bütün sahabe onları dünya saadetine ulaştıracak olan bu üç unsuru gerçekleştirmişlerdi. Öyleyse bu nasıl bir olaydır dünya saadeti? Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir insanın dünya saadetine ulaştığı üç ayrı cepheden mütalaa ediliyor. Bir, kişinin iç aleminde sulh ve sükun yani huzur müessesesi. İki, kişinin dış aleminde yani başka insanlarla olan münasebetlerinde sulh ve sükun yani huzura kavuşma. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun yani huzura kavuşma. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediklerim, söylediğimiz şeyleri yapmış olarak dünya saadetine de ulaşmışlar mıydı? Kesin. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Beraberce bakalım kısaca. Nefse emarede bulunan, başlangıçta bulunan bir insan huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ve sıkıntısının sebebini de hep başkasına yükler. Ama üç ayrı cepheden meseleyi tetkik ettiğimiz zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bu kişi iç aleminde neden huzursuzdur? Vücudun kumandanı akıldır. Nefs muhtevasında bulunan 19 tane afet sebebiyle vücudun kumandanı yaptığı bütün taleplerini şer talep olarak gerçekleştirir. Yani şerri ister, günahı ister, nefsinin afetlerinin muhtevasını ister akıldan. Ne zaman bir nefs, bir insan vücudunda akla bir günah işlemek üzere müracaat etse derhal ruh harekete geçer, o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Anlamı nefs bir günah işlenmesini, ruhta bir hayır işlenmesini akıldan ister.

0: Ve akıl bu konuda karar verecek olan organdır. Ama ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır. Bir insanın bu sebeple iç aleminde nefse emaredeyken nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İşte bu çatışmanın, bu müessesenin varlığı o kişiyi huzursuz eder. Neden? Eğer savaş varsa, çatışma varsa orada sulh ve sükun yoktur. Sulhün ve sükunun olduğu yerde savaş yoktur. Savaşın olduğu yerde sulh ve sükun yoktur. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir kişi hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır. İç alemindeki savaş sebebiyle, sulh ve süküne ulaşamaması sebebiyle. Bir. İkincisi, nefs hep afetlerin tesiri altında olduğu için sık sık aklı kandıracak ve ona günah işletecektir. Allah Teala içki içme diyecektir. O kişi nefsindeki afet sebebiyle içecektir. Kumar oynama diyecektir, oynayacaktır. Namaz kıl diyecektir, kılmayacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerine de itaat etmeyecek, yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple yeniden huzursuz olacaktır. Neden? Ne zaman bir insan bir hayır işlerse arkasından mutlaka mutluluk duyar, huzur duyar. Ama ne zaman bir günah işlerse arkasından duyduğu şey eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Huzursuzluk ve sıkıntı. İşte kişi hep günah işleyeceği için hep bu huzursuzluğu duyacaktır, yaşayacaktır. Arkasından da her günah işlediğinde ruhu nefsine azap edecektir. Akletmeyene azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince. Bu azap da bu kişiyi bir defa daha üzecektir. Öyleyse nefsi emaredeki bir kişi iç aleminde hep huzursuzdur üç sebepten. Birinci sebep ruhuyla nefsi arasındaki kavga sebebiyle. İkinci sebep günah işlemesi. Üçüncü sebepse günahın arkasından ruhun nefsine azap etmesi. Peki nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan, teslimlerini tamamlamış olan bir sahabe bundan 14 asır evvel bu huzursuzluğu bu devrede, daimi zikre ulaştıkları devrede, yani velayetin 7. kademesinde, Allah'a yaklaşım basamaklarının 28. basamağında acaba onlar bu huzursuzluğu yaşıyorlar mıydı? Hiçbirisi yaşamıyordu. Neden? Çünkü nefslerindeki 19 tane afetin hepsi yok olmuştu. Yerine ruhun hasletleri gelip faziletler adıyla yerleşmişti. Öyleyse nefsin bütün talepleri hayır talebi olmak mecburiyetindeydi. Ve nefs sadece hayrı talep eder bir hüviyetteydi. Öyleyse bu noktaya ulaşmış olan bir kişinin nefsinin talebi hayır talebi ise, ruhunun talebi zaten ezelden beri hayır olduğuna göre artık aralarında bir çatışmadan bahsedilemez. Savaş bitmiştir vücut ülkesinde, yerini sulh ve sükun almıştır. Bu sebeple birinci sebep zahir olmuştur o kişinin huzursuzluğu istikametinde. Bu kişinin nefsi de hayrı, ruhu da hayrı istediği için bu kişi huzur içinde bir yaşantı sürecektir iç aleminde. İkinci sebep, kişinin nefsi hep hayır istediği için, hep hayır talep ettiği için o kişinin günah işlemesi mümkün değildir. Hep hayır işleyecektir. Arkasından da hep huzur ve mutluluk duyacaktır. Üçüncüsü, bu kişi hep hayır işlediği için nefsinin ruhu, nefsine ruhun azabı hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bu sebeple bu noktaya ulaşmış, ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır iç aleminde. Daimi zikre ulaştığı o noktadan itibaren. Peki bu insan dış aleminde hangi durumda olacaktır? Nefsi emaredeki kişiye bakalım. Bu insan nefsinin afetleri cephesinden hareket ettiği için sık sık başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Bu bir günah olduğu için kişi bundan mutlaka negatif yönde etkilenecek ve huzursuz olacaktır. Bir. İkincisi, bu bir günah olduğu için ruhu nefsine hemen azap tatbik edecektir. İki. Bu kişi çevresine zulüm ediyorsa, çevresinden de ona zulüm dönecektir. Neden? Çünkü her etki kendi istikametinde bir tepki doğurur. Çevresindeki insanlar bu kişiye zulmettiği zaman bu kişi huzursuz olacaktır. Arkasından intikam afeti harekete geçecek ve kişiye mutlaka intikam alma istikametinde telkinde bulunacaktır. Bu kişi de nefsinin tesiri altında olduğu için mutlaka intikam almaya yönelecektir. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuz olacaktır. Arkasından günah işlediği için ruhu nefsine azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaktır. Eğer bu kişi intikamını almayı şiddetle istediği halde intikamını alamıyorsa, bu sefer de şuur altı birikimi olacak, stres sebebiyle huzursuz olacaktır. Öyleyse nefsi emaredeki bir insan dış ilişkilerinde hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ama ihlasa ve salaha ulaşan bir insan, bundan 14 asır evvel sahabenin ulaştığı yere ulaşan bir insan neden huzursuz değildir, hep mutludur? Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde, çünkü bu kişinin nefsinde afetler yoktur. Yerine hasletler gelmiştir, ruhun güzellikleri gelmiştir. Onlarsa hiçbir zaman bir başkasına zulmetmek istikametinde bir talebin sahibi olamazlar. Öyleyse bu insan hiçbir davranışında bir başkasına zulmedemez. Zulmedemezse hep hayırlı bir davranışın sahibidir. Bu davranışın arkasından yalnız huzur duyar ve mutluluk duyar. Tabiatıyla böyle olduğu için, zulmetmediği için, günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Kişinin kendi aksiyonları itibariyle durum bu. Bu kişi çevresine zulmetmiyorsa çevresinden de ona zulüm geri dönmeyecektir. Bu sebeple de kişi huzurlu olacaktır. Ayrıca hiç kimse mi buna zulmetmeyecektir? Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka zulmedenler bulunacaktır. Ama bu kişinin nefsinde afetler olmadığı için zulmü kendisine huzursuzluk verecek bir sistem olarak düşünmeyecektir. Bir etki alanı olarak düşünmeyecektir ve huzursuz olmayacaktır. Ayrıca nefsindeki afetlerin olmayışının ötesinde bu insan başka bir sebepten de huzursuz olmayacaktır. Çünkü bilecektir ki birisi kendisine zulmederse zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şerre ulaşır. Zulüm gören kişi ise onun kaybettiği derecatı alacak ve hayra ulaşacaktır. Biliniz ki kıyamet günü bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi günahlarının sevabından fazla oluşudur. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Cennete gitmesinin sebebi ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla oluşudur. Öyleyse derecat kaybetmek önemli bir olgu ve o seviyeye ulaşmış birisi için de derecat kazanmak önemlidir. Başka insanların kendisine olan davranışı önemli değildir. Çünkü o insan kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisine zaten ulaşmıştır. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi evvela başkasına zulmetmeyeceği için huzurludur. Arkasından ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Ve başkası kendisine zulmetmeyeceği için huzurludur. Başkası kendisine zulmetse bile onu zulüm olarak değerlendirmeyeceği için huzurludur. Tabiatıyla hal böyleyse bu kişinin kendisine zulmedildi diye başkasından intikam almasını düşünmesini bekleyemeyiz. Böyle bir olay mümkün değil. Bunu düşünmediği için de hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam almadığı için de o günahı işlemediği de huzursuz olması mümkün değildir. Ayrıca tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhunun nefsine azap etmesi de mümkün değildir. Diğer taraftan böyle bir insan intikamını alamıyor diye şuur altı birikimine uğraması da düşünülemez bile. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe dış alemlerinde de bir muhteşem dış alem saadetinin içindeydiler. Bunların Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir mutluluk tablosuyla karşılaşıyoruz. Neden öyle? Çünkü nefs-i emardaki kişi Allah'ın emirlerini hiçe sayar. Ya hiç yapmaz ya da çok az bir kısmını yerine getirir. Bu sebeple huzursuzdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki afetler devamlı olarak kişiyi o günahları işlemeye sevk eder. Ve kişi o günahları işledikçe her günahın arkasından o huzursuzluğu duyacaktır. Ruhu da nefsini azap edecek, bir defa daha üzülecektir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de nefs-i emaredeki kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Ama ihlasa ulaşmış olan bir kişiye bakalım. Allah 5 vakit namaz diyor, 7 vakit kılıyor. Daimi zikir diyor, daimi zikrin sahibi. Oruç tut diyor, Ramazan ayının ötesinde bütün sene her perşembe günü oruç tutarak hayatını geçiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst derecelerde yerine getiren birisiyle karşı karşıyayız. Hiç bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirememekten dolayı bir huzursuzluğun içinde olabilir mi? Mümkün değil. Yasak ettiği fiillere gelince nefs-i emaredeki kişi nefsindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple huzursuz olacaktır. Ama ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir kişi hiçbir zaman bir günahları işlemeyecektir. Çünkü nefsinde onu günahlara iten afetlerin hiçbiri mevcut olmadığı gibi aksine onu günahları işlememeye iten ruhunun hasletleri gelmiş yerleşmiş içine, ahsen olmuş nefse. Öyleyse bu seviyeye ulaşmış bir insan, görüyorsunuz ki hem iç aleminde hem dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûna ulaşmıştır. İşte bu Allah-u Teala'nın üç tane farz emri, yani daimi zikre ulaşmak, bir, irşada ulaşmak, iki, teslime ulaşmak Allah'a, Allah'ın kendisine verdiği üç emaneti de teslim etmek olayı, bir insanı demek ki mutlaka Allah'ın dünya saadetine de ulaştırıyor. Ve 14 asır evvel sahabenin bu dünya saadetine ulaştığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kesinleşmiş durumda. Ve insanlar artık bu farzlardan hiç bahsetmez olmuşlar. Sahabenin bu farzları yerine getirdiğinden hiç bahsetmez olmuşlar. Düşünün ki ne ilahiyat fakültelerinde, ne Diyanet İşleri Başkanlığında, yani kısaca insanlara dini anlatmakla vazifeli olan kuruluşların hiçbirinde artık bu farzlardan bahsedilmez olmuş. Ve bu farzları insanlara unutturmaya çalışan bir takım gruplar bile oluşturulmuş, bir takım mecmualar çıkartılır olmuş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın bütün insanlara mutluluğu emretmesine rağmen o insanları mutluluğa değil, mutsuzluğa götüren bir eğilim içerisine sokan birçok derginin var olduğu bir ortamda biz eğer bunları söylüyorsak, onların söylediğinin tamamen zıttı olan Allah'ın gerçeklerini söylüyorsak, Allah'ın hedefinin bütün insanları sadece ve sadece ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak olduğunu söylüyorsak, bu insanlara ters düşüyorsak, onların bize yapabileceği bir tek şey vardır. Bizi susturmaya çalışmak. Bu istikamette bu söylediğiniz şeyi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bir, bizim deli olduğumuzu iddia etmektedirler. İkincisi de bizim tarafımızdan yapılan bir peygamberlik iddiasını varmış gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Aslında birinci sualin cevabı alınan adli tıptan, İstanbul Adli Tıptan alınan bir raporla kesinleşmiştir ki 13 kişilik bir heyet bizim tam akli dengemize sahip olduğumuzu ifade buyurmuştur. Ve biliyorsunuz ki İstanbul Adli Tıp'ta bir karar verildiği zaman bu karar itiraz edilemez bir karardır. Çünkü İstanbul Adli Tıp bu konudaki en yüksek mercidir. Nitekim Devlet Güvenlik Mahkemesi oradan bizi oraya göndererek oradan bir rapor almamızı istemişlerdir ve aldığımız rapor 13 kişilik bir heyetin verdiği raporla bu konu tarihe karışmıştır. Akli dengemizin tam olduğu, akıllı olduğumuz, cezai ehliyete tam olarak sahip olduğumuz bir ortamda yargılandık ve beraat ettik. Bu olay bitti. Şimdi bunun ötesinde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bizim peygamberlik iddiasında bulunmamız. İşte hepinize karşılık, hepinizin karşısında rahat rahat söylüyorum ki biz hiçbir zaman bir peygamberlik iddiasında bulunmadık ve bunu aslında çok saçma buluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın son nebisidir, son peygamberidir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi söz konusu da değildir, mümkün de değildir.
1: Sayın Hocam, yani siz peygamber değilsiniz, değil mi?
0: Evet, ben asla peygamber değilim. Hiçbir zaman da böyle bir iddiada bulunmadım.
1: Sayın Hocam, Evren'e soru. 14 asır sonra söyleyemeyenlere söylediği için karalanmaya çalışıyor. İşte yapılan yayınlar kendisini durdurmaya yönelik olduğunu söylüyor. Sayın Hocam, bir de

0: Brother Chaucer.
1: Al-Fatiha me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat. Evvela bu dünya. Siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayeti kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin Allah Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız, o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir, kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. İki. Ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak amen olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir cehennem, iki cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hassası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah-u Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah-u Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın
0: üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız o noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %2 tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Bire 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. Bire 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala'yı bilirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a olan ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öncüler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah sizi mutlaka, hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat, mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor, benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor, kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı, eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz, dilemiyorsanız

Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliyallahu la haffin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik hüviyetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor, ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım.

Hızlandıracağım ve zapt edip hızlandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah-u Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadeti dediğin, ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani
Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikri olacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde, en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim, hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. O güzellikleri yaşamak. İman müessesesi başlangıçta tahkiki iman değildir. Gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir olmadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman, bu titremenin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak. Kalp kulağınızı açacak.
Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapalıyken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. 7 kat cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. O dergâhtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde nasıl secde edilir? Sonra nasıl sağ kanat verisinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahle-i tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahın neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir? Asma katta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size 1. gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra 1. gök katı gösterilecektir. Bu ulul-elbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta 1. gök katındaki açıkta yapılan secde, 2. gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı, insanların nasıl suvarıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çarığa benzer uçları yukarıya doğru kalkık statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar
sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselmek kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salonun nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi, diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir, içi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor. Işık hızından belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisinin evvelkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarağa benzeri olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuzda yükselme 4. katı ulaştırır size. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar. İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. 6. gök katında sıbkatullah olmama halinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilimsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor, derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor, buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkıyor. 7. katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında Trabzonlar üzerinden birbirine uzanan
7 tane baklada bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha geniş bir alanda merdiven. Ve oraya ulaşan Fetihye'yle zincirin üzerine kılıcıyla bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan öyle bir duvar var. Orası fethi ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı, duvarın arka tarafı yani, görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah-u Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Cam şeylerin, o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen, bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak Ümmül Kitab'a geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı artıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi. Bu başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz. Kalp yüzünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve 7. katta, göğün 7. katında 7 tane alem göreceksiniz. 1. alem kader hücreleridir. Söylediğimiz gibi 2. alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katib melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba
60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi devrin imamı Ümmü Kitap hakkında konuşuyor. Sonra üçüncü alemi göreceksiniz. Kudret denizi. Onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah Teala size. Sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salih'ini göreceksiniz. Sonra zikir hücreleri ve en sonunda İndi İlahi, Allah Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da İndi İlahi'den en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak, ki o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Aşağıda ulaştığınızda dört mertebe daha geçiyorsunuz.

O dört mertebede evvela Allah-u Teala sizi Sedret-i Münteha'yı gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah Teala size Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salâh makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-ül Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah Teala? Vallahu indehu hüsnül meab. Ve emin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler onlara ahsen-ül hüsna vardır. Allah'ın zatına ulaşmak vardır ve onun da ziyadesi vardır diyor. Daha ötesi vardır diyor. İşte Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi, bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah Teala orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki iradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin üçüncü katına kadar Allah sizi garanti eder.
Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Bu nokta hep bize bazı ihtarlara cevap veren, sadece iki kişi oldu böyle cevap veren. Diyor ki biz sizin söylediklerinizi zaten biliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, hata burada başlar. Bizim ne söylediğimizin farkında olmayan, Allah'ın bize söylediklerinin ne olduğunun farkına varmayan, bu yüksek ilmin standartlarında olmayan, sadece iki din adamından bu tarzda bir şey geldi. Biz zaten senin söylediklerini biliyoruz geldi tarzında bir ifade. Çok güzel, hay Allah razı olsun da üniversite öğretim programlarının hiçbirinde o söylediğimiz şeyler, ihtarda var olan şeyler yok. Öyleyse sormaz mısınız sevgili kardeşlerim, iyi de nereden biliyorsun? Sana öğretilen bilim, ilmin içinde bu yok. İşte böyle bir dünya söz konusu. Ama siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar edeyim mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu, ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder. Bel kemiğini teşkil eder. Omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı. Liyakat. Ve
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi sormuştur bu anlatımlardan sonra, Allah var mıdır yok mudur diye. İyi mi sevgili kardeşlerim? Bunca anlattıklarımız bir masal gibi geliyor insanlara. Allah'ın hakikatleri her şeyin en güzel olacağı bir ortamı işaret ediyor. Mutluluğu işaret ediyor. Yeni bir hayatın müjdesini veriyor. Manevi hayat. Bütün güzelliklerin ard arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de ihtiyacınız var. Hepinizin. Evet. Sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki, sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tunsaru. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak, sahibinize, sizi yaratan Allah'a teslim olmak, her üst seviye teslimde dünyaya gelişinize sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey hız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz.
başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah Teala. Gelin beraberce bakalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Vassahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Diyor ki o Allah ki bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette. Ne zaman bu dediğim manaları birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala onların irşat makamına geldiğini ispat sadedinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi'in tabi olmuş. Tabi'in zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin adın cenneti olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar. En büyük mükafat.

Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın. Etrafınızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki, insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vaktirip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiiyet meselesi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki, bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle hepinizle ayrı ayrı hepinizle beraber olacağız. Hayır, bizim bir tane ruhumuz yok sevgili kardeşlerim. Çok ruhumuz var. Bir tane indi ilahide. Bir tane ümmü kitabın altında. Bir tane ikinci katta.

Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, kim Allah'ın yoluna girerse, o zaman bizim ruhlarımızın sayısız olduğunu görürsünüz. Her tabi olanın başında mutlaka oluruz.

Fizik vücudumuz bir tane, bir şey ifade etmez. Bir fani. Uzun bir ömrümüz olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında, nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse, tekrar ait oldukları yere, Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin. Süzgeçten geçirin. Anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse, dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir. Dalalet üzerlerine hak olacaktır. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde, her kavimde Resul ba'as ederiz. O kavimlerdeki şeytana, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Kurtarırlarsa ne olacak? Allah'a kul olacaklar. Ve Allah'a kullukta iradenin teslimine kadar götürür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir, Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki, hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah Teala eğer diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Buna iman edin. O imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür.
Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı kökünden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz, bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz. Her şeyinizi. Unutmayın Allah Teala sizi çok seviyor. Hepinizin sizi çok seven Allah'tan en geniş ölçekte mükafatlandırılmasını dileriz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Ve Allah size bunları teslim etmek için her zaman hazırdır. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Havadan sudan bir yarenlik edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefret etmek yok. Kin duymak yok. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, o yanlışlıkların bedelini size değil, size yaptıkları davranış biçiminin bedelini size değil, Allah'a ödeyecekler. Allah Teala tam bir adalet içinde hükmünü verir ve insanları mutlak olarak cezalandırır.

Bu cezalandırma müessesesi cehennemde veya cennette mükafatlandırılmak veya cezalandırılmak şeklinde tecelli etmesi ikinci kademedir. Fakat bir insan bir hata işlediği zaman, birine bir kötü davranışta bulunduğu zaman bunu iki şekilde yapabilir. Ya bilerek, isteyerek, kasten o kişiye kötü davranmıştır veya farkına bile varmadan onu kıracak olan bir davranışta bulunmuştur. Karşı taraf için ikisi de aynıdır. Çünkü o işlemin kasten veya bilmeyerek farkına bile varılmadan işlendiğini karşı taraf fark edemez. Ama kendisine bir hakaret yapılmıştır, kendisine kötü davranılmıştır. O bunu bilir ve üzülür. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeyin. İnsanları sevin. Eğer severseniz bir başka mutluluğu daha yaşamak imkanını bulacaksınız. Sevilmenin mutluluğunu. Eğer severseniz sevinirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sevgilerini belli etmese bile siz onları severseniz onların belli etmeleri halinde de belli etmemeleri halinde de mutlaka sevinirsiniz. Çünkü kalpler kalplere karşıdır. İnsanın iç dünyası sevildiğini hemen anlar. Sevilmediğini de. Ama kalıcı olan sevmektir. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Varsın sevdikleriniz size karşı yanlış davranışlarda bulunsunlar. O onların problemi. Ama siz onlar size karşı yanlış davranıyorlar diye onları sevmekten vazgeçmeyin sakın. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz. Seven daima kazanır. Hep kazançtadır. Hep huzur içindedir. Başkaları ona kötü davranabilirler. Bu onlarda geçici bir sıkıntı oluşturur. Sonra tekrar sevmeye devam. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutlu olmanın anahtarı sevmektir. Unutmayın, sevenler sevinir. Hiç kimse sizi sevmeye mecbur değildir. Ama siz onları severseniz, her halinizden onları sevdiğiniz buram buram tutuyorsa, onlar bunu hemen anlıyorlarsa, o zaman seven kişinin de sevildiği vakasıyla karşılaşıyoruz. Seven sevinir. Nefret edenden de nefret edilir. Birleşik Kapılar Kanunu. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bu aslında kendinize zulmetmenizdir. Kim nefret ediyorsa, başkalarına zulmediyorsa, kinleniyorsa, her birinde sadece kendisine zararı dokunur. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an
neden mutlu olmadığını bilmeden mutsuzluğu yaşar. Zaten bilse sevecek insanları, bilse Allah'a müracaat edecek. Ya Rabbi diyecek, bana öyle bir terbiye ver ki ben bütün insanlara sadece iyilik edeyim. Onlar için yaşayayım. Hayatımı onlara vakfedeyim. Allah Teala da ona o zaman diyecek ki işte bu hayat felsefesi seni mutluluğa ulaştıracak yegane yol budur. Yani kulağınıza söyleyeyim. Başkaları için yaşamak. Başka insanlar için yaşamak. Ne zaman kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, yalnız onlara bir nebzecik mutluluk verebilmek için yaşarsanız, buram buram mutluluğun içinde kendinizi bulursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. İnsanları sevin. İnsanları sevindirin. Sevmeyi öğrensinler ve sizden görecekleri yardımla sevinsinler. Bir insanın dertli bulunduğu bir devrede, bir ihtiyaç anında ona ihtiyacı olan şeyi sağladığınız zaman onun gözündeki parıltıya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu minnetin ışıldamasıdır. Bu mutluluğun ışıldamasıdır. Bir derdine derman oldunuz kişinin. Bir problemini çözdünüz. Ona yardımda bulundunuz. Onun mutluluğunu gözlerinden anlarsınız. Gözlerinden anlaşılır. Sizin ne huzur bulduğu, sizin yardımınızdan memnun olduğu. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gibisi var mı? Her an etrafınızda bir sürü mutsuz adam dolaşır. Her gün onları görürsünüz. Suratları asıktır. Bir sürü dertleri vardır. Arkasında sadece kendi hataları vardır. Kendileri için yaşıyorlar. Her şeyi kendilerine bir menfaat sağlamak hedefi içerisinde yaşıyorlar. Her olayın arkasından da sadece huzursuzluğu elde ediyorlar. Niyetiniz halis olacak. İnsanları seveceksiniz ki onlara yardım edesiniz. Yardım ettiğiniz zaman yaşadığınız hazza dikkatle bakın. İşte o katıksız bir hazdır. Başka birine bir yardımda bulunmak, bir hizmette bulunmak, onun bir problemini çözmek, ihtiyacı olan şeyi gidermek. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Allah Teala'nın mükafatı öyle büyüktür ki bir verirsiniz, bin alırsınız. Hesapsız size Allah Teala ihsanda bulunur. Nimetler verir. Siz o nimetlerden de başkalarına paylarını her zaman verin. Her zaman biliniz ki paranızın bir kısmı size emanet edilmiştir Allah Teala tarafından, size ait değildir. Öyleyse
ihtiyaç sahiplerine verin sevgili kardeşlerim. O zamanki huzurunuzu hiçbir şeyle değişmezsiniz. Öyle bir huzur kaplayacak ki içinizi, hay Allah diyeceksiniz, neden ben şimdiye kadar bunu yapmamışım ki? Bu insanlara paramın bu kadar bir kısmını vermekle ben bir şey kaybetmiş olmadım. Zaten Allah Teala 40'ta birini yeterli buluyor. Yani %2,5'unu. Ve de vermezseniz bunun azabı sizi mutlaka tutar. Bu para helal para. Ben bunu çalışmamla kazanıyorum, helal para kazanıyorum. Bunda kimsenin hakkı yok diyemezsiniz. Hakkı var. Helal kazandığınız o paranın %2,5'u, 1/40'ı size helal değildir. Onu eğer vermezseniz, onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Onu verirseniz huzur içinde olursunuz. Ama daha çoğunu verirseniz katlarsınız. O zaman huzurunuz da kat kat olur. Mutluluğunuz da kat kat olur. O başkalarına yardım edebilmenin o büyük hazzını zaten bir defa yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim vazgeçemezsiniz ki. Hep o hudutları falan düşünmeden verirsiniz. 40'ta biri geçer, daha öteye geçer. Ama bu sizi sadece mutlu eder. Ama bu arada çok önemli bir başka şeyi keşfedeceksiniz. Eğer verirseniz Allah Teala size onun kat kat mislini verir. Deneyin. Bir yıllık bir zaman parçası içinde verin. Daha çok verin, daha çok verin. Ve Allah Teala'nın size neler gönderdiğine dikkatle bakın. Anlayamazsınız paranın nereden geldiğini. Ama siz başkalarına verici olduğunuz sürece Allah Teala sizi devamlı besleyecektir. Paranın nereden geldiğini anlayamayacaksınız. Ama verdikçe o size kat kat verecektir. Yani verdikçe verdiğiniz kadarını kaybetmiş olarak düşünmeyin sakın kendinizi. Onun kat katı size geri dönecektir. Allah Teala tarafından bilmediğiniz yerlerden, bilmediğiniz bir şekilde size gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onlara yardıma ehil görmek ve parayı verdiğiniz zaman o huzuru yaşamak öyle büyük bir huzur ki sevgili kardeşlerim. Deneyen bunu tam söylediğimiz gibi bir standart içinde yaşayacaktır. Ve Allah'a çok hamd edecektir, çok şükür edecektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen bana para verdin, ben de onun sadece bir kısmını verdim başkasına ama sen bana büyük huzur verdin. Öyleyse ben bu huzuru tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Onlara hep yardım etmek istiyorum. Beni her zaman onlara yardımcı kılıyor Allah'ım. Böyle dua edecek kişi. Ama görecek ki yardımını arttırdıkça Allah'ın ona gönderdiği para giderek artıyor. Elinde kalan para azalmıyor yardım etti diye. Çoğalıyor. Başka başka kaynaklardan başka başka paralar geliyor. Öyleyse niçin Allah Teala'nın kanununu uygulamıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim? Kanun, hayatınızı başkalarına vakfetmek. Kanun, başkaları için yaşamak. Mutluluk orada. Onlar da Allah'ın yaratıkları, onlar da insan.
ve ihtiyaçları var. Sebebi sizi alakadar etmez. Hangi sebeple olursa olsun kişi düşmüştür. Parasızdır, sıkıntıdadır. Bunun manası mutlaka siz ona yardım etmelisiniz. Diyelim ki bir üçkağıtçıyla karşı karşıyasınız. Aslında parasız değil ama sizden para istiyor. Verin, siz kazanırsınız. Allah Teala zaten ne kadar vermeniz lazım geldiğini iç dünyanızda belirtir. Ama şunu gözleyeceksiniz, mutlaka yaşayacaksınız. Siz verdikçe size gelen paralar, kazandığınız paralar, onların kat kat fazlası olarak geri dönecektir. Şaşıracaksınız evvela ne oluyor diye. Ben eskiden kimseye para vermezdim ve benim de geçirmek için ancak kıt kanaat geçirmem temin edilirdi kazandığım parayla. Şimdi yine aynı parayı kazanıyorum ama başkalarına para verince bilmediğim yerlerden bana para geliyor. Yani hesap etmediğim yerlerden, aklıma gelmeyen yerlerden. İşte onu gönderen Allah'tır. Bilmediğiniz yerlerden size gönderir. Sevgili kardeşlerim, siz başkalarını mutlu etmek için ne yaparsanız onun mislini Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Siz o mutlu etmek ettiğiniz kişinin, o parayı vererek, yardım ederek onu mutlu ettiğiniz kişinin kat kat mutluluğu yaşarsınız her seferinde. Vermek almaktan çok daha büyük bir olaydır. Öyleyse unutmayın ki kazandığınız her parada fakir fukaranın hakkı var. Yaşamınızı ona göre dizayn edin. Hep mutlu olun. Onların yüzündeki o sevinç ışıltısını kalbiniz hissedecektir. Siz ona bakmasanız da kalbiniz hisseder. Onların size minnet duyması sizin harekete geçmenizi temin etmeli. Minnet sizi üstün görmeleri şeklinde tezahür etmesin sakın. Sadece yardımcı olmanız istikametinde geçerli olan bir husus olmalı. Sevgili kardeşlerim, sakın nefsinizin afetlerine yer vermeyin. Ben senden üstünüm. İşte al bu parayı da harca tarzında bir iç dünya söz konusuysa bunun mutluluğunu yaşayamazsınız. Burada nefsiniz giriyor devreye. Bir övünme payı çıkarıyorsunuz kendinize. Bir onlardan üstün olduğunun mutluluk zannettiğiniz bir mutsuzluğunu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zulmü yapmayın kendinize. Kendinize zulmetmeyin. İnsanları sevin. Sevginin ışığında onların bir ihtiyacını giderdiğiniz zaman duyacağınız şey sadece mutluluk olmalı. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? O zaman veren el olun. Allah size o verdiğinize karşılık ne kadar çok şeyi geri getirdiğini göreceksiniz.
geriye döndürdüğünü göreceksiniz. Verdiğinizde karşılık aldıklarınız kabili kıyas olamaz. Hep onlardan çok daha çok daha çok daha fazlası size gelecektir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah ellerindekileri ihtiyaç sahiplerine verenleri sever. Allah-u Teala tarafından sevilmek istemez misiniz? İstersiniz muhakkak. Öyleyse gereğini yapın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah-u Teala her şeyin şuurundadır. Kanunları otomatik çalışır. Verene Allah verir. Kat kat verir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Onun hazineleri tükenmez. İsteyen kişi eğer kalpten istiyorsa Allah-u Teala ona bir yerden gönderecektir. Allah'ın sevgilisi olun. Sevgili olmanın ölçüsü zikirdir. Allah-u Teala en çok daimi zikirdekileri sever. Daimi zikirdeklerden daha çok tesbihtekileri sever. İradesini de Allah'a teslim etmiş olan, irşat makamına tayin edilmiş olan kişi Allah-u Teala'nın en çok sevdiklerinin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer sevmek sizin için birinci sıraya geçmişse bundan büyük huzur duymalısınız. Bu her davranışınızdan bellidir. İnsanlara yardım etmek hangi açıdan olursa olsun sizin için bir zevk haline gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar arasında her türlüsü bulunur. Kötü niyetli insanlar da bulunur. Onlar da insanların bu halinden faydalanarak herkese kendilerini acındırıp onlardan para sızdırmaya çalışırlar. Onları da vermekten çekinmeyin. Ama onlar eğer bu niyetin arkasındaysalar o aldıkları paranın hayrını göremezler. İnsanları sövürmek için aslında ihtiyaçları olmadığı halde ihtiyacı varmış gibi gösteren bir insan Allah tarafından sevilmez. Yetmez. O beklediği paraları alsa da ondan bir hayır görmez. O paralarla mutluluğu yaşamaz. Bir insanın en çok mutlu olduğu para, alın teriyle kazanıp harcadığı para değildir. O alın teriyle kazanıp harcadığı paranın yanı başında başkalarına verdiği paradır. Başkalarının ihtiyacı için, o ihtiyacı karşılamak için onlara verdiği paradır. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi birisine verildiği zaman veren için mutluluktur. Para bir mutluluktur. Ne zaman?
ihtiyaç sahibi olan birisi, gerçekten ihtiyaç sahibi olan birisi, o parayı birisi ona o daha talep etmeden verdiği zaman en büyük hazzı yaşar. İstememiştir. Nefsine ağır gelen bir küçülmeye girmemiştir. Ama Allah Teala onu öyle bir şekilde verdirmiştir ki o daha istemeden ihtiyacı olan şey ona ulaşmıştır. Allah Teala her zaman böyle sürprizler yapabilir Allah'ı seven kullarına. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Sevginizle tomurcuklanan gül bahçelerinde dolaşırsınız. Bizim en çok sevdiğimiz koku gül kokusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel gülü. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Bize de öyle bir koku nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Yalnız yaşamazlar. Hepsi cemaatin, toplumun bir parçasıdır. Elbette insanların arasında zenginler bulunacaktır. Fakirler bulunacaktır. Fakirler ihtiyaç sahibi olacaktır. Onlara elimizi uzatmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bir toplumdaysanız, herkesin birbirini tanıdığı bir toplumda mutlaka fakir kardeşlerimiz vardır. El birliğiyle herkesten biraz alarak o az para kazanan veya kazanamayan kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Bizim aramızda olmaz öyle şey. Ama bir insan kendisini başka insanları sömürmeye adamışsa, kör nefsi için ihtiyacından çok daha fazla parayı insanlardan şu veya bu şekilde almaya çalışıyorsa, orada bir yanlışlık vardır. Bu noktada Allah Teala o kişiyi haklı görmüyor. Şeytan devreye girmiştir. Ona ihtiyacının çok daha ötesinde insanları sömürmek için bir talep sahibi olmasını kılmıştır. Talep sahibi olmasını vücuda getirmiştir. İşte orada hakkaniyet hudutları çiğnenmeye başlar. Bu bir haddi aşmaktır. Başkalarının gönül rızasıyla yardımını kötüye kullanmaktır. Onun için güzel olan herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü kişiye o istemeden vermesidir. Bunu yaptığınız zaman en güzeli oluşturmuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki sevgi ağacının meyveleri boldur. Allah Teala insanları sevmiş ve yaratmıştır. En çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu sebeple insan sadece onun en çok sevdiği mahluk değil, en üstün kıldığı mahluktur. İşte şeytanın, iblisin en çok zıttına giden
en çok öfkelendiği, kudurduğu husus da budur. İnsanoğlu şeytandan çok sonra yaratıldı. Şeytan ateşten yaratıldı, yani enerjiden yaratıldı. İnsansa topraktan yaratıldı, hameyin mesnin olan bir topraktan yaratıldı. Biz size ne söylüyorsak, söylediğimiz her şey şeytanın söylediklerinin tersidir. Allah neyi isterse, İblis onun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaktır. Kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Biliyor ki cehennemin en derinine, esfeli safilisine atılacaktır. Esfeli safiliğine atılacaktır. Cehennemin en dibindeki gaya kuyusu. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca iblisin herkese kötü davranması tabii bir şeymiş gibi görünüyor. O Allah-u Teala'nın huzurundan kovulmuş. Ve o sonsuz uzun ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde olacak. Bu mahluk kibiri yüzünden, gururu yüzünden cehennemi seçmiş. Bu sonsuz hayatı boyunca bütün insanlara onun gibi olan şeytanlar, onun emrinde olan şeytanlar hep zarar vermeye çalışacaklardır. Hep huzursuz etmeye çalışacaklardır. Onlar çalışsınlar. Siz mutlu olmanın kaidelerini öğrendikten sonra, bunları hayatınıza tatbik ettikten sonra, ne yazar ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Şeytan varsın, kötülüklerine devam etsin. Siz de varın, iyiliklerinize devam edin. Her yaptığınız iyilik sizi biraz daha mutlu kılacaktır. Allah yolunda yaptığınız her yardım sizi mutlu kılacaktır, huzurlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin ağırlıkta olan kefesinde kalın. Hep sevaplarınız, günahlarınızı aşsın. Hatalar yapabilirsiniz. Herkes hata yapabilir. Farkına bile varmadan da hata işleyebilir. Bilerek de işleyebilir. Ama eğer Allah için olursanız, başka insanların mutluluğunu kendinize hedef edinirseniz, ibadetler size zevk vermeye başlar. Namaz, oruç, zikir. İşte bir Ramazan'ı daha geçirdiniz sevgili kardeşlerim. Ve de gördünüz ki Ramazan ayı 11 ayın gerçekten en sultanıymış. İşte bu sene muhteşem bir Ramazan geçirdik. Her gece tezekkür yapmak imkanının sahibi olduk. Her gece iftar yaptık sizlerle. Her gece mutluluğu en üst boyutta birlikte yaşadık. Her şey çok mu güzeldi, yoksa bize mi öyle geliyordu? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Bizi anlayan, Allah yolunda bunca hizmeti bugüne kadar yüklenen ve de bunun
bu hizmetin, Allah yolundaki hizmetin o büyük huzurunu yaşayabilen sizler. İşte mutluluk burada. Başkaları için yaşamakta. Unutmayın ki Allah Teala size eğer mutluluk veriyorsa bunu başkalarıyla paylaşın diye veriyor. Mutlu olan siz, başka insanları da mutlu etmek için çalışmalısınız. O zaman hepimiz aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Allah için olursanız bu güzelliği kat kat arttırabilirsiniz. Her geçen gün Allah'ın size karşı olan sevgisinin arttığı bir muhteşem dünyada yaşarsınız. Daha çok sevilirsiniz her geçen gün. Her geçen gün huzurunuz artar. Her geçen gün mutluluğunuz en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli sizin olmalı. Bunun için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasredeceksiniz. O zaman çok sevileceksiniz. Huzur içinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir günün sohbetimiz daha burada sona eriyor. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sorun. O size en güzelini anlatır. Kalbimiz hepinizi alacak kadar geniş. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, Allah Teala tarafından ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Hep Allah'tan bahsedeceğimiz 40 dakikalık bir zaman parçası. Sizlerden bahsedeceğimiz bir 40 dakikalık zaman parçası. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek isteriz. Allah Teala insanları seviniz diyor. Sevmek Allah'ın bir nimeti. Seversek mutlu oluruz ve mutlu ederiz. Nefret edersek mutsuz oluruz ve mutsuz ederiz. Öyleyse Allah Teala'nın güzelliği sevmek fiilinin içine gizlenmiş durumda. Bu sevgi Allah sevgisiyle güçlenir. İnsanlar birbirlerini sevebilirler. Ama Allah'ı sevmek bu insanların birbirini sevmesinin çok ötesinde bir muhteşem duygu sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir güzellik. Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevginin ışığı altında bir güzellik, bir beraberlik söz konusu. O Allah hepinizi çok sever. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem hayat tarzının devamıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Üfürmüş ama bunun insanda kalmasını istemiyor. İstiyor ki insanlar Allah'a ulaşmayı, yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Böyle bir dileğin sahibi olsunlar da ruhları Allah'a geri dönsün, ulaşsın. İşte Allah'ın istediği şey bu. Sizde bir emanetim var diyor Allah Teala. Size ruhumdan üfürdüm diyor ve o ruhumu geri istiyorum diyor. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Bunun için hangi mürşide ulaşmam lazımsa bana onu göster ey yüce Rabbim. Diye kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. o mürşide tabi olur. Taviyetle beraber ruh o kişinin vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülükte olan bir kafileye katılmıştır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gök katlarından bahsediyoruz. Sonra ikinci kata. Sonra üçüncü kata. Diğerleri son noktaya kadar devam edeceklerdir yollarına. Herkes kendi çıkabileceği kata kadar herkesin ruhu çıkarak. Herkes dediğimiz zaman burada onların ruhlarını kastediyoruz. Allah'a doğru yolculuk yapan, saf saf, saflar halinde yolculuk yapan ruhlardır. Ruh, bildiğiniz gibi Allah'ın insana üfürdüğü, Allah'a ait bir ruhtur. Bir başka veya asıl ifadesiyle Allah'ın ruhudur. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. Bu biz insanlara has bir olgudur. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Yani mahlukatın en şereflisi. Neden? Allah'ın ruhunu

Yoksa o her şeyi bünyesinde çalışan, taşıyan her türlü kirliliği bünyesinde başlangıçta taşıyan nefsimizde mi? Nefsimizi mi göndereceğiz Allah-u Teala'ya? Hayır, ikisi de değil. Ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz. Ama Allah'ın daha doğduğumuz an bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan, vücudumuzun şeklinde hangi değişiklikler olursa o değişiklikleri devamlı kendisine de tatbik eden ve her zaman fizik vücudumuzun tam bir benzeri olan ruhumuz. Her zaman dediğimizde neyi kastediyoruz? Ruhun vücudumuza girdiğinden Allah'a doğru yola çıktığı güne kadar olan yaşantımız. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katının açılmasıyla tahakkuk eder. Bütün ruhlar Allah'a doğru yaptıkları yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah hepimizi sever. Herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar bir dizi teşkil ederler. Allah insanları da cinleri de mutlu görmek ister, mutlu kılmak ister ve kanunlarını buna göre koymuştur. Bu kanunlar insanlara göre ve cinlere göre geçerlidir ya da geçersizdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ister bilgisizlik sebebiyle dilemesin, ister bilsin de dilemesin, netice değişmez. O kişinin ruhu kendisinde kalacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzında buradan kalpten yapılan bir dilek mutlaka o kişiyi cehennemden kurtarır. Böyle bir şey söylese de kişi ölse, hayatının son dakikasında söylese, gerçekten bu talebi varsa Allah-u Teala kalbe bakar dile değil, gerçekten böyle bir talebi varsa kişinin, Allah-u Teala onu birinci kat cennetine mutlaka alır. Ama kişi yaşıyor. Yaşarsa mutlaka Allah o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın gösterdiği kendisine en uygun standartlarda olan mürşide ulaşacak ve ona tabi olacaktır. İkinci safa. Bu noktada kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa o kişi değil, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır ve onu sanki o ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Bu üçüncü kat cennettir. Sonra kişinin fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra muhlis olması, sonra iradesini de Allah'a teslim etmesiyle 7 tane safa ve ruhun ve cin, nefsin ve iradenin

Allah'a teslimi tamamlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize dinimizi öğretti. Biliyorsunuz ki İslam alemi korkunç bir hastalığın arkasında çalkalanmaktadır. Bu hastalık İslam'ın beş şartıdır. İnsanlar zannediyorlar ki İslam'ın beş şartı yaşanırsa namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bir insan bir süre cehennemde kalır. O cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkar ve mutlaka cennete girer ve cennette sonsuza kadar kalır. Sevgili kardeşlerim, bu dinlerini bilmeyenlerin uydurdukları bir palavradır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Cehennemden kurtuluşun ilk adımı Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi severek kabul eder. Sevmemesi mümkün değildir. Çünkü o mürşidi Allah göstermiştir ve o kişinin kalbine o mürşide ait sevgiyi koymuştur. O onun mürşididir. Ve de kişi severek, isteyerek gider, mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve de bu ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alemi geçerek Sitt-ül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vasıl. Vuslat da ulaşma. Hedef tayin edilen noktaya varma. Kişi ne hedef tayin etmiş? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef olarak tayin etmiş kendisine. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor mu? Hayır. Mürşide tabi olduğu zaman ancak vücudundan ruhu ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. Sonra kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşarak. Yedinci katta soldan sağa doğru 7 tane alem geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından. Yok olması da Allah'ın zatıyla yeniden beraber olmasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşma dedikten sonra, mürşidimize tabiiyetten sonra, ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatır. Kişi hayatından çok memnundur.
büyük bir mutlulukla görevlerini yapar. Çünkü Allah Teala onun zikretmesine büyük zevkler katar. Onun ibadetlerini yapması o kişi için büyük zevktir. Huzur içinde o kişi zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır ruhu. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçerek Siddet-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? Bunun adı vuslattır. Ruh, sahibi olan, kendisini üfüren, Allah'a o ruhu, o kişinin vücuduna üfüren, Allah'a, gerçek sahibine geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte insan adı verdiğimiz mahluk her zaman Allah'a bağımlıdır. Allah'ı sever, Allah'ın dizaynı içindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından en azdan en çoğa kadar olmak üzere sevilirler. Ve de Allah Teala ister ki hepsi kurtulsunlar. Onlara birçok fırsatlar hazırlar. Ama kalbinde Allah'a ulaşma talebi olmayan bir insanın birinci kademeye ulaşması mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişinin kurtuluşu söz konusu olmaz normal şartlarda. Bir dilek insanı kurtarır mı? Evet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ama daha ruhunu daha bu dilekten sonra mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır kişi tabiyetiyle. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve ruhu Allah'a ulaşacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah buraya kadar olan kesimi herkese hediye ediyor. Açık ifade. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürmek şerefine erdirdiği o mahlukunun mahluklarının hepsinin cennete girmesini ister Allah Teala. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ama bir faktör var. İrade kişilerin kendi iradeleridir. Kararlarını kendi iradelerine dayalı olarak verirler. Öyleyse bu insanların kendi iradeleri muhtevası içinde Allah'a doğru bir yolculuk yaptırmaları gerekir ruhlarına Allah'a doğru. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın zatına geri dönmek üzere programlanmıştır. Bu geri dönüş ya o kişinin dünya hayatını yaşarken, hayattayken gerçekleşir ve böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olmuştur. İkinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma şerefine, daha doğrusu ruhunu Allah'a ulaştırması sonucuna Allah onu ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. İşte buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hemen şae ika'allahi fe inne ecelallahi la. Allah Teala insanlardan seçer. O seçtiklerine yardımcı olur. Ve onların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Allah'ın dizaynı o kişiler için mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk olarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırıyor. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin hakkıdır. Kim bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine ulaşıp tabi olursa böyle bir tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere olan bir mürşide, gerçek mürşide tabiyet, o kişiyi ikinci kat cennete mutlaka ulaştırır bundan sonra ölse kişi. Ama yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi bunu kendisi gerçekleştirmiş gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Bizim şu küçücük dünyamız bu kainatta bir toz zerresidir. Ama burada milyarlarca insan yaşıyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, bir defa cehennemden kendisini kurtarsın. Böyle bir talebi varsa kişinin ve 7-8 aylıkta bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi
Sanki o ruhunu Allah'a ulaştırmış, kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizi kurtarmak istiyor. Ama bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Kalpten olmak kaydıyla. Kalpten olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Allah Teala sizi bir gün mutlaka mürşidinizle karşılaştırır. Nasıl? Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah mutlaka size ilk seferinde göstermese bile daha sonraki birkaç talebinizde, birkaç hacet namazı kılışınızda mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Göstermesi zaten birinci kat cenneti hak etmeniz demektir. Çünkü demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz ki Allah Teala size mürşidinizi göstermiş. Öyle olmamış. Siz bir mürşit görmüşsünüz. Allah Teala size bir mürşit göstermiş. Gitmişsiniz, ona tabi olmuşsunuz. O mürşidi de size Allah gösterdiği için tabiyetinizle beraber ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bunun anlaşılması son derece kolaydır. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah o kişi mürşide ulaşmaya layıksa ona mutlaka mürşidini gösterir. Sakın Allah bana mürşidimi göstermedi, öyleyse ben layık değilim diye düşünmeyin. Bu gösterir dediğimiz bir defa da olmayabilir. Ama devam etmelisiniz Allah'tan sormaya. Neticede mutlaka eğer siz gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size mürşidinizi mutlaka gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyenler, izleyenler, son derece kolay bir şey. Bu abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız. Sonra da yatacaksınız. Allah'tan talepte bulunarak yatacaksınız. Ve Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Ne olur? Allah'ın gösterdiği mürşitse siz mutlaka hidayete Allah Teala tarafından ulaştırılırsınız. 7-8 aylık bir ömrünüz varsa. Hepinizin inşallah öyle olur. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mürşidinizi gösterir. Ve tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber hayatınızda pek çok şey değişir. Namaz kılmak ve zikir yapmak sizin çok hoşunuza giden bir hüviyet kazanır. Çünkü artık siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dileyen birisiniz. Bu Allah için son derece önemlidir. Bu yolun kesinleştiğini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mürşidini gösterir ve kişi o mürşide ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibi olur tabi olduğu anda. Yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır.
Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Çok daha kısa zamanda da gerçekleştirenler oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir, bir mazhariyettir. Kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadı. Olabilir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı mürşidine mutlaka ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecekti. O sevgiyle kişi ne kadar uzakta olursa olsun mürşidine ulaşacak ve ona tabi olacaktı. O sevgi bizi Ankara'dan ta uzaklara Adıyaman'a kadar götüren sevgidir. Sevgili kardeşlerimizin herkesin bir mürşidi vardır. İşte Allah Teala herkese bir kapı gösterir ve o kapı Allah Teala'nın gösterdiği kapıdır. Kişi o kapıdan yeni bir dünyaya girer. Bu dünya Allah dostlarının dünyasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, gerçek bir dilekte dilemişse, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine hemen gösterir Allah Teala o kişiye. Ama kişi mürşidine ulaşamadan öldü olsun. Birinci kat cennetin mutlaka bu kişi sahibidir. Ulaşabilseydi tabi olacaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktı. Mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Tabiyet o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını sağlar. 7-8 aylık bir süre içinde ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kişiye Allah Teala zikir sevgisi verecektir, mürşit sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir. O kişi ibadetlerini büyük bir şevkle, aşkla gerçekleştirecektir. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi, mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi ve ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu üç kat cennet herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilemek kaydıyla, gerçek bir dilek olması kaydıyla Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Vücudundan ayrılan ruhunu da o 7-8 aylık devre içinde mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi böylece hidayete erer. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayettedir. Mürşidine tabi olduğu an hidayetin ikinci kademesindedir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibidir. Emanet olan ruhu o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmıştır, vasıl etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu 7-8 aylık devrede en büyük mutluluklara ulaştıran Allah Teala bunları boşuna mı yapıyor? İnsanlara bu kadar büyük zevkleri yaşatan Allah boşuna mı yapıyor? İstiyor ki insana da verilen bu mahlukların hepsi Allah'a ulaşmayı dilesinler de hepsi cehennemden kurtulsunlar. En az üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ettiği için en az üçüncü kat cenneti kazansınlar 7-8 aylık bir ömürleri varsa,
Ömrü yok. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Biraz ömrü var, yaşıyor. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşıyor, ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bundan sonraki devrelerde işte böyle bir statü içinde devam ediyor. Allah Teala en çok insanı seviyor. Kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar, bizler Allah için yaratılıyoruz. Allah için yaratılan bir insan eğer şeytanın emrindeyse, başka insanlara iyilik değil, kötülük eden bir insan hüviyeti onda mutlaka şeytan tarafından oluşturulur. O kişi başkaları tarafından sevilmeyen, başkalarına iyilik etmeyi asla düşünmeyen bir insan olabilir. Olmadığını kabul edelim. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Ben iyiyim. Kimseye zararım dokunmuyor. Öyleyse ben mutlaka cennetlikim diye bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Allah'ın farz kıldığı hususlar, bir Allah'a ulaşmayı dilemek. Allahü yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunip diyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmeyi ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşması Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Ben sana diyor 7-8 aylık bir ömür verirsem bana ulaşmayı diledikten sonra, sen de kendine düşenleri yaparsan bana ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi olduğun zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bütün gücümüzle Allah ne kadar ömür verdiyse bu ömrü insanları cennete ulaştırmak istikametinde onlara gerekli açıklamaları yaparak geçirmeyi Allah Teala inşallah bize nasip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Talin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Huzur içinde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk içerisinde Allah'a şükrederek konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, aramızda hep bizi birleştiren bir sevgi var. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak bizden size ulaşıyor. Allah'tan dolaşarak sizden bize tekrar yansıyor. Sevgili kardeşlerim, dünyada sevginin hakim olduğu bir birlikteliğin içindeyiz. En çok buna hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Dünya bir kaosun içerisinde insanlar manevi terbiyeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını ki Allah'ın ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin Allah'a teslimi, birbirinin arkasından gelen mutluluğun çeşitli kademeleri. Her kademeyi Allah Teala bize hamdolsun ki yaşattı. Bu devrin ilmine sahip kıldı bizi. Bizde Allah bize ne öğrettiyse sizlere anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. Mutluluk huzur içinde yaşamaktır. Başlıca göstergesi sevgidir. Sevginin mevcut olmadığı bir ortamda mutluluk yaşanamaz. Mutluluk sevgisiz bir ortamda yeşermeyen bir ağaçtır. Çiçeklerini açmayan bir çiçektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanları sevmek mecburiyetindeyiz. Mutlu olabilmek için. Sevgi ve nefret birbirinin zıttı olan
iki ayrı faktör. Eğer birisinden nefret ediyorsanız, sevmenin tam aksini yapıyorsunuz demektir. Böyle bir şeyin kardeşlerimiz arasında vücut bulmaması asli unsurdur. Ve de bu hepiniz için bir hedef olmalıdır. Hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben de onu seveyim. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilme tamamen ters düşer. Bu şeytanın bir tuzağıdır. O seni sevmiyor ki. Sen onu niçin seveceksin der İblis. Marifet bizi sevmeyenleri sevmek, sevgimizi onlara ishar etmek, açıklamak, sevdiğimizi hissettirmek. O zaman o kişi bizi sevmese bile bizden gelen sevgi onu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Kucaklayacak ve bize yaklaştıracaktır. Diyelim ki onun bize negatif davranışları var. Olsun, o negatif davranışlara rağmen biz onu sevmeye devam etmeliyiz. Şeytan bütün insanları birbirine düşman olması için teşvik eder. Bütün gayreti, etrafınızdaki şeytanların bütün gayreti sizin başkalarına düşman olmanız istikametindedir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Başkalarına düşman olmanızı sağlamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına dost olmak için çalışmalısınız. Allah da dost olmanızı istiyor. Bir tarafta şeytan var. Ne istiyor sizden? Birbirinize karşı düşman olmanızı. Bir tarafta Allah var. Ne istiyor sizden? Başkalarıyla dost olmanızı. Birbirinizi sevmenizi. Şeytanın istediği şey, insanların birbirinden nefret etmesi, birbirine düşman olması, birbirine zarar vermesi, birbirini üzmesi. Allah'ın istediği şey ne? İnsanların birbirine dost olması, birbirini sevmesi ve bütün insanların başkalarının mutluluğu istikametinde çalışarak, başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedef ittihaz ederek, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim bir deneyin. Ne zaman başka insanları mutlu edecek bir davranışın içine girerseniz, o anda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Allah'ın kanunu budur. Kim başka bir insana A kadar mutluluk verirse, onu mutlu edebilirse, kendisi de en az o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için elinizde çok büyük bir imkan var. Etrafınızda birçok insan var. Her an her birine güzel bir şeyler söyleseniz, onu mutlu edecek olan bir ifade kullansanız, ne kaybedersiniz ki? Ama etrafınızdaki insanların gönlünü alırsınız. Zaten bunu yaptıkça onları gerçek anlamda sevdiğinizi çok net bir standartta mutlaka görürsünüz.
Siz sevmeye çalışın, sevdiğinizi göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sevmeye çalışınca pozitif bir dalga boyundasınız. Allah Teala bu dalga boyunu bekler. Ne zaman bir insan başkalarına dost olmaya çalışırsa, başka insanları sevmeye çalışırsa Allah'tan çok büyük bir yardım alır. Ne zaman bir insan başkalarından nefret ederse, o zaman da şeytandan çok büyük bir yardım alır. Şeytan bütün insanların arasını açmak için en büyük düşmanınızdır. Bütün insanların arasını açan her zaman odur. Mutlaka devreye girer. Etrafınızda her zaman şeytanlar var. Mutlaka devreye girerler ve sizi daha düşman, daha düşman, daha düşman yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Neden Allah-u Teala'nın dostluk konusundaki emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın insanları birbirine düşüren, neticede mutlaka huzursuzluğa sebebiyet verecek olan bir davranış biçimi davetine icabet edelim? Bunu kabul etmemelisiniz. Ne zaman başka birine zarar vermek istikametinde içinizde bir his oluşmuşsa, kesin olarak bilin ki bu şeytandandır sevgili kardeşlerim. Şeytan insanların birbirine dost olmasını kesinlikle istemez. Bu onu dehşetli rahatsız eder. Nasıl Allah Teala sizin başkalarını sevmenizden, başkalarına güzel davranmanızdan, başkalarıyla dost olmanızdan zevk duyarsa, bunu isterse sizden, Allah'ın hedefi buysa, şeytanın da hedefi sizi başkalarına düşman ederek düşmanlığı körüklemek, böylece sizin başkaları üzerindeki negatif tesirinizin onları üzmesine sebebiyet vermek, sonra da onların bu haksız davranış sebebiyle öfkelenerek size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemesini temin etmektir. Şeytan bütün gücüyle bunu yapmaya çalışır. Şeytanın herkes düşmanıdır. Yani şeytana göre bütün insanlar bir düşmandır. Mutsuz edilmeleri lazım gelen birer düşman. Ezelden beri iblis insanlara düşmanlık eder. Kıyamete kadar da böyle olmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ki iblis cin tayfesindendir, bir cin. Ama cinlerin içinde Müslümanlar var. Cinlerin içinde Allah'ın cin evliyaları var. Veli olmuşlar. Burada ölçü onların zikirleridir. Nefslerindeki afetlerin temizlenme oranıdır. Nasıl bizim nefsimiz varsa cinlerin de nefsi var. Nasıl bizim ruhumuz varsa cinlerin de ruhu yok. İkincisinde ayrılıyoruz. Allah-u Teala biz insanlara kainatın en büyük şerefini bahşetmiş, ruhundan üfürmüş. Ama cinlerde ruh yok sevgili kardeşlerim. Cinlerde nefs var. İşte cinlerin nefs tezkiyesi, o nefslerini gene Allah-u Teala'yı zikretmek suretiyle temizlemek, temizledikçe yücelmek. Bizim için de aynı şey söz konusu, Allah'ı zikretmek. Ama bizde nefs var, nefsin afetleri var. Temizledikçe nefsin afetlerinin yok olması var ve hasletlerin nefsimizin kalbine yerleşmesi var. Faziletler
nefsimizin kalbindeki güzellikleri ifade eder. Öyleyse mutlulukla nefsimizin kalbindeki faziletlerin oranı aynı seviyededir. Nefsimizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl nuru birikmişse biz o kadar mutluyuz. Yüzde o kadar mutluyuz. Bu yüzde iki rahmetten sonra %98'e kadar çıkar. Daimi zikrin sahipleri %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla hedefe ulaşmışlardır. Netice mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep mutlu olmanızı ister. Şeytan ve avanesi de hep mutsuz olmanızı ister. İşte insanların Allah katındaki farklılıkları buna paraleldir. Kim başkalarını mutsuz etmek için yaşarsa o mutsuz bir insan olur. Kalbi kapkaranlıktır, afetlere doludur. Hep başkalarına sadece kötülük etmek ister. Kim de Allah'ın dostuysa o da başkalarına, hatta kendisine kötülük edenlere de iyilik etmek ister. O iyilikle, başkalarına iyilik etmekle mutluluğa ulaşacağını çok iyi bilmektedir. Diğeri ise nefsindeki afetler sebebiyle içinden geleni yapmaktadır. Nefsin afetleri hep başkalarına kötü davranmak, başkalarını küçültmek ve onları karalamak, onlara düşman olmakla hedefe ulaşacaklarını düşünürler. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık şeytanın insanlara verdiği, onların nefslerindeki o düşmanlık hissini körüklemekle vücuda gelen bir negatif faktördür. Kimseye karşı sakın kin tutmayın sevgili kardeşlerim. Dost olun insanlara sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. İnsanlar için yaşayın. İnsanlar için yaşamak demek, insanları mutlu etmeye yaşamak demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların mutluluğu sizin için hedef olmalı. Kim başkalarını mutlu ettikçe mutlu olduğunu hisseder de bunu amaç edinirse o kişi etrafındaki insanları daha çok mutlu etmeye çalışır. Böyle bir insan için başka bir hedef yoktur. Etrafındaki herkesi mutlu etmek. Etrafındaki insanlar çoğaldıkça onun da mutluluğu artar. Gayesi herkesi mutlu etmektir. Onun düşmanı yoktur. Ama ona düşman olan her zaman vardır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dostları Allah'ın dostlarını çekemezler. Şeytanın dostları her zaman Allah'ın dostlarına karşı düşmandırlar. Ama Allah'ın dostları onlara düşman olmaz, olması mümkün değildir. Dostluk deyince daimi zikir seviyesine ulaşan Allah'ın dostlarından bahsediyoruz.
Onlar kendilerine düşmanlık yapıldığını bilseler de o düşmanlık yapanlara düşman olamazlar. Böyle bir şey onların kalplerine hiçbir zaman yerleşemez. Kalpte bunu gerçekleştirebilecek olan karanlık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bize düşman olanlar bilmeliler ki biz onlara düşman sadece değiliz demek yetmez, düşman olamayız da. Onlar yanlışlık yapabilirler. Çünkü kendi muktesebatları kadar hüküm vermek imkanının sahipleridir. Henüz güzellikler çirkinliklerin yerini alamamıştır. Nefste afetler bütünüyle durmaktadır. O zaman afetler hüküm ferma olabilirler. Ve de o zaman bazı insanların Allah'ın dostlarına düşman olmaları tabii bir hüviyet olarak ortaya çıkar. Nefslerinde afetler varsa o afetler onlara tesir ediyorsa ve afetler hep şeytanla temas eden müesseseler olduğu için şeytanın emirleri onlar üzerinde mutlaka hüküm ferma olacaktır. Ama nefsindeki afetleri daimi zikre ulaşarak yok edilmiş olan herkes için düşman kalmamıştır. O kimseye düşman olamaz. Onun düşmanlığı mümkün değildir. Bir insana bilerek, isteyerek kim olursa olsun kötülük etmesi mümkün değildir. Buna kendisine kötülük edenler de her zaman dahildir. Sevgili kardeşlerim, kin tutmamak Allah'ın bir güzelliğidir. İnsanlar size yanlış davranabilirler, öfkelenebilirler, hatta sizden nefret edebilirler. Şeytan bütün gücüyle Allah'ın dostlarına insanları düşman etmeye çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Ama bunda ancak nefslerine afetlerin hakim olduğu insanları tuzağa düşürme imkanı vardır. Sadece onlar için bu mümkündür. Kim Allah'tan hoşlanıyorsa, Allah'ı severse, Allah'a aşık olursa, hele Allah'a hayran olursa, o kişinin adım adım kalbindeki düşmanlıkları Allah Teala birer birer yok eder. Sonunda Allah'a hayran olan kişi insanlara karşı asla kin besleyemez. İnsanlar ona kötü davranabilirler. Ama o onlara karşı kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için söz konusu olan şey bir güzelliği yaşamaktır. Allah için yaşamaktır.
Allah için olmaktır. Ve Allah Teala, siz başka insanları sevdikçe, sevginiz arttıkça sizi daha çok sever. Çünkü başka insanlara olan sevginizin artması aslında Allah'a karşı olan sevginizin artmasıdır. Onun ışığı altında başkaları aydınlığa, başkalarına karşı olan sevginiz aydınlığa kavuşur. Allah'ı sevenler başkalarını sevenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını mutlu etmek yerine mutlu edememek? Hatta onları mutsuz etmek. Nefsinizdeki afetleri ancak zikirle temizleyebilirsiniz. Zikir, nefsinizin afetlerini temizleyebilirsiniz.

Sizden nefret edenleri de sevin. Onlara acıyın. Çünkü onlar bilmiyorlar. Allah'ın dostlarıysanız o zaman insanları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları insanların da dostlarıdır. Allah'a dost olamayanlar, onlar insanlarla da dost olamazlar. Davranışları sahtedir. Sevemezler. Sevgili kardeşlerim, onlar nadir insanlardır. Siz onları seversiniz. Ama onlardan beklemediğiniz davranışlar görürsünüz. İşte burada insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı o davranışlara paralel olarak onları sevmemeye başlarlar. Hatta sonunda onlardan nefret ederler. Diğer kısmı ise kendilerine kötülük edenleri de sevmeye devam ederler. Hep ümitlidirler. Bir gün onlar da Allah'ı tanıyacaklardır. Nasıl davranmaları gerektiğini, insanları mutlu ederek mutlu olmayı öğreneceklerdir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz en büyük ölçüde başkalarını mutlu etmekten geçer. Böyle bir imkan elinizdeyken onu gerçekleştirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlar tarafından da sevildiğinizi göreceksiniz. Sizi az sevenleri mutlaka siz çok sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Bir kademe daha ilerleyelim. Size düşman olanları da sevin. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık yapanlar da nefslerinin tesiriyle nefslerindeki kin ve düşmanlık afetlerinin tesiriyle düşman olmuşlardır. Bu konuda onların dostluğunu kazanmak sizin gayretinize bağımlıdır. Gayretiniz hep en güzel istikamette olmalı. İnsanları sevmelisiniz. Eğer sizi sevmeyen birisi sizin tarafınızdan sevildiğini hissederse bunu bir nimet olarak telakki edecektir. Hemen mi? Hayır. Adım adım onun düşmanlıklarına sizin mukabele etmeyişiniz. Aynı düşmanlıkla ona karşı bir cephe oluşturmamanız. Ve bir gün size şu veya bu şekilde ulaşırsa hala sizin ona dost olduğunuzu onun anlaması, ondaki düşmanlığı, kini, nefreti de söndürebilecek olan bir sebep teşkil eder. Sevgili kardeşlerim,

kanun sevenler sevinir kanunudur. Nefret edenlerden de nefret edilir kanunudur. Öyleyse siz bu nefreti sevgiye çevirebilirsiniz. Sizden nefret eden birisine sevginizi gösterdiğiniz zaman o size ne yaparsa yapsın, bunların hiçbirinin sizin onu sevmenize engel teşkil edemediğini gördüğü ve bunu kesinlikle tespit ettiği zaman, o zaman onun elindeki bütün düşmanlık imkanlarını teslim almış olursunuz. Artık o kişi size düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey için yüz yüze gelmeniz lazım. Konuşmanız lazım. Davranışlarınızla ona ancak o zaman ispat edebilirsiniz. Her zaman insanlar arasında her kademe mevcut olduğunu göreceksiniz. En çok nefret eden, en çok öfkelenen, kalpleri nefretle dolu insanlardan en çok seven, kalpleri sevgiyle dolu insanlara kadar kocaman bir daire söz konusudur. Bir uçta böyle bir şeyi küre olarak düşünürsek, kürenin kuzey kutbunda en çok nefret edenlerden başlayan bir daire oluşacaksa, kürenin güney kutbunda en çok sevenlerden başlayan bir dairenin sonucu ortaya çıkacaktır. Öyleyse biz insanlar sadece başkalarını mutlu ederek mutlu olabiliriz. Bu kanunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. İkinci bir patika, ikinci bir yol, ikinci bir geçit mümkün değildir, mevcut değildir. Ayrıca imkansızdır. Öyleyse başkalarının bizi sevmesini beklemeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Biz seveceğiz. Biz sevdiğimizi ispat edeceğiz. Onlar bize kötülük yapsalar da sevmeye devam edeceğiz. Bir gün hata yaptıklarını anlayacaklar. O zaman büyük bir nedamet, büyük bir pişmanlık duyacaklar yaptıkları kötülükler için. İşte bu konuda Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Bu nedamet hissi, güzele dönüş mümkün olduğu kadar erken olsun diye. Bize kötülük edenler de bizim için bir dosttur. Dönüşleri kendilerini Allah'ın katında aklayacak olan bir husustur. Bizim sevgimizde bir değişiklik olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretirken nefreti bütünüyle kalbimizden aldı.
Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefste afetlerin hiçbirisi kalamaz. Daimi zikir, nefsin bütün afetlerinin %100 yok olması demektir. Yerine ruhun hasletlerinin bütünüyle yerleşmesi demektir. Daimi zikrin insanlara olan en büyük faydası budur. Başkaları onlara düşman olsalar bile onlar başkalarına düşman olamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevgimi. Bir sevgi ki dünya dolusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz hepinize açık. Bu sevgi deryasının içinde sadece bulursunuz kendinizi. Bize düşmanlık edenler, bizden korkmayın. Asla Allah-u Teala'ya sizi şikayet etmeyiz. Sizin kalbinizin temizlenmesi istikametinde Allah'a dua ederiz. Allah'ın kalbinize afetleri yok ederek hasletleri getirmesini niyaz ederiz Allah-u Teala'dan. Ve bütün dileğimiz bize düşman olanların da mutlu olmasıdır. Ama düşmanlık var olduğu sürece mutluluk da mümkün değildir. Çünkü düşmanlık bir afetler dizisidir. Afetler var oldukça gerçek mutluluğa, tam mutluluğa insanlar ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kardeşimiz olamadığını düşünenler, sizleri de o kadar çok seviyoruz ki hepinizin mutlu olması için Allah'a hep dua etmekteyiz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Siz sevgili kardeşlerim, hidayetin öncüleri, hidayetin ne olduğunu bilmeyen koskoca bir topluma bunu öğretmekle vazifeli olanlar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu piyasadaki yazılar bize ulaştırıldıkça işimiz güç diye düşünüyorum. Din adamı olarak geçinen binlerce kişi Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar olmadan yaşıyor. Kendilerine ne öğretilmişse papağan gibi onları ezberlemişler. Ve Allah'ın öğretisine hem sırtlarını hem de kulaklarını çevirmişler ve tıkamışlar. Ve öğreten hidayetten nasibini almamış ki öğrenecek olan kişi nasıl hidayete erecek? Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayri himmet ede? Osmanlı böyle bir şey, söz, bir tekerleme dillere pelesenk etmiş. Dini bilmeyen insanlar, Kur'an'da ne olduğundan haberdar olmayan insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar ve de hidayetin hasından habersiz insanlar hidayetin sahibine kafa tutuyorlar. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dünyada yaşıyoruz farkında mısınız? Şeytan kıs kıs gülüyor. İşte diyor, senin zamanında bu insanlar, ötekilere dini öğretecek olanlar işte bunlar. Sevgili kardeşlerim, küfrün, dalaletin, taassubun bataklıklarında kaybolmuş bir din öğretimi. Kur'an'la tamamen ilişkisini kesmiş insanlar, Kur'an'ın kendisine ne öğrettiğine bakmıyor. İnsanlar kendisine ne öğretmişler? Kur'an'ın bir furkan olduğunu unutmuş insanlar. Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği Kur'an'a aittir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ve de biz o unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatlerini sizlere anlatıyoruz. Bu zavallı din adamıyım diye geçinen insanlar da bu konuda büyük kısmında ne yazık ki realiteden hiçbir işaret yok. Nasiplerini alamamışlar. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar dini kendilerine din öğretenden öğrenmek mecburiyetindeler. Onun için haklıdırlar. Dini bilmemekte mazurdurlar. Ama bir büyük yanlış çok açık bir şekilde görünüyor. Hem söylediklerimizi incelemek gereği duymayan, nasılsa yanlış bir şeyler, palavralar yazmıştır, nereden bilecek o Allah'ın kitabını diye nefsinin afetlerinden esinlenen insanlar bizim hakkımızda hüküm vermeye kalkıyor. Sevgili kardeşlerim, sadece onlar kendilerine yazık etseler bu çok önemli bir şey olmayacak.
Ama bu insanlar ilimsizliklerine bakmaksızın, Kur'an'dan haberdar olmadıklarına bakmaksızın, o kisvelerine rağmen, ilim kisvelerine rağmen bizim söylediklerimizin bir kıymeti olmadığını iddia etmiyorlar mı? İşte o zaman Allah'ın karşısında çok acıklı bir duruma düşüyorlar. Konumuz tövbe. O kardeşlerimizi hakkımızda her türlü iftirayı reva gören o insanları tövbeye davet ediyoruz. Bu akşamki konumuz, Ramazan'ın bu akşamki konusu tövbe. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Hem insanlar ilimden nasiplerini almasınlar, maddi bir. Hem o nasiplerini almadıkları ilimle kendilerine beraber bütün bir toplumu cehenneme sürüklesinler. Hem de bu asırdaki hidayetin sahibini bir nevi sahtekar olarak düşünsünler ve düşünmekle kalmayıp bunu etrafa da söylemek cesaretinde bulunsunlar. Bunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar bir gün ölecekler. Öldükleri zaman bütün bu devirde yaşayan insanların veballerini de omuzlarına alarak ölecekler. Ölüp de Allah'ı gördükleri zaman, onun söylediklerini işittikleri zaman bizi tekrar geriye gönder ya Rabbi diyecekler ki Resulüne tabi olalım. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ah keşke falancayı dost edinmeseydim diyecekler. Beni Allah'ın yolundan saptırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar sadece kendileri inanmasalar, kendileri cehenneme gitmeyi hak etmiş oldukları için bir problem olmayacak. Fakat bu insanlar başka insanların kanına giriyorlar. Onların Allah'a ulaşmayı denemelerini önlüyorlar. Hem de yalan söyleyerek. Bizim söylediklerimizi incelemek gereği duymuyor adam. Yetmez. O ayetlerin, söylediğimiz hidayet ayetlerinin muhtevasını da bilmiyor ve hiç utanmıyor ve diyor ki ben onun söylediklerini, yazdıklarını okudum. Hiç önemli şeyler değil. Siz onu dinlemeyin, beni dinleyin. Sevgili kardeşlerim, burada Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri devreye girer. Diyorlar ki cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bu devirde yaşayan din adamları, onlara hidayeti bu kadar açık bir şekilde anlatmamıza rağmen incelemek gereğini duymuyorlarsa ve başka insanları uyarmamıza bir de engel oluyorlarsa, o zaman bu ayetin standartları içinde bu insanlar mutlaka tövbe etmeliler. Yaptıkları bu cinayetin
Bu kitle halinde bir cinayet. Katilden, fitne katilden daha beterdir diyor Allah Teala. Bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının fitnesi. Din adamlarının Allah'a karşı çıkması. Allah Teala bizim ağzımızdan Kur'an'ın onlar tarafından 100 seneler önce unutulan ayetlerini söylüyor. Biz yeni bir şey söylemiyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ın nasıl bir İslam olduğunu söylüyoruz. Bütün sahabe Allah'a dilemişler. Allah'a dilemek Kur'an'da farz. Üçüncü basamak. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Mürşide tabi olmak Kur'an'da farz. 14. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe. Ve ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşmak da farz. Tabi olmak da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz Kur'an'da. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Gene yetmez. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsi Allah'a teslim etmek de farz. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmek de farz. Ve sizlere bu zavallı din adamı diye geçinen insanların hiç bilmedikleri bu Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayatı size anlatıyoruz. Hayır, hadislerle değil, Kur'an'la anlatıyoruz. Kesin hükümlerle anlatıyoruz. Adamlar dinlemiyorlar bile sevgili kardeşlerim. Öylesine iblis onları bir tuzağa düşürmüş ki asırlarca önce din adamları Kur'an'ı bir kere bırakmışlar. Kur'an mı diyorlar? O diyorlar. Tilavet edilir, kıraat edilir, okunur Kur'an. Okumanın da tecvidli okuması vardır. Öyle okumazsan 5 para etmezsin. İşte biz o 5 para etmeyenlerden biriyiz. Ama Kur'an'ı Allah bize öğretti. Sizlere ne söylüyorum anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhasından bahsediyoruz. 7 safhanın 7'si de farz. Bütün sahabe 7 safhayı da yaşamış. Hepsi Kur'an ayetleriyle sabit. Ve bunları size ispat ediyoruz. Bu adamlar onları okumak gereğini bile duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, din adamı olmak omuzlarına vebal almak için hazır olmak demektir. Aslında bir açıdan onları mazur görebilirdik. Çünkü gerçekten Allah'ın bize öğrettiği bu ilim onlara, onların öğretmenleri tarafından öğretilmedi. Eğer Allah Teala bize de öğretmeseydi biz size öğretemeyecektik. Ama artık hidayet çağına girdik. Bize Allah Teala bu 7 safhanın 7'sini de öğretti. Hamdolsun ki sahabenin hepsini yaşadığında birer birer ayetlerle ispat etti. Biz size bunları anlatıyoruz. Hepinizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin yaşadığı İslam'a davet ediyoruz. Her söylediğimizi de mutlak olarak ispat ettik bugüne kadar. Öyleyse karşımızda olanlar, ayağınızı denk alın. Şu anda sizler Allah'a karşı savaş veriyorsunuz. Ve bunun vebali bütün bu insanları cehenneme sürüklediğiniz için son derece ağır bir vebaldir. Orada aklınız başınıza gelecek öldüğünüz zaman.
Ama o kadar insanı cehenneme sürükledikten sonra, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için tövbe konusundaki bu sohbetimizin başlangıcında daha şu din adına ahkam kesen ama hidayetin hasından bile haberleri olmayan bu zavallı insanları tövbeye davet ediyorum. Tövbe edin Allah-u Teala'nın huzurunda. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Ve Allah'ın bize öğrettiği o dini başkalarına öğretmemize de mani oluyorsunuz. Bunun son derece ağır bir vebali vardır. Bu vebali katlanmak mecburiyetindesiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Evvela söylediklerimizi inceleyin, okuyun. Ondan sonra bir şey söyleyebilecek haliniz var mı bakalım, görelim o zaman. Bugüne kadar o ihtarları gönderdiğimiz hiç kimse bize itiraz edemedi. Neden itiraz edemedi? Onların bilmedikleri şeyleri söylüyoruz. Neden itiraz edemediler? Çünkü Allah'ın öğretisiyle öğrendik biz onları. Karşımızda olanlar, hepinize sesleniyorum, hiçbiriniz bize itiraz edemezsiniz. Biz kendimizden bir şey ilave etmeden o sizin bilmediğiniz Kur'an'ı size öğretmekle vazifelendik. Bugün bu vazife bizim omuzlarımızın üzerindedir. Gazetelere beyanatlar falan vermekle bu iş olmaz. Hiçbir şeyden haberiniz olmadığı her sayfadaki her sözünüzden belli. Bilmiyorsunuz dininizi. Ve dininizi öğrenmekle mükellefsiniz. Bu sözlerim bütün din adamlarına değildir. Bir kısmı biliyoruz ki görüyorlar, doğruyu yakalıyorlar ama söyleyemiyorlar. Bu söyleyememeye de çok büyük anlamda bir mana veremiyoruz. Neden korkuyorsunuz? Biz korkuyor muyuz? Tek başımızayız. Etrafımızdaki şu kadarcık insanla birlikte hepinize meydan okuyoruz. Bilmiyorsunuz dininizi diyoruz. Hani var mı bizimle beraber karşı karşıya çıkacak birileri? Gelin, davet edelim sizi buraya. 3 günlük konferans tayin edelim. Ya da Barkovizyon'la biz oraya ulaşalım. Karşı karşıya gelelim. Bakalım karşımıza hanginiz çıkabileceksiniz? Lafla peynir gemisi yürümez. Biz insanları Allah'a davet ediyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onların yaşadığı o 7 safanın 7'sine de sizleri davet etmekle vazifeliyiz. Bu Kur'an'ın farz emridir. 7 safanın 7'si de farzdır. Ve bir defa daha tekrar ediyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onunla birlikte 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Söyler misiniz bize neyimiz yanlış? Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe yanlış bir şey mi yaptılar? Bir inceleyin bakalım, davetimiz onun davetinin dışında mı? Size diyoruz ki hidayet çağı başladı diyoruz. Hidayet o gün yaşandı. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti İbrahim zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında yaşandı. Hepsi de İslam'ın 7 safhasını yaşamışlar. Başka bir din zaten yok. Siz dininizin farkında değilsiniz. Kalkmışsınız, insanlara fetva veriyorsunuz. Bunlar bütün din adamlarına söylenmiş sözler değildir. Şu başka insanlara hakkımızda hayır o bilmiyor diyenleredir. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun bakalım. Bir kelimesine karşı çıkabilecek misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Din adamı olarak geçiniyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ruhunuzu
Ölmeden Allah'a ulaştırmaya mecbursunuz. Üzerinize Allah Teala bunu farz kılmış ve dilediğiniz anda sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Hem bilmiyorsunuz, hem de incelemiyorsunuz, incelemek gereğini de duymuyorsunuz. Bu ne kadar büyük bir vebal almaktır, farkında değil misiniz? Zavallı din adamları. Bir defa daha tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, hepinize hitap etmiyorum. Özellikle karşımızda olup da bizi karalamak konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan en zavallı pespaye problemlerle, en pespaye standartlarda bize saldıran o zavallı insanlara sesleniyorum. Sizi de kurtaracak olan gene biziz. Farkında değil misiniz? A benim zavallı kardeşlerim. Gene kurtuluşunuz bizim elimizde. Bizden öğreneceksiniz dininizi. O bilmediğiniz dininizi bizden öğrenmek zorundasınız. Başka bir alternatifiniz yok. Anlaşıldı mı efendim? Onun için bu tövbe sohbetinde diyoruz ki Allah-u Teala'nın huzurunda yaptığınız o büyük gaf sebebiyle, büyük günahınız sebebiyle tövbe edin. İnceleyin. En ufak bir yanlışlık bulursanız hemen bizi uyarın. Utanmıyor musunuz? Hem incelemezsiniz, hem bilmezsiniz, hem de başka insanları da Allah'ın yolundan caydırmak için özel bir gayret gösterirsiniz. Siz şeytana hizmetin dışında kime hizmet ettiğinizi zannediyorsunuz? İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimizi. Bugün anlamasanız da yarın mutlaka anlayacaksınız ve utanç duyacaksınız yaptığınız bu büyük hatadan dolayı. Allah'tan af dileyeceksiniz. Belki de sizin yüzünüzden o zamana kadar milyonlarca insan cehenneme gitmiş olacak. Onların vebalini yüklenerek bir kısmınız öleceksiniz. Hiç utanmıyor musunuz? Din adamı olarak geçinen insan evvela okur. Acaba ne söylüyor bu adam? Ben bu adamı karalamaya çalışıyorum ama acaba ne diyor? Hiç umurunuzda bile değil. Sizin için düşman olması lazım bir insanın sadece. Düşmanınız olması lazım ve sizin ona saldırmanız lazım. Efendiler, kendinize yazık ediyorsunuz. Burada bu konuşmayı yapan Allah'ın bugünkü çağının, hidayet çağının sahibidir. Bunun künhüne varabilmeniz için evvela ne söylüyoruz onu okuyun. Adresiniz verin, ihtarları gönderelim. 10 binlerce insana ihtar gönderdik bugüne kadar. Hiç kimse onların yanlış olduğu konusunda en ufak bir kelime kullanamadı. Anlamıyor musunuz? Hala anlamıyor musunuz? Eğer biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyorsak, o 7 safayı size anlatıyorsak, kesin olarak ispat ediyorsak ki Kur'an-ı Kerim'de onlar 7 safayı yaşamışlar ve biz de sizi o 7 safaya davet ediyorsak, o zaman biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı çağrının dışında ne söylüyoruz ki? Beni suçlamakla onu suçlamış olmuyor musunuz? Bizi suçlamakla Allah'ı suçlamış olmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz bunu yapmaktan? Bir defa daha söylüyorum. Allah'ın huzurunda tövbe edin. Yaptığınız büyük günahın acısını cehennemde çok ağır ödersiniz. Henüz vakit var. Söylediklerimizi incelemeden bize saldırmanız ahlaksızlık değil mi? Şeytanın emrinde olmak değil mi? Biz sizi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata davet ediyorsak, siz de hayır onun söyledikleri yanlış diyorsanız, o zaman siz kimin emrindesiniz? Onlar sahabe gibi olamayacaklarsa bizim çağrımız onun dışında bir şey mi? Kim söyleyebilir bunun aksini? Sadece Kur'an'ın standartlarında konuşuruz. Ve konuştuğumuz her şey mutlak Kur'an hakikatleridir. Hiçbiriniz gönderdiğimiz ihtarlara karşı çıkamazsınız. Çünkü onları bize Allah öğretti. İşte size bir tek suali, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Hayır, dilemediniz. Ve de Allah'a ulaşmak iyi dilemek de neymiş? Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz diyorsunuz, öyle değil mi? Ama gideceğiniz yer cehennem, ama dalalettesiniz, ama küfürdesiniz, ama hüsrandasınız, ama takva sahibi değilsiniz. Daha ötesi şeytanın kulusunuz. Daha ötesi şeytanın dostusunuz. Allah'ın dostu değilsiniz. Bunların hepsini ispat ederiz size. Öyleyse ne yaptığınızı zannediyorsunuz? A benim zavallı kardeşlerim. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de saldırmadan evvel bir okumak tutumunda bulunacaksınız gönderdiğimiz ihtarları? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet anlatmışsınız. Anlattığınız bütün hidayet tarifleri yanlış. Ne yapmak istiyorsunuz? O insanları Allah'ın yolundan men ettiğinizin farkında değil misiniz? Bakınız ne diyor Allah Teala sizler için. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Onlar diyor kafirdirler ve Allah'ın sevilinden men ederler. Siz şu anda bu davranış biçiminizle bize karşı çıkarak bütün insanları o sırat-ı müstakimden, Allah'ın yolundan men ediyorsunuz. Kat dallu dalalen ba'ida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dalaletiniz de onları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için uzak bir dalalet. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Sizler için söylüyor. O insanları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için söylüyor. Lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika. Allah onlara mağfiret etmez ve onları tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Anlamıyor musunuz? Hala bize çatmaya devam edecek misiniz? Bu bilgisizliğinizle, bu cehaletinizle hala karşımızda olmaya devam edecek misiniz? Farkında mısınız insanları neden men ettiğinizden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı hayattan, İslam'ın 7 safhasından onları men etmektesiniz şu anda. Bunlar zaten sizin bilmediğiniz şeyler. Yahu insan birisine saldırırken biraz utanır. Önce o kişi hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bilgi sahibi olur ki neresinden vuracağını bilsin. Siz hakkımızda hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Sadece yaptığımız şeyin yanlış olduğunu, bizim biz sahtekar olduğumuzu söylüyorsunuz. Neye istinaden? Söylediklerimizi dinlemeden, insanları neye çağırdığımıza bakmadan hakkımızda nasıl hüküm verebiliyorsunuz?
Yaptığınız şey mutlak olarak tövbeyi gerektirir. Bir defa daha tekrar ediyorum. Mutlaka tövbe edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz tövbeydi. Kur'an-ı Kerim'de bir kişinin kendi kendine yaptığı günahları sebebiyle yaptığı tövbeden bahsediliyor. Buna alelade tövbe diyoruz. Kişi bir günah işler, pişmanlık duyar, nedamet duyar, nadim olur ve de Ya Rabbi der, benim o günahımı bağışla, İnşallah ben bu konuda bir daha günah işlemeyeceğim. Allah Teala'dan devamlı o günah hakkında bağışlanma ister. Bu alelade tövbedir. Herkes böyle bir tövbeyi hayatı boyunca mütemadiyen yapar.

İkinci çeşit tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. Burada o kişi Allah'tan mükafatlar alacaktır. Ama bunun için, mürşidin önünde yapılan tövbe için sıralayacağımız standartlarda bir ehliyetin, bir liyakatin sahibi olmak lazım. Üçüncü tövbe ise Allah'ın karşısında Allah'ın söylediklerine uyarak, onun söylediklerini tekrar ederek, dikkat edin sözlerime, Allah'la baş başasınız. Allah Teala size söylüyor, siz de tekrar ediyorsunuz Allah'ın söylediklerini. Bunun adı tövbe-i nasuh'tur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerimede yazar. Demek ki Kur'an'da üç çeşit tövbe geçiyor. Tövbe hakkında hiç kimse hiçbir garantinin sahibi değildir. Günah işler, sonra da Allah-u Teala'dan tövbede bulunur. Ya Rabbi der, ben bu günahı işlemek istemiyordum. Şöyle şöyle sebeplerim vardı. Beni bağışla, bundan sonra hiç işlemeyeceğim. Vesaire vesaire. Ama hiçbir garantisi yok. Allah-u Teala bu konuda hem diyor ki, en büyük günahları işlemiş olanlar bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler ayet-i kerime. Hem de diyor ki, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. İkisi de Allah-u Teala'nın ayeti. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Mevlana ne diyordu? 100 defa, 1000 defa tövbeni bozmuş olsan gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değil. Acaba bu tövbenin bozulması Mevlana tarafından hangi açıdan hükme bağlanmış? Sevgili kardeşlerim, öyle bir nokta var ki orada Allah Teala bütün günahlarınızı örtüyor. Öyle bir nokta var ki o örtmüş diye günahlarınızı, örttükten sonra bir de sevaba çeviriyor. Mevlana Kur'an'ın bu ayetlerini biliyor. Günahların örtülmesi konusundaki ayet Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani aslında Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir, davranış biçimini ortaya koyar. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Ama bu anlattığım kişiler gibi, tövbeye davet ettiğim kişiler gibi, eğer başka insanların hidayetine mani oluyorlarsa, Allah-u Teala tarafından katiyen seçilmezler. Onlar toplumun %10'dan çok daha küçük bir parçasını teşkil ederler. İnsanların %90'dan fazlası seçilir ikinci basamakta. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu derhal işitir, bilir ve görür ve o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli neticesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden bahsediyoruz. Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastasının üzerindeki kışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastasının mührünü açar. Kalbindeki ekinneti alır, kalbinin mührünü açar ve kalbinin içine idrak etmesi için kişinin ihbat koyar. Bu 7 tane işlemdir. Bu 7 tane işlemin her birinde o kişinin günahlarının 1/7 kadar bir miktarını kişinin sevap hanesine yazdırır Allah-u Teala. Kiramen katibin melekleri bunu ezbere biliyorlar. Bunu derhal kişinin amel defterinin sağ tarafına
yeşil rakamlarla yazarlar. Kişinin günahlarının aynı miktarı sevaphanesine yazıldığı için o kişi sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Nereden mi biliyoruz? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayeti kelimesinde diyor ki, kimin sevap tartıları fazla gelirse onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinde mutlaka cehenneme, cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Diyor ki, takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi ve 118. ayet-i kerimesi kişinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor, eğer bu vasıftaysa. Bir sonraki ayet-i kerime, Müminin 103, Allah Teala diyor ki, kimin de sevap tartıları hafif kalırsa, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn hepinizi en güzele ulaştıracak hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bütün günahları bu minval üzere örtülür. Burası 7. basamaktır. 7. basamakta günahları örtülmüştür. Ertesi gün ölse kişi, Allah'a ulaşmayı diledi, hiç ameli yok, sıfır amel. Ertesi gün öldü, sevapları günahlarından fazla. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. O kişinin amelleri sebebiyle hiçbir derece kazanamaması söz konusu. Kimdir hüsranda olanlar? Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlar, amelleri boşa gidenler, gidecekleri yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, din adamı olarak geçinen bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Okumak gereğini bile duymuyorlar. Öylesine eminler ki o Allah-u Teala'nın yanında dalalette kalmalarına sebebiyet veren o ilimleriyle, Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çeker. Göremezler. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, kalplerindeki idraki de mühürler, diyor Allah Teala. Ve aynı kişilerin kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde. Sevgili kardeşlerim, tövbe eden bir kişi Allah-u Teala'ya tövbe etmiştir. Allah-u Teala tövbeyi dilerse kabul eder, dilerse etmez. Söylediğim gibi iki şeyi birden söylüyor. Garantisi yok kişinin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona sormaz bile günahlarını affedeyim mi diye. Allah-u Teala onun günahlarını mutlaka örtürür. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlarından fazla olmuştur. Gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ne oldu?
O kişi Allah-u Teala'nın hep talepte bulundu. Ya Rabbi günahımı affet, ya Rabbi günahımı affet. Affedilmeyeceği belli değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala bütün günahlarını örtüyor. Allah'ın bu hakikatlerinden bahsediyoruz size. A benim canlarım, ciğerlerim. A dinlerini bilmeyen zavallı saldırıcılar. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Devam edelim yolumuza. Bu kişiye Allah ulaşır kalplerine. Tegavün suresinin 11. ayeti kerimesine göre kalplerinin nur kapısını Allah'a döndürür. Kaf suresinin 33. ayeti kerimesine göre onların göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayeti kerimesine göre bu kaside alın, dinleyin, ayetlere birer birer bakın. Bakalım ne söylüyoruz? Ha benim zavallı din öğretici kardeşlerim. Kendinize ne kadar zayıf, zulmettiğinizin farkında değilsiniz. Size göre bizim hiçbir değerimiz yok. İncelemeden nasıl hakkımızda hüküm veriyorsunuz? Bu söylediklerimi alıp sadece bunları bir tahkik etsiniz. Allah'ın ilminin sizinkinden ne kadar farklı olduğunu görmeyecek misiniz o zaman? Peki siz öğretemiyorsanız bunları bugün, biz bunları nereden biliyoruz? Nasıl oluyor da bütün insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna davet ediyoruz ve ancak bunları yapan bir kişi bu yola girebilir. Sessiz olun sevgili din adamları, Allah'ın karşısında mahcup olmayın. Evvela ilmi öğrenin. O öğrendiğiniz ilimle ne siz kurtulabilirsiniz ne de ilmi öğrettiğinizi zannettiğiniz o binlerce on binlerce talebeniz. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin kalbinde, kalbine giren %2 rahmet nuru sebebiyle bu kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan herkese de Allah Teala farz olan mürşidine ulaşmayı emreder. Evet, mürşide ulaşmak farz. Farz olmadığını iddia edenler bizim mürşit hakkında yazdığımız ya da konuştuğumuz kasetlere bir göz atsınlar bakalım ne görecekler. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı noktada bir sürü mükafat olur. Derecelerden bahsediyoruz. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. O evvelce örtülen günahları var ya, o günahlar bir de sevaba çevriliyor. Şöyle diyor Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki, o cehenneme gidenler

emin olursa. Ve nefs tezkiyesine, amelü salata başlarsa, her ikisi de tabiyetin kesin olduğunu gösteriyor. Tabiyet gerçekleşmiş. O zaman diyor Allah Teala, o zaman Allah onun seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbe, mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Günahların sevaba çevrilmesi. Şimdi beraberce Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler, senin önünde diz çöküp tövbe etseler ve günahlarının affını dileseler bizden, günahlarını mağfiret etmemizi dileseler, sen de onlar için onların günahlarının örtülmesini bizden talep et. O zaman diyor biz her iki tarafında talebini yerine getiririz. O zaman böyle olduğunu göreceksin diyor Allah Teala. Her iki talebi de Allah'ın yerine getirdiğini göreceksin. Yani sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını örtüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine bir defa daha o günahları affediyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde günahların sevaba tebdili açık bir şekilde yer almış durumda. Bir şart, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, devrine imamına da ulaşsa, o kişinin günahları sevaba çevrilmez. Hiçbir işlev yapılmaz haklarında. Başların üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Kalplerin içine iman yazılmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Buradaki tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. O tövbe günahları sevaba çevirir. İki ayet-i kerime Furkan 70 ile Nisa 64 bunun kesin ispatıdır. Peki sonra ne olur? Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katını aşar. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman 7 katın her birinde %7 %7 fazıl birikir kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi yoluyla. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbinde %81 nurlar oluştuğu zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücutta Allah'a teslim olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbindeki nurlar %100 yok olduktan sonra yerlerin melekûtu gösterilir, göklerin melekûtu gösterilir ve 14 mertebe kalbi müzeyyen olur. Nefsini de Allah'a teslim eder. Ve en son göstereceği yer Allah Teala'nın 7 kat gökleri gösterdikten sonra 7. katın 7. alemi olan indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'yı gören kişi için yeni bir olgu başlar. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime devreye girer. Allah Teala diyor ki biz o gün kıyamet günü peygamberlerimizle birlikte olanları mahzun etmeyiz diyor. Onların diyor günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ve ya Rabbi derler bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Kişi nefsini temizlediği zaman
evvela

0: yerlerin melekûtunu görür. Ulu'l-Elbab makamındadır. Göklerin melekûtunu görür. İhlas makamındadır. Ve tamam olunca yedinci katın yedi alemi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. İşte bu Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi onunla başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki Allah'ın huzurunda o tövbe-i nasuh olsun. Yani nasuh, mensuh müessesesinin hüküm ferma olamayacağı bir nasuh tövbe. Değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü kişinin tövbesini değiştirmesi ancak bir sebebe dayalıdır. O da nefsinin kalbindeki afetler, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti, tövbesini bozmaya zorlar onu. Ama ya bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışsa, %98 fazıl, %2 de rahmet nuru o kişinin nefsinin kalbini tamamen doldurmuşsa, o zaman o kişi Allah Teala'nın dizaynında feraha ermiştir. Orada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin o kişiye bir kurtuluş yolu çizmiştir. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlenmiştir ve 14 mertebede müzeyyen kılınmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilince salah makamına geçer kişi. Velayetin İslam merdiveninin 28. basamağı, velayetin 7. kademesi, 7. safhası, velayet makamlarının da 7.'si ve salah makamında bu kişinin önce günahlarını örter Allah Teala, sonra ona salah nuru verir. Birincisi, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmekti. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdi. Ondan sonra günahlarını örter. Ondan sonra salah nurunu verir. Sonra da günahlarını sevaba çevirir. Bu kişi irşada ulaşmıştır. Kendisine irşad edilmek açısından ulaştırılan bütün muhtevayı almıştır. İrşad edebilmek için, irşad etmek, kendisine aldığı ilim açısından irşad edebilecek seviyeye gelmiştir. Ama henüz iradesini teslim etmemiştir. Bu sebeple irşad makamına tayin olunmaz. Ve orada günahları sevaba çevrilince Allah Teala onun iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin eder. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe, ister ensar olsun ister macirin olsun, sahabe dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan bahsediyoruz. Onların hepsi irşad makamına ulaştılar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor sabikun el evelin. Kimmiş? Onlar kimmiş? Ensara ve macirine tabi olanlar. İsimleri ne? Tabi'in. Peki tabi'ine tabi olanlar, daha sonrakiler, isimleri tebe-i tabi'in. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Öyleyse hepsi tövbe-i nasuhunu mutlak olarak gerçekleştirmişler. Vaktiyle sevaba çevrilen günahları bir defa daha affedilmiş, bir defa daha sevaba çevrilmiş. İşte nasuh tövbe böyle bir tövbe. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir alelade tövbe var Kur'an-ı Kerim'de. Bir mürşidin önünde yapılan tövbe var. Bir de nasuh tövbesi var. Allah'ın huzurunda yapılan tövbe. Bize hakkımızda hiçbir kanaate sahip olmadan varsayımlara dayalı olarak çatan bütün insanlara bu ihtarımızdır. Kendinize yazık ediyorsunuz. Bizim söylediklerimizde Allah'ın söylediklerinin dışında hiçbir şey bulamazsınız. Ve biz sadece bir vasıtayız. Bizi konuşturan O'dur. O zaman Allah'a karşı bir savaş açtığınızın farkında mısınız? Benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. Benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. Benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 ciltten oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 ciltten oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah-u Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah-u Teala bize mürşit sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşit sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, İnsan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse Ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse, ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabi böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Onlara ver gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini ard arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. E siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse, kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli, Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, İlka olmak demek, ulaşmak demek. Hikaye fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah İnsanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpürdüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa, Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah ona mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse, o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse, o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu, o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimize defaatle Allah-u Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et, geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır. Ve yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insana. Nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır, tekrar döner, vücuda girer. Ruh kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berza aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede bulur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat filmi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah Teala. Feskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre ulaşmak için. Derecat kaybeden insan
Derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından

anlaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah hidayette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet. Ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim.

Zariyat 56'da Allah Teala ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları. Ki aynı noktada Allah'a kul olmak da teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz kendinizi cehenneme, başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır.

Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şeyi hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerin Allah Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir, madde bir. Takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

Sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız, şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi için ne cennet saadeti vardır ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz. Ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan İblis'e de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insana verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibi melekleri resul meleklerdir. Ölüm melekleri resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı resul cinler de var. Ama nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar nebidir, nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin, peygamberliğin sona erdiği ama Risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da Resullerin geleceği hem Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz.
Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah-u Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O hepinizi o kadar çok seviyor ki şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını vareste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah-u Teala. Üzerinize de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekumul azabe sümmelatun sarun. Diyor ki üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun
ve Çin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalete bırakır ama kim Allah'a ameni olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir dilek şu kalbinizden Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra siz bize telefonlarla ulaşmaya çalışacaksınız. Bu mutluluk varmış da biz nasıl bundan haberdar olmadık? Neden bize bunu, bu bilgiyi ulaştırmadılar diye hayıflanacaksınız hayatınızın daha evvelki devreleri için. Ama kimseyi suçlamayın. Onlar da bunu size söyleyemezlerdi çünkü bilmiyorlardı. Din adamları dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrendiler. Ve müfredat programlarında o öğrendikleri nesneler yazılı sadece, öğrendikleri şeyler. Aralarında çok üst seviye fıkıh alimleri var. Kelam alimleri var. Çeşitli branşlarda çok iyi seviye öğrenim görmüşler. Kıymetli ilim adamları. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Evet, çünkü onlara öğretilmedi. Ve onlar
öğrendiklerini öğretebilirler. Bunun için ücret alırlar devletten, profesör oldukları için, doçent oldukları için. Ama öğrettikleri şey kendi öğrendikleri müfredat programının gerekleridir. Oysa ki bütün o ilimleri bir kenara bırakın ve size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah-u Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden? Hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala sizi tağutun dostu olarak mütalaa ediyor. Ki, realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın, Bakara 257'de ne diyordu Allah-u Teala? Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورَ اِلَى الظُّلُمَاتِ diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğuna hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözle Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir.
Allahü basirün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir.

Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür. Sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semi hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah-u Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah-u Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insan, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah-u Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah-u Teala onun günahlarının 7'de biri kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece 2 çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer
gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, hem de sevapları günahlarından fazlaysa, belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır, mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr suresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala, innen insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve âminussâlihâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. Diyor ki Allah Teala, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını
örtüyor. Örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki bunu siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah-u Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi, söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin. Unutmayın, bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse, gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez. Bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz, üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki, ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek, seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri din alimlerinden gidin, öğrenin ve kendinize yazık etmeyin. Sevgili kardeşlerim, bizi ne üzüyor biliyor musunuz? Şu 70 milyona yaklaşan Türkiye halkının çok büyük bir kısmı bu söylediklerimizi bilmediği için cehenneme gidecekler. İşte bu bizim kalbimize bir azap olarak oturuyor. Bundan derin bir sorumluluk hissi duyuyoruz. Çünkü din öğreticilerinin büyük kısmı bu hakikati sizlere ulaştırmıyor. Sevgili kardeşlerim, onları suçlamıyoruz. Bilmiyorlardı.
öğrendikleri zaman da onların gururlarına ağır geliyor bu. Onu da takdir ediyoruz. Ama Allah'ın katındaki sorumluluklarını azaltmaz ki onların. Sevgili kardeşlerim, onlar sizlere öğretmediler, öğretmiyorlar diye sorumlu, ama kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz. Dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor. Ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Ve 60 milyondan fazla insan bu ülkede cehenneme gidecekse, bu bilgiye sahip olmadıkları için gidecekler. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak, neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek. Meyyum Vakfı'nın değerli mensupları, sizler hidayet güneşinin ışıklarısınız. Hepiniz biliyorsunuz ki hidayet çok sene zaman evvel unutulmuş, rafa kaldırılmış. Hidayet, ruhun hidayeti ve için yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösterir. Ve bunların hepsi tarihe karışmış. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi belki hiç kimse tarafından açılmayacak olan konular olarak kalacaktı. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Birincisinde Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İkincisinde hidayet Allah'a ulaşmaktır tarzında ifade buyurulmuş. İnsanların en korktukları şey, çünkü Allah'a ulaşan ruh ve de ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannediyorlar. Böyle bir zan İslam aleminin ta kalplerine işlemiş ve herkes ruhunun vücudundan ayrılmasına karşı çıkar olmuş. Sevgili kardeşlerim, şeytan dediğiniz zaman, iblis dediğiniz zaman son derece kurnaz, akıllı bir mahlukla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Son derece kurnaz, son derece akıllı. Ve de en hazin tarafı konunun, aklını negatif istikamette, yani insanların mutsuzluğu istikametinde kullanıyor. İstediği şey son derece açık. İstiyor ki bütün insanlar huzursuzluğu yaşasın, sıkıntı içinde olsunlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala da tam tersini istiyor. İstiyor ki bütün insanlar huzur içinde, mutluluk içinde yaşasınlar. Şeytan bütün insanların huzursuz olmasını, sıkıntı içinde bir cehennem hayatı yaşamasını istiyor bu dünyada. Dünyada yaşarken cehennem gibi olsun istiyor dünya insanlara. Allah Teala da insanlar dünyada yaşarken dünya onlara cennet gibi olsun istiyor. Ve Allah şartlarını koymuş. Eğer diyor benim söylediklerimi, size verdiğim emirleri gerçekleştirirseniz şu dünya sizin için cennet olur. Bir, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. İki, bunun için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım. Bu sebeple mürşidinize tabi olmanız lazım ki tabi olduğunuz an vücudunuzu ruhunuz terk edecektir.

Sadece bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olursa, işte o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sonra da onu sanki kendisi, o kişi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a biz hayranız. Biliyorsunuz, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak dört kademe oluşturur. Biz Allah'a hayranız. Allah Teala ruhumuzu teslim aldı. Allah Teala şu gördüğünüz fizik bedenimizi teslim aldı. Allah Teala nefsimizi teslim aldı ve yüce Rabbimiz olan Allah irademizi de teslim aldı. Öyleyse biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlardanız. Külli, eksiksiz, tamam demek. Bütünüyle teslim. Teslimi külli, bütünüyle her şeyle teslim. Hiçbir şey istisna olmaksızın, devre dışı kalmaksızın bir insanın her şeyiyle Allah-u Teala'ya teslimi. Neden ibaretiz? Bir nefsimiz var. Bir ruhumuz var. İki, bir de fizik bedenimiz var. Üç, bir de irademiz var. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi sırasıyla ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Ayetler ruhumuzu da teslim etmemizi istiyor. Fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de. Ve Allah dileyen kişiye bunları gerçekleştirmek üzere yardım etmeye hazır. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, bir dilek netice itibariyle, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir sebep, tek başına sadece böyle bir talepte bulunmak, bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, eğer kalpten bir dilekle dilemişse cehennemden mutlaka kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ama Allah Teala onu burada bırakmıyor. O kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Kişiye mürşit sevgisi veriyor. Kişi mürşidini istiyor. Bir mürşide ulaşmak istiyor. Bu sevgiyi, bu talebi oluşturacak olan bir noktaya Allah Teala onu vasıl ediyor ve kişi bir mürşit talebinde bulunuyor Allah Teala'dan. Hacet namazını kılıyor. Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye, ifadeye dikkat buyurun. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani gaye Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a teslim veya tevdi etmektir. Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala hepimizin üzerine bunu farz kılmış. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbiki." Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön demek manası. Rücu kelimesi, ricat kelimesi
İrca'yı

kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse Allah'a cücü etmek, öyleyse Allah'a geri dönmek, öyleyse geri dönerek Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Sizi seven birisini siz de seversiniz. Bu normal bir olay. Ama bunun ötesini istiyor Allah Teala. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, onları da kurtarmaya çalışmanızı istiyor. Öyleyse gayretiniz sizi sevenlerin kurtuluşu istikametinde çalışmanın ötesinde sizi sevmeyenlerin de kurtuluşunu sağlamaya çalışmanız. Ne kadar isterdik onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini, ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini. Ama şeytan bir insanı ele geçirmişse onun bu hedeflere ulaşmasını kesinlikle önleyecektir. Ve kendisiyle beraber cehenneme götürecektir. Ve o kişiyi Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şeytan elinden kurtulamaz. Ama kurtulduğu zaman evvelki düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunun farkına varır. Allah'ın emirlerine ne kadar karşı şeyleri yapmaya çalıştığının farkına varır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala emrini son derece açık bir şekilde vermiş. Emir, sadece kendinizi kurtarın emri değil, başka insanları da kurtarın diyor Allah Teala. Onların, sevgili kardeşlerim, sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerini temin edebilirsiniz, bunun arkası mutlaka Allah-u Teala tarafından gerçekleştirecektir. Etrafınızda bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlara eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu söz sizin için de geçerli. Siz sadece kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olacaksınız. Eğer bu dilek kalptense diyor Allah-u Teala biz onu işitiriz, biliriz ve görürüz. O zaman diyor sizi biz kendimize ulaştırırız. Allah kişiyi, kişinin ruhunu kendisine ulaştırarak
hidayete erdirir. Kimdir hidayette olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bu noktadan itibaren mürşidine tabi olacaktır, kişi hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, birinci hedefine ulaşmıştır. Fizik bedenini Allah'a teslim edecektir, ikinci hedefe ulaşmıştır. Nefsini Allah'a teslim edecektir, üçüncü hedefe ulaşmıştır. Munis olacaktır, bu dördüncü hedef için asıldır. İradesini de, dördüncü hedef olan iradesini de muhlis olduktan sonra ancak salah makamında Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve bunu kendisi sağlıyor. Bir insanın hayatındaki en mutlu devre, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık süredir. Bu süreç içerisinde kişi muhteşem bir mutluluğu yaşar. Hiç hayatında bir daha yaşayamayacağı derecede muhteşem bir olay. Belki birçok insan için mantıksız bir şey söylemiş gibi olabiliriz. Daimi zikrin sahibi olan insanın mutluluğundan daha mı çok mutlu oluyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede bu kişinin duyduğu zevk her şeyden ondan da ötedeyse, ondan daha mı ötede bu kişi? Hayır, o kişi ondan daha ötede değil. Daimi zikirde olan bir kişiden daha ötede değil. Çok daha aşağıda. Ama ilk defa karanlıktan nura çıkıyor. Karanlık bir yerden aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşır. Ama o aydınlık yerden daha aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşmaz. Çünkü aydınlığa göre artık ayarlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememek tamamen karanlıklarda olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse karanlıktan aydınlığa atılan ilk adımı, birinci adımı teşkil eder. Sonra mürşide tabiyet gelir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Vücudu terk eden bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. Birinci gök katında açıkta secde edecektir. Sonra sırasıyla tüm gök katlarını aşacaktır. İkinci gök katı, üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı ve 7. gök katında diğer alemlerde, diğer katlarda sadece bir alemde yaşamasına rağmen 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca sitrit-i mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması bir kişiyi üçüncü hidayete ulaştırır. Birinci hidayet o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Cehennemden kurtuldu, birinci kat cennetin sahibi oldu. Ölse bu kişi, sadece bir dileğin sahibi olarak, ''Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum.'' diyen bu kişi, kalbinden bir talebin sahibi ise, Allah o talebi işitir, bilir ve görür. Bu kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Ölse, birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor,
geçiyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır çünkü. Ve Allah Teala o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse, bu kişi mürşide tabi olduğu zaman çıktığı seyri süluku, yani 7 tane gök katını aşmayı mutlaka Allah'ın yardımıyla başaracaktır. Ruhu Allah'a mutlaka dünya hayatını yaşarken ulaşacaktır. Yani ölmeden evvel ölmek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölmeden evvel ölmek nedir? Ölmeden evvel ölmek, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlara söylediği şey sadece bir dilek. Dileyeceksiniz diyor, bana ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ondan sonraki görev benim görevim diyor. Ben sizin vücudunuzda olan ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım ve sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Ne demek ben ulaştıracağım? Bizler zikir yapıyoruz, biz yapıyoruz zikri. Bizler oruç tutuyoruz, biz oruç tutuyoruz. Bizler namaz kılıyoruz, biz yapıyoruz. Öyleyse biz Allah'a ulaşıyoruz. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Gerçekten bunları yapan biziz. Namaz kılan biziz, oruç tutan biziz, zekat veren biziz, hacca giden biziz, kelime-i şehadet getiren biziz, Allah'a ulaşmayı dileyen biri biziz. Ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Bize zikri bir zevk olarak sevdiren, namaz kılmayı 17-8 aylık devrede, yani ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre. Normal olarak 7 ay olduğunu kabul edersek bunun, her gök katı için bir aylık bir zaman dilimi söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından yapılan yardım sebebiyle mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide karşı bir mürşit sevgisi duyacaktır. Ona karşı hürmet etmek kişinin iç dünyasından gelecektir. Mürşidine karşı saygılı olacaktır. Ona hürmet edecektir. Bu Allah-u Teala'nın onun kalbine verdiği bir güzelliktir. Mürşid sevgisi, mürşide karşı Allah-u Teala'nın dizaynını içeriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda Allah'ın sizleri mükafatlandırması ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bu kadarını istiyor. Siz diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Bu yolculuk ruhun yolculuğudur. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katında birer birer işlemlerden geçerek 7. katın 7. aleminde
istediğin mütaya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah tarafından üfürülmüştür o kişiye doğduğu anda ve bu dünya hayatını yaşarken kişi ruhunu Allah'a teslim etmek başarısını göstermiştir. Ama aslında bu Allah'ın ona bir hediyesidir, bir nimetidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre hayatınızın mutlaka en güzel devresidir. Daha önemli değil mi fizik vücudun Allah'a teslimi? Evet. Nefsin teslimi fizik vücudundan daha önemli değil mi? Evet. Muhlis olmak ve iradenin teslimi bu hepsinden daha ötede değil mi? Evet. Ama Allah Teala insan hayatının en önemli devresinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı güne kadar geçen devre olduğunu ifade ediyor ve bunun değerlendirmesini yapıyor Allah Teala. Yedi Safa ve dört isimden Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Yedi tane safhanın üç tanesi bu. Ama kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kıldığı gibi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bu kişiye Allah Teala teslim ediyor.

Burada bütün ibadetlerin tahakkuku söz konusu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmenin yanında kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve zikretmesi lazım. Tüm bu ibadetlerin arasında insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadet namaz değil, zikirdir. Namaz ibadeti kısıtlıdır. Ve 7 vakte kadar kılınabilir. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teheccüd. Sevgili kardeşlerim, zikir 24 saatinizi işgal eden bir meşgaledir. Allah'ın isminin tekrarı üzerinize mutlaka Allah'ın nurlarını kalbinize, üzerinize demekten muradımız kalbinize ulaştırır. Nefsinizin kalbi her %7 nurla doldukça Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselecek ve ilahide Allah'ın zatına teslim olacaktır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu anlattığımız muhteva içerisinde asıl önemli olan şey ne? Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği, bir hiç karşılığı, sadece bir dua. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dua karşılığı, Allah-u Teala'nın bizi üçüncü kat cennetine kabul buyurması. Kişinin ömrü yok, Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi olarak ölür kişi. Ama dilemeden ölürse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ilim denilen müessesenin Allah'ın ilmini öğreten bu ilmin bir insanın sonsuz bir cehennem veya cennet hayatı yaşaması bir vaka olduğuna göre ne kadar önemli olduğunu acaba idrak ediyor muyuz? Cennet ve cehennem hayatı sonsuzdur. Hani bir kısım insanlar zannederler ki bir süre cehennemde kalacağız. Tamam, günahlarımız var. Günahlarımız kadar cehennemde kaldıktan sonra hop Allah-u Teala bizi cehennemden çıkaracak, cennetini alacak. Ondan sonra sonsuza kadar cennetteyiz. Oh keka. Sevgili kardeşlerim, bunlar dinden haberi olmayan zavallıların hurafeleridir. Dinin, İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Aslında İslam dini, Hristiyanlık, Yahudilik diye ayrı ayrı dinler yoktur. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah Teala bize öğretti ve ipuçları verdi. Oradan hareketle kesin olarak gördük ki
dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hep aynı din yaşanmıştır. Hazreti Musa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti İsa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da aynı din yaşanmıştır. Nereden biliyoruz? A'dan Z'ye her şeyi inceledik. Ne gördük? Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslim net olarak yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, daimi zikrin sahibi olmak, yani mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi. 3. Bu birinci teslim. Fizik vücudun teslimi. 4. Bu da ikinci teslim. Fizik vücudun tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması. 5. Muhlis olması. 6. İradesini de Allah'a teslim ederek tam teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. 7. 7 sefa nesini teslim etti? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, din bundan ibarettir. Mutluluksa ruhun tesliminde %50 mutluluğu kişi mutlak olarak kazanır. Fizik vücudun tesliminde bu %80'i aşar. Nefsin tesliminde kişi daimi zikrin sahibidir. %100 mutluluğa ulaşmıştır. İradenin tesliminde bu %100 mutluluk en üst seviyede yaşanır. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle büyük bir mutluluk ki insana en güzel şeyleri düşündürüyor. Kalbini sımsıcak bir sevgi kaplıyor. Allah'ın verdiği bir sevgi. Başka insanları mutlu etme gayreti bu sevgiye dayalı. Ve de hayatınızı başkalarına adamanızı istiyor Allah Teala. Hangi ölçüde başka insanları mutlu ediyorsunuz? İşte siz her birine verdiğiniz mutluluğu yaşamak imkanının sahibisiniz. Bir kişinin etrafında 20 kişi varsa, o 20 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebiliyorsa, o kişi, bu mutluluğu veren kişi onların mutluluğunun toplamına sahip olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları bu sebebe dayalı olarak mutludurlar. Ve Allah'ın yolu sevgiden geçer, huzurdan geçer, mutluluktan geçer. Allah Teala din müessesesini ortaya koyarak insanları bir hedefe ulaştırmak istiyor. Bu hedef mutluluktur. Ruhun tesliminde kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Fizik vücudun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Nefsin tesliminde %100'ü bulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına
Dikkatle bakalım. Allah Teala bizden ne istiyor? Mutlu olmamızı istiyor. Bizi ruhundan üfürerek bu kainattaki yaratıkların en üstünü kılmış. Sadece insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsanlarda Allah Teala Risalet müessesesini kurmuş. Resuller var. Cinlerde de var. Ama cinlerde nebi yok. Nebi sadece insanlarda ve her devirde olmayan bir müessese. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatem'in nebi, nebilerin sonuncusu. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayalım. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Ama Allah Teala bütün insanlar olduğu gibi size de serbest irade vermiş. Kendi iradenizle doğruyu seçebilirseniz bunun karşılığını alırsınız. İşte Mihir Vakfı'nın mensupları sizler doğruyu seçenlersiniz. Aranızda ruhunu Allah'a teslim edenler var. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler var. Nefsini Allah'a teslim edenler de var. İradesini Allah'a teslim edenler de var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah yolunda bir gayret edin. Bu gayretin hedefi sizin mutluluğunuzdur. Siz Allah için olacaksınız. Allah da sizi devamlı mükafatlandıracak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekatat Hazretlerine hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz zülmani ilimler. Bu ilimlerin başında transandantal meditasyon geliyor. Her şeyden evvel şunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Transandantal meditasyon bir sahtekarlıktır. Zikir sahtekarlığıdır. Şeytanın insanlara dikte ettiği bir sahtekarlık. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü zikir insanların nefslerinin kalbine Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki tane nurunu ulaştıran özel bir vasıtadır. Ve bu nurlar bir insanın kalbinde yerleştikçe o insanın kalbindeki afetler, nefsin afetleri yavaş yavaş hükümranlıklarını kaybederler. Ve kişi hayatı boyunca devam ettirdiği bu statü içerisinde her geçen gün biraz daha nefsinin hakimiyetinden kurtulur. Bunun anlamı mutluluktur. Nefse yarı yarıya hakim olmak, nefse hakimiyetin yarıyı açması o kişiyi cennet saadetine ulaştırır. Hakimiyetin tamamlanması, nefsin bütün afetlerinin yok olması ve ruhun bütün hasletlerinin nefsin afetlerinin yerini alması halinde ise kişi dünya saadetine de ulaşır. Ahiret saadetine bir de dünya saadeti ilave olunur. İşte meseleye bu açıdan baktığımız zaman gördüğümüz odur ki kişinin Allah ile olan ilişkilerinde olay son derece net olarak sergileniyor. İnsanoğlu nefsine hakimiyeti öğrendikçe adım adım bu istikamette başarıya doğru yönelecektir. Ve cennet saadetine bir de dünya saadetini ekleyecektir. Bunun temelinde ise zikir yatmaktadır. Zikir nedir? Allah kelimesinin birbiri ardından tekrarı. Kim bu kelimeyi tekrar ederse bu kelimedeki ilahi sır tecelli eder. Allah kelimesi Arap harflerinin öyle bir şekilde bir araya getirilmesidir ki bu harflerin birbiri ardınca gelişindeki melodi, bu harflerin birbiri ardında oluşmasının vücuda getirdiği değişik titreşim sayıları bir anahtar teşkil eder ve Allah'ın katından iki tane nurun harekete geçmesini temin eder. Bu nurlardan birinin adına rahmet diyor Allah-u Teala, birinin adına da fazl diyor. İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla açıklanmış. Gerçekten Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Allah Teala buyuruyor ki Allah ihdas ettiklerinin, vücuda getirdiklerinin ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığına paralel olarak, kitapta anlattıklarının aynı olarak ikişer ikişer indirir, inzal eder. Ne yapar bu Allah'ın katından inen, ikişer ikişer inen bu nurlar? O kişinin tüylerini ürpertir, derilerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra Allah'ın zikriyle bu olayı tahakkuk ettikten sonra o kişinin hem vücudu, derileri hem de kalbi Allah'ın zikrinden titrer. İşte Allah Teala ve Tekat burada Allah'tan inen iki tane nurun bir insanın nefsinin kalbinde nelere sebebiyet verdiğini açıklamış durumda. Gerçekten Allah'ın nurları bir insanın kalbini mutlak aydınlığa ulaştırır. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati." Allah Teala buyuruyor ki Allah ameni olanların ilk 7 basamağı aşanların dostudur. Onların kalplerini, nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfür üzere olanlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından, onların da nefslerinin kalpleri tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Demek ki nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birinci kapı Allah'ın yukarıdan inen, inzal edilen, indirilen nurlarını kalbimize almak istikametinde geçerlidir. İkincisi ise şeytanın karanlıkları ve nefsimizin zulmani kapısından içeri girip nefsimizin kalbini kapkaranlık edecektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bir insanın nefsinin kalbindeki bu iki tane kapısı son derece önemli iki tane rol oynar. Rabbani kapıdan, Rahmani kapıdan, rahmet kapısından Allah-u Teala'nın nurları, rahmet ve faz girecektir, kalbi aydınlatacaktır. İkinci kapı olan zulmet kapısından da şeytanın karanlıkları girecek, kalbi zulmete, karanlıklara boğacaktır. İşte Allah-u Teala'nın ismi tekrar edilip de Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi halinde, bu zikrin devamı halinde devamlı Allah'ın katından rahmet, faz isminde iki tane nur inecektir. Ne olacaktır bu nurlar? Bu nurlar o kişinin göğsüne inecektir. Ve göğsünden kalbine bir yol açılmadıysa tekrar göğsünden Allah'ın katına geri dönecektir. Kişinin iç aleminde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Ama eğer bir kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çevirmişse, eğer Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın girmesi için bir rahmet yolu açmışsa, bir de kişinin kalbine imanı yazmışsa, bu kalpteki dört şart her kimde oluşmuşsa, o zaman o kişi zikrettiği zaman nefs tezkiyesi diye bir olay tahakkuk eder. Ne olur? Her nefsin kalbinde mutlaka bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Yani kısaca her kim nefsine tabi ise, henüz mürşidine ulaşmamışsa, o kişi için Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. O kişi nefsinin hevasına tabidir ve kalbi de mühürlüdür. Ama Allah Teala bir kişinin nefsinin kalbinin içine imanı yazmışsa Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince "Vakketebe fi kulubihimil imane" buyuruyorsa o kişinin nefsinin kalbinin içine yazılan iman bu mührü kalbin rahmani kapısını, rabbani kapısını, rahmet kapısını örten mührü hareketli hale geçirir. İşte bu kalbe iman yazılması olayından evvel kişi zikir yaparsa, eğer o kişinin göğsünden kalbine yol açılmışsa, üç şart varsa o kişine, yani kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kalbi, nefsin kalbini Rabbani kapısını Allah'a döndürmüşse ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa, o takdirde Allah'tan gelen, zikir üzere gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kalbine ulaşır ama kalbi mühürlüdür kişinin. Bu sebeple bu kalbin içine rahmet sızabilir, giremez ancak sızıntı şeklinde girebilir, sızabilir. Tabiatıyla rahmetin aydınlığı, hafif bir aydınlığı vücuda getirecektir o insanın kalbinde. Konunun sonrasına baktığımız zaman bu aydınlığın o kişinin kalbinde %2 çevresinde oluşması halinde kişiyi huşu sahibi ettiğini görüyoruz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikri ile ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, rahmetle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbinde oluşan bu huşudan sonra kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Kim kendisini hidayete erdirecekse onu soruyor Allah Teala'dan. Allah tahaccüd namazını kılan kişiye mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah onun kalbine imanı yazıyor. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Şu olur, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından inen rahmet ve faz kişinin göğsüne iner. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalpteki mühür artık hareketli hale gelmiştir. Ve rahmet kapısının üzerinde bulunan bu mühre baskı yapan rahmet ve faz isminde iki tane nur, o mührü kalbin derinliklerine doğru itmeye başlar ve zulmani kapıya kadar iter. Orada kilitlenen bu mühür, zikir boyunca Allah'ın nurlarının hep o kalbin içine girmesine sebebiyet verir. Ama şeytanın zulmani kapısı bu mühür tarafından kilitlendiği için, kapandığı için şeytan karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. O kalbe şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değildir. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının mürşide de ulaştığına göre salavat isimli bir üçüncü nurun daha kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Eğer söz konusu olan şey böyle bir olaysa, o zaman Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde yeni bir olay vardır. Burada artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Allah Teala ve Tekat Hazretleri nefs tezkiyesinin başladığını, bir kişinin nefs tezkiyesine ulaştığını bir açık şekilde ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Nur suresi 21. ayet-i kerime buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَهَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey burada son derece açıktır. Kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girebilmesine bağlı. İşte kişi bu dört şartın sahibi ise, yani kalbine hidayet konmuşsa, kalp Allah'a dönmüşse, göğsünden kalbine yol açılmışsa ve kalbin içine Allah imanı yazmışsa, bu dört şartın tahakkuku halinde o kişi zikir yaptığı zaman demek ki kişinin nefsinin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur birden giriyor. İşte bu nurlardan ikisi bile, yani rahmet ve fazl bile kalbin içine girebilirse o kalpte nefs tezkiyesinin başladığının kesin işaretini taşıyor. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi demek nefsin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girip orada kalıcı unsurlar olarak yerleşmesi hali. Neyi sağlar? Kişiyi nefsinin hakimiyetinden kurtarmayı sağlar. Bu kalıcı nurlar nefsin 7 kademesinde %7 nispetinde artacaktır. Nefsi emmare başlangıç kademesidir. Burada şerri emreden bir nefs kademesi vardır Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Kişi bunu aklayabilecek olan seviyeye kadar zikrini çıkardığı zaman bu seviyede o kişinin kalbinde nefsi emmareyi tamamlaması sebebiyle %7 kalıcı nur oluşur ve yerleşir. %2 nur da başlangıçtaki kişiyi huşu sahibi etmek istikametinde o kalpte yerleşmişti. Öyleyse kalbindeki nurların yüzdesi %9 olur kişinin. Nefsi emmareyi tamamladığı zaman. Ve kişi daha zikrini artırmaya devam eder. İkinci kademede nefsi levvamede kalbindeki nurlar %16'ya yükselir, %7 daha artar. Nefs-i levvame levmedilen, kınanan bir nefs kademesi demek. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Ondan sonra kişi zikrini daha çok arttırır. Nefsi mülhimeden kaynaklanan bir üçüncü sonuca ulaşır. Nefs-i mülhime, Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesini ifade eder. Bu kademeye ulaşan daha üst seviyedeki zikir, o kişinin kalbinde %23 Allah'ın nurunu yerleştirir. Daha sonraki kademe nefs-i mutmainne adını taşıyor. Kişinin nefsindeki hırs afetini yenerek nefsinin mutmain olması hali, doyuma ulaşması hali. İşte bu nokta o kişi için bir mutlak huzur sağlar. Kim nefsi mutmainneye ulaşmışsa artık mutmain olur, doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu farkına varır. Bu nokta onun kalbinde %30 nurun birikmesi demektir. Ve kalıcı nur olarak kalır bunlar. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Ve %7 daha artacaktır. %37 olacaktır. Sonra Allah da ondan razı olacaktır. 6. basamak. Ve %7 nur daha artacaktır. Sonra o kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbindeki Allah'ın nurları da %50'yi yarıyı aşacaktır. %51'e ulaşacaktır. İşte bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani Allah'ın nurlarını şeytanın karanlıklarına hakim kılmıştır. Bu nokta o kişinin cennet saadetine ulaştığı noktadır. Çünkü Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyah fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ezelde Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Allah'a ezelde verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. İşte o zaman kişinin Allah'ın kullarının arasına girmesi ve Allah'a verdiği, fizik vücudunun verdiği ahdi gerçekleştirmesi söz konusu. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bunun sonucunu söylüyor Allah Teala ve tuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği bu üç yemini yerine getirirse mekanı cennet. Görüyorsunuz ki bunun da odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefsin tezkiyesi ise zikre dayalı bir konu ve kişiyi her geçen gün şeytanın hakimiyetinden biraz daha kurtarıyor. Ve Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, İçki ve kumar şeytanın pisliklerindendir. Şeytan içki ve kumarla sizin dostlarınızla aranızı açmak ister. Bir, ve sizin zikrinize mani olmak ister. İki, neden şeytan zikrimize mani olmak istiyor? Çünkü zikrimiz şeytanın hakimiyet sahasını nefsimizin kalbinden ebediyen adım adım söküp atacak olan Allah'ın nurlarının kalbimize girdiği bir sistemdir. İşte bu nurların gelişini sadece bir tek ibadet gerçekleştirebilir, zikir. Zikir, bir insanın nefs tezkiyesini ve nefs tazkiyesini gerçekleştiren yegane anahtardır. İnsana evvela nefs tezkiyesi adı verilen mutluluğun yarısına, sonra da nefs tazkiyesi adı verilen mutluluğun bütününe ulaştırır. Mutluluğun yarısında Allah cennet saadetini de hediye olarak veriyor. Mutluluğun bütününde ise cennet saadetine bir de dünya saadeti ekliyor. Görüyoruz ki bütün bu hedeflere insanı ulaştıran şey zikirdir. İşte şeytan bu büyük gerçeği çok iyi bildiği için insanlara onları zikirden uzaklaştırmak için farklı bir yöntemi uygulatmaya çalışıyor. Bu yöntemin adı transandantal meditasyon. Ne yapıyorlar? Sizlere bir kelime veriyorlar. Bu kelimelerin çeşitli isimleri var. Mesela Sanskritçe bir kelime Om veya başka bir kelime. Bu kelimelerin hepsinin müşterek adı mantradır. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelimenin üzerinde konsantre olmaya çalışacaksın. Bu kelime üzerinde dikkatle duracaksın. Bütün düşünce sistemini bunun üzerinde yoğunlaştıracaksın. Eğer böyle yapabilirsen ferahladığını hissedeceksin. Bu bir vaka mıdır? Kısmen. Çünkü bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine temerküz ettirebilirse, yoğunlaştırabilirse, o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistemin üzerinden kalkıyor. Ve o zaman stresleri oluşturan, o arkadaki sıkışık kalmış olan sistem harekete geçiyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. İşte hepsi bu kadar. Bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara bu rahatlamayı vücuda getirecek olan sistemin sanki her şeymiş gibi, bunun ötesinde de pek çok şeyleri halledecekmiş gibi bir tanıtmasını yapıyor. Öyle lanse ediyor insanlara. Ve ne yazık ki üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde parapsikolojik bilgilerin bir bölümünü transandantal meditasyon oluşturuyor. Ve insanlar bunun gerçekten çok faydalı bir şey olduğuna inandırılmış durumda. Oysa ki transandantal meditasyon hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Bir defa bu insanlarda, transandantal meditasyon yapan insanlarda ne Allah kalbe hidayet koymuştur, ne bu hidayet o kalbi Allah'a çevirmiştir, ne o kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır, ne de Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Öyleyse bu kişilerin kalplerine Allah'ın nurlarının bir zerresinin bile girmesi mümkün değildir. Ne olur? Transandantal meditasyon yapan bu kişinin kalbinde meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa, meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Ama nur C kadarsa zaten nur C kadar olamaz. Nur daima sıfırdır. Nurda hiçbir artış olmayacaktır. Sıfır nurun ötesinde hiçbir nur bu kişinin kalbine giremez. Öyleyse transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Ve kişinin nefs tezkiyesini yapmasını, nefsine hakim olmasını sağlayan hiçbir sonuç doğuramaz. Ama aynı süre içerisinde belli şartlara sahip olan, söylediğimiz dört şarta sahip olan bir kişi eğer zikir yaparsa 20 dakika, bu zikrin sonunda o kişinin kalbinde C kadar aydınlık varsa mutlaka D kadar daha artacaktır. 20 dakikalık bir süreç içinde bile o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlıklar o süre içindeki zikir sebebiyle mutlaka D kadar artacaktır ve kişinin 20 dakikalık seansın sonunda öyle olduğunu kabul ediyorsunuz eşit şartlar içinde. Bu seansın sonunda o kişinin kalbindeki aydınlıklar artık C kadar değildir, C artı D kadardır. Öyleyse başka bir söz söylemeye gerek yok. Transandantal meditasyon niçin bir zikir sahtekarlığıdır? Zannediyorum hepiniz anladınız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek, Allah Teala'nın bize verdiği en güzel hediye. Biliyoruz ki şu anda kalp kalbeyiz, günü gündeyiz. Allah, sizler ve biz beraberce bir üçlü teşkil ediyoruz. Biz bu üçgenin bir parçası olarak bir büyük hazzı yaşamaktayız. Ya siz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya sizler, mutlu musunuz? Allah'ın güzellikleri için var mısınız sizinle beraber bir seyahate çıkalım? Sadece Allah'tan bahsedilen bir masal ülkesinde yaşayalım sizlerle. Bir saatlik bir süre ondan başka, Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Bir saatlik. Hı? Ne dersiniz? Daha güzeli var mı ki sevgili kardeşlerim? Ondan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, yarenlik etmek. Evvela şuradan başlamak istiyorum. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Biliyorum ki şimdi içinizden bazıları Allah mı? O bizden çok daha

Sadece birer mahlukuz. Birer mahluk. Hepsi bu kadar. Yani yaratık. O bizi yaratmış Allah-u Teala. Orada göklerde istiva ettim diyor. Ve sizi yarattım diyor. O bizi yaratan Allah'a bir düşünce spektrumu içinde bakın. Geniş açılı bir spektrum olsun. 28 tane basamaktan oluşsun. Her basamaktan onu ayrı göreceksiniz. O bizim devamlı insan şuurumuzla öyle kolayca anlaşılacak olan bir Allah değildir. Ama sizi çok sevdiğinizi, sizi en çok sevenin o olduğunu bilmenizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok seviyor. Ne demiştik? Bir prensibi var demiştik. En çok dikkat ettiği, vazgeçilmez, en önemli prensibi. Bu prensip sizin iradenizle alakalı, karar verebilme yeteneğinizle alakalı, seçme yeteneğinizle alakalı. Bu sizin iradeniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Muhtevaya dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? O sizin iradenizi mutlaka devreye sokmanızı istiyor. Sizden bir şey işitmek istiyor iradenizin, sizin öz iradenizin, kişisel iradenizin bir mahsulünü. Bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu yaşamınızın, insan olarak yaratılmanızın olmazsa olmaz şartıdır. Hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Aslında Allah Teala bizi neden zora koşuyor? Dilemezsek olmaz mı? Diyenleriniz var biliyorum. Sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Olmazsa olmaz şartı. Dilemezseniz olmaz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bu mutluluğa ulaşabilmek için bu dileğin sahibi olmak zorundasınız. Aslında buradaki zorundasınız kelimesi, mecburiyetindesiniz kelimesi, yaratıcının o olması hasebiyle onun adına bir kudret ifadesidir. O kudretin yegane sahibidir. Düşmanlarınız neyin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer o sizin kazanmanızı istiyorsa, sizin gelmenizi istiyorsa, mutlaka siz yenersiniz. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa, biz onlara yeteriz diyor. Dünyaya da bütün kainatın düşmanı olduğunu düşünün. Öyle olsaydı bile Allah onların hepsini mutlak olarak yenerdi. Öyleyse zorunda olmak, mecburiyet

0: Yoğunluk ifadelerine dikkatle bakın. Niçin zorundasınız? Kendi mutluluğunuzu elde etmek için. Eğer dilemezseniz şu mutsuz haliniz ömür boyu sürgün devam eder. Sadece iki türlü insan yaşar. Yarınliğin temelinde bu var. Allah'tan bahsetmenin temelinde aslında sizin mutluluğunuz yatar. Hangi taşı kaldırsanız Kur'an-ı Kerim'de arkasından buram buram Kur'an'ın mutluluk koktuğunu yakalarsınız. Buram buram tutar Kur'an-ı Kerim. En güzel kokuların buhurdanlarında Kur'an mutluluk kokar. Saadet onun sırrıdır. Niçin sırrıdır diyoruz? Şeytan onu sır haline getirmiş. Şeftal şeytan öyle korkunç zeki bir mahluk ki Allah neyi emretmişse o sonsuz ömrü içerisinde elinden geçen zaman parçasını en güzel şekilde değerlendirerek insanlara Allah'ın hakikatlerini sadece unutturmuş. O kadar. Onların öyle şeylerle meşgul olmasını sağlamış ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu söze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Her şey herkese farklı görünür. Kim kederi, derdi, mutsuzluğu kendine mutluluk sebebi olarak birinci aşamada kabul ettirebilirse, ikinci aşamada onun bir gerçek olduğunu yakalar, üçüncü aşamada o kişi mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun mutluluğunu kıramaz, yok edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım, dikkatle bakın olaylar dizisine. Allah Teala sizi yaratan. Ve Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. En çok seviyor. Sizi en çok seviyor insanları. Bütün yüklerde, bütün arzlarda, yerlerde yani yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldım. Bütün yüklerdeki o 2,5 milyar galaksi, her galaksideki 2,5 milyar olduğu tahmin edilen yıldız, hepsi sizin için yaratılmış. Bütün canlılar, bütün cansızlar sizin için yaratılmış. Cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, her şey. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainatta Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için yaratılmış. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde bir halife kılacağım. Dedim diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ile olan ilişkileriniz söz konusu. Bu ilişkileri en güzele döndürmek için yaratıldınız. Bunun manası mutlu olmaktır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız için ve mutlaka cennete girmeniz için yaratıldınız. Allah istediğinizde bir şey bu. Hem dünya saadetine ulaşmanızı istiyor, hem de cennet saadetinin mutlaka sahibi olmanızı istiyor. Ve Allah sizin üzülmenizi, acı çekmenizi, huzursuz olmanızı istemez sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer toplumun bütün fertleri Allah'a ulaşmayı dileseler, herkes dilese kitle halinde bir mutluluk müessesesi bütün insanlara ulaşacak. Ama insanlar hür iradenin sahipleri ve şeytan insanların Allah'a ulaşmasını dilemesini önlemek için bugüne kadar her şeyi yapmış ve büyük bir faaliyetin içerisinde hala insanları uyutmayı başarıyor. Doğruları insana da verilen bu mahlukun gözünden kaçırmayı başarıyor. Saklamayı başarıyor. Bu arada yaptığı şey asırlardan beri devam ettirdiği sinsi bir faaliyet. İnsanlara 14 asırdır Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Ve bunu şu içinde bulunduğumuz zaman parçasında başarmış durumda. Diğer toplumları zaten bozmuş. Yani ne Hristiyan kesiminde, Yahudi kesiminde ya da din veya inanış biçimi olarak kabul edilen 72 inanç standardında işlerinde Yahudi dini de var, Hristiyan dini de var. İnsanlar o inançların içinde yaşıyorlar ve kendi inançlarının başka inançlardan farklı bir inanç olduğunu zannediyorlar. İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bütün inanç kalıpları içinde de o 72 tane fırkanın her birinde insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Size mutluluk olarak anlattığım şeyi yaşamamakta kararlılar. İblisin ekmeğine yağ sürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblisin istediği şey nedir? Sadece bir tek şey ister, sizi mutsuz kılıp kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ve cehennemde size şunu söyleyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade buyurmuş. Diyor ki, şeytan onlara der ki diyor, benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben size teklifte bulundum. Davet ettim. Siz de daveti kabul ettiniz ve günahları işlediniz. Bana kızmayın diyor. Hepiniz o gün, kıyamet günü, bütün insanlara bana kızmayın. Nefsinize kızın diyor. Benim diyor sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Peki neden şeytanın söylediklerini hemen insanlar kabul ediyor? Çünkü nefslerin bütün afetleri şeytanın dizaynına göre oluşturulmuş. Sadece iki açıdan bakabiliyoruz zaten meseleye. Üçüncü açı yok. Allah neyi emretmişse şeytan onu yasaklar. Birinci faktör. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu emreder. İkinci faktör. Üçüncüsü yok. İblisin yaptığı şey bu kadar. Allah'ın emirlerini bizlere yaptırmamak, yasak ettiği fiilleri de işletmek. Peki nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla iblis bütün insanlara hakim oluyor? İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan uzak tutmayı başarıyor. Onlara Allah'ın yolunda sıratı müstakimi men etmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Nasıl oluyor bu? Son derece basit sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsinizin afetleri de ona göre programlanmıştır. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ve Allah neyi emrederse onu yapmamaya yönelik afetler ve Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik afetler. Öyleyse nefsinizin afetleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın yolunda Allah teçhiz etmiş durumda. O bize ne yapılması lazım geldiğini, nasıl yapılması lazım geldiğini bildiriyor. Ve öğretisi bugünün üniversitelerinde okunan din öğretisine hiç uymuyor. Onlar dinlerinin temel faktörlerini çoktan unutmuşlar. Din adamı olarak tanıdığınız herkese sorun. İslam'ın 7 safhası nedir? Buna cevap veremediklerini göreceksiniz. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. O ayet, benim kavmim Kur'an'ı unuttu ya Rab, ayeti bugünün ayetidir. Bütün kavimlerdeki Resuller bugün bunu söylüyorlar. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor ve o kavimlere kendi lisanlarıyla Allah'ın kendisine öğrettiklerini söylüyor ve onlara Allah'ın öğrettiği şeyler bizim size söylediğimiz şeyler. Bu sebeple Allah-u Teala'nın Kur'an'ı asıldır. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ı bugün unutmuş durumdalar. Böyle başı böyle tıraş. İnsanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Tatbikat bir harika sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hüviyette Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilen Kur'an-ı Kerim sahabenin sadece 23 yılda yaşadıklarını değil 23 yıldan sonra yaşayacaklarını da ifade ediyor. Geleceği de ifade ediyor. Bugünü de ifade ediyor. Yarını da ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bugünkü huzur namazının imamından da bahsediyor. Bütün hakikatler orada Kur'an'da yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu mükemmelliğe baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. O ifadelerin gerçek anlamına ulaştığınız takdirde. Ulaşsaydınız ne görecektiniz? Kur'an'da 7 tane safha görecektiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'ın şart makamına ulaştırması, tabiyet. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp hayattayken Allah'a teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirip fizik vücuduna teslim etmek. 5. Nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsi faziletlerle doldurup nefsin kalbini nefsi Allah'a teslim etmek. Öyleyse ne oldu? Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diledik. İkinci safhada şart makamına ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. Üçüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Dördüncü safhada nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra eşhada ulaştık. Sonra irademizi de Allah'a teslim ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, tabiyet ikinci safha, ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha. Fizik için Allah'a sürekli görün. Allah'a teslimi dördüncü safha, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, üçüncü teslim. Eşhedü ulaşan altıncı safha, iradenin Allah'a teslimi yedinci safha, dördüncü teslim. Yedi iklim dört bucak gibi yedi safha, dört teslim. İslam bunu ifade eder. Ve bu din kainatsaldır. Tüm kainatta insan adı verilen mahluklar, dinler sadece bu dini yaşamak için yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Öyleyse herkes hayata kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olarak atılır. Hayata gözlerini böyle açar ve
1: bu dünyadan giderken de insanların arasından başkası kör, sağır, dilsiz, ilaçsızdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Körlükleri, sağırlıkları, dilsizlikleri, ilaçsızlıkları Allah'a tarafından onlardan alınmamıştır. Öyle kalmışlardır. Oysa ki Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Mutluluğu yaşayabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluk oluyor, çıkıyor karşınıza. Zorunluluk oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve başka bir mutluluk yolu mevcut değil. Sadece bu 7 tane safa 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak zorundasınız. Çünkü fizik vücudunuzla, nefsinizle, ruhunuzla bu dini yaşamak üzere programlandı Allah-u Teala tarafından. Bütün insanlar önce sağır, kör, dilsiz ve idraksızdırlar. Sadece Allah'a ulaşmak ve dileyen insanların sağırlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulmaları ve ölürken hayata getirilmeleri söz konusu olur. Evet, yanlış duymadınız. Ölürken dedim. Çünkü Allah Teala gözlerindeki icabı mesureyi almadı. Görme hastası üzerindeki şahit adlı terdeyi almadı. İnsanları sadece kör olarak mütalaa etmiyor. Onlar diyor aynı zamanda ölüdürler diyor Allah Teala. Bu kör olan insanlara Allah Teala aynı zamanda onların ölü olduğu vakasını da ilave ediyor. Kulaklarında vaka olan işitme hastaları mühürlü olan insanlar içinde Allah Teala sağırdırlar diyor. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar böyledir. Gözleri kördürler, görme hastaları görmez. Kulakları sağırdır, işitme hastaları mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri de mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde küfür kelimesi mevcuttur. Ve insanlara dikkatle bakın. İnsanlar kör. İnsanlar sağır. İnsanlar dilsiz. İnsanlar idraksiz. Dört açıdan da bütün insanlar ölüdür. Her biri bu cephelerin her birinden yoksun oldukları için bütün insanlar ölüdürler. Doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler.

Ondan sonra sen pirilere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Onların hayata gelmesini biz sağlarız diyor. Ama ölürken hayata geçecek olan bu insanları Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ikinciliği, gözlerindeki gavmesliği alarak canlı hale getiriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkimize bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? İnsanları diriltmek istiyor sevgili kardeşlerim. Dirilterek mutlu kılmak istiyor. Bir defa bir insanın cennete gidebilmesi, cennet mutluluğunu yaşayabilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını icap ettiriyor. Öyleyse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu insanlar söz konusu. Kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazla olması gereken insanlar. Ama herkesin hayata geldiği noktada ya da reşit sayıldığı noktada, aslında reşit değildir hiçbir insan ama reşit sayarız biz onları. Akil bali olmuşsa, akil olmuşsa, normal aklı sahipse ve buluğa ermişse o kişi akil balidir. Yani reşittir deriz. Doğru bir ifade değil, reşit değildir. Reşit olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse reşit olamaz, Furkan sahibi olamaz, rüştünü ispat edemez. Öyleyse sadece o insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluş sadece onlar içindir. Onlar ölüyken diriltilenlerdir. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaştıkları zaman tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman başlarının üzerine Miladın Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. Yani o zaman bu kişi farklı bir hüviyete sahip olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedince Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Kişi sağırdır, kördür, dilsizdir ve ölür. Rüştünü ispat ettiği anda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Hiçbir insan bunun istisnası değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Kişi zaten bu dünyada ölü olarak yaşıyor. Sağır, dilsiz ve kör. Ve öyle gidiyor ve cehennemde de kör haşrediliyor. Peki, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. Kör, sağır, dilsiz bütün insanlar istisnası yok mu? Hayır, istisnası yok. Herkes bu standartta.
Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o takdirde yani Allah'a yönelir, o takdirde Allah Teala o kişinin iradesine el koyar ve o kişiyi kör, sağır, dilsiz ve ölüyken gören, işiten, idrak eden, konuşan bir hayat sahibi kılar. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz ve ölü olan kişi gören, işiten, konuşan ve irşat makamının söylediklerini idrak edebilen bir hüviyete sokulur. İşte böyle bir dizaynla kişi ölürken hayata gelir. Ve hayata geldikten sonra da çok kısa bir zamanda hayata getirir Allah Teala. O kişiyi mürşide ulaştırır. Devenin onun ruhu başının üzerine gelir. O noktada bütün günahları sevaba çevrilir.

Sevgili kardeşlerim, yandaşlarım, yeni dostlarım, bir insan için söz konusu olan şey, hani fıtratıyla yaratılmış olmaktır. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratıldılar. Sonrası, onlar Allah'a ulaşmayı dedikleri zaman, Allah derhal müdahale eder. Onları gören, işiten, bilen, konuşan, idrak sahibi olan insanlar haline getirir. Bunu yaparken de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın müdahalesi söz konusudur. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine o kişinin gözlerindeki perde alınır. Görme hastasının üzerindeki işaret alınır. Kulaklarındaki vaka alınır, işitme hastasının mührü açılır, kalbinin mührü açılır, kalbinin içindeki ekinit alınır, küfür kelimesi alınır ve kalbinin içine ihbat koyar Allah-u Teala. 5-6 dakikalık bir zaman faydasında gerçekleştirdiği bu işlerin her birini yaparken de 7 safhada, 7 ayrı kuruda kişiye yardım ediyor Allah-u Teala. Gözlerdeki hicab-ı mesulünün alınması, işitme hastasındaki, görme hastasının üzerindeki işaretin alınması, kulaklardaki işitme hastasındaki mührün alınması, kulaklardaki vakanın alınması, kalbin mührünün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınması, kalpteki ekinetin alınması, küfür kelimesiyle beraber alınır. Ve kalbe ihbat konması. Bu ameliyeleri 7 safhada gerçekleştiren Allah-u Teala her bir safhada, yani gözler için, kulaklar için, kalp için yaptığı, görme, işitme, idrak etme hastaları için yaptığı ve küfür kelimesinin almasıyla noktalanan bu dizaynda Allah-u Teala o kişiye her işlemi için derece kazandırır. Öyle ki 7. defa bu işi tamamladığında, ki birkaç dakikalık bir zaman parçası gitmiştir, o devre içinde o kişinin Allah'ın verdiği derecelerle mutlaka sevapları günahlardan öteye geçmiştir. Ve Allah Teala cennete gideceklerin sevapları günahlarından fazla olanlar olduğunu, cehenneme gideceklerin günahları sevaplarından fazla olduğunu söylüyor. Müminin 102 ve 103'te. Ve sadece Allah'a ulaşmayı diyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn içerisinde Allah'ın kurtuluş reçetesine baktığınız zaman muhteşem bir dizayn görüyorsunuz. O Allah'tır ve sizin sadece kurtulmanızı ister. Sadece mutluluğunuzu ister. Cennet saadeti bir insanın düşünemeyeceği kadar kolay bir olaydır. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala mutlaka onların derecelerini her bir işlemi gerçekleştirirken arttırır. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşar. Burası size anlatmaya çalıştığımız Allah'ın mutluluk dizaynının başlangıcıdır. Kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Allah-u Teala ona bu verdiği ihsanların ötesinde yeniden ihsanlar verecektir. Kalbinin mührünü açmak, oradan kalbe ulaşmak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek, o kişiyi huşu sahibi kılmak, o kişinin ışığını göstermek, Allah'ın her bir safhada kişiye yaptığı yardımlardır. Ve bu süreç içerisinde o kişiye namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, Allah'ın bütün ibadetlerinden zevk almasını sağlayan Allah'tır. Öyleyse hiç kimse yoktur ki Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah bu işlemleri yaptıktan sonra ölsün ama cennete girmesin. Bu mümkün değildir. Kişi sadece bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırma niyetinin sahibi olur ve İslam'da bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için niyet amelden üstündür, prensibi hakimdir. Üstün olan niyettir. Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlaka Allah'ın cennetine sahip olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek oluyor ki inanamayacağınız kadar kolay bir sebeple, bir tek niyetle Allah cehenneme gidecek olan bir kişiyi cennetine ulaştırıyor. Bu kişinin günahları ne denli büyük olursa olsun Allah'a göre netice değişmiyor. Çünkü onların bütün günahlarını örtecek. Örttüğü anda o kişi cennetin sahibi olmuştur. Yani bir insanın cennete sahibi olması için mutlaka bir mürşide gidip ulaşması lazım iddiasında bulunanlar, hayır, lazım değil. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama onlar da mürşitlerine ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenler elbette. Ama dikkat edin ki onlara mürşitlerini gösterip mürşidini sevdiren Allah-u Teala o kişi mürşide ulaşana kadar 12 tane ihsanda bulunuyor. Sadece ihsanla tabi olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Yusuf suresinin Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeye yani ensar ve muhacirine tabi olan tabiinin ihsanla tabi olduğunu açıklıyor. Sahabenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiyeti İhsanla bir tabiyettir. Ama
Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gidip herhangi bir mürşide tabi olsa onun kurtulması mümkün değildir. Devrin imamına da tabi olsa mümkün değildir. Çünkü o bir tabiyet değildir. Tabi olmamıştır. Tabi olduğunu zannetmektedir. Öyleyse kuru tabiyet, yani ihsanla olmayan bir tabiyet, Allah'ın 12 tane ihsanını almadan tabiyete ulaşan bir kişisi, kişi için tabiyet söz konusu değildir. O kişi hala ölüdür. Allah'ın söylediklerini idrak edecek yapının sahibi değildir. Ve o kişiye Allah-u Teala mürşidini sevdirmek için kalbinin mührünü açmak, küfür kelimesini almak ve kalbindeki ekinleti alıp ihbat koymak söz konusu olduğu için böyle bir dizaynda muhtema ona göre oluşmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz üzerine siz cehennemlikken sizleri cennetlik hale getirir. Bir defa daha tekrar edelim. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar ne yazık ki kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İstisna yok. Herkesin durumu aynı. Ve kim Allah'a ulaşmayı düşünmezse onda hiçbir değişiklik olmaz. O kişi hangi mürşide giderse gitsin, tabi olduğunu denetsin, gerekli formaliteleri yerine getirip aslında tabi olmamıştır. Tabiyeti kabul edilmez. Ve sevapları günahlarını öteye geçirilmez. Hiçbir işlem yapılmaz üzerinde. O kişinin nefs tezkiyesi yapması da, ruhunu Allah'laştırması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, ne dersiniz? Sizinle ara sıra böyle yarenlik edelim mi? Size mutlaka kurtuluşunuzun var olduğunu, hiçbir zorluğa uğramadan bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebileceğinizi acaba anlatabildik mi? Ey benim yarenlik ettiğim kardeşlerim, beni anlayabildiniz mi? Bu Kur'an'ı anlamak demektir. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtulmak. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbim'den dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevinin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait? Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin
en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir, bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz.

Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim arasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel.

O sizinle ise, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman. Her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman. Her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi
sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yevimde üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan
gözyaşları onlara hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak o yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi açıkta, evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki,
Yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki. O sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz, Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, bu zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütalaa ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

0: Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, 198 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler. Unutmayın. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunarak. Mutluluk. Uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir mutluluk. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bittiği yer. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, ruhunuzun bütün hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsinizin kalbini tamamen doldurduğu, nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşamak. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır.
Nefsinizdeki bütün afetler yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur, tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlara ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçimi boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında iç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de, nehileri cephesinde de tam bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır. Hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur.
Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor garanti ederim. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Vel Asr'ı suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âminû. Asr'a zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani

diyor Allah Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç.

Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart, altıncı özellikleri ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır, diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlar

Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dinlemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, seni sözünün gereğini gerçekleştirmemiz. O Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi Allah Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin %51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah Teala'nın Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler. O yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Hayır, değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, görenler değil, putperestler de görmüş, şeytana tapanlar da görmüş, Hristiyanlar da görmüş, Yahudiler de görmüş, herkes görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibime, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vekşimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir.

tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah-u Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan, sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya, veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin, Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse, etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa farzla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 12 tane ayet-i kerime. Allah Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz. 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız. Bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatını ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa. İkinci davetiye Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor. Birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine ricu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ruha. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu beşinci ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime affedersiniz. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa
Sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime, Yunus 125 diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi, Allah'ın dilediği kişiyi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime, Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş yoldur diyor Allah Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime, Allah-u Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah-u Teala buyuruyor, üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün
ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizde, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah-u Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Misak, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız, Rad 20 Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكَ. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكَ. Misaklerini bozmazlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine, ve onlar yesulune, ulaştırırlar. Vasıl ederler ma şeyi. Emrallahü, Allah'ın emrettiği şeyi bihi. Ona en yusale, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi, hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler, Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı? Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım?
Ne diyorsunuz? Elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kulları Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit, 3. kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor, takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği
misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh, veç, nefs. Ruh, veç, nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah Teala. Yedi kademelik bir safhalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminüttekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin, Allah Teala'dan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

ومحتوى هذا her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah-u Teala. Ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle seviyoruz sizleri. Çünkü siz Allah'ın yolundaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bugüne kadar başarıyla götürdüğünüz Allah'a yakın olmak, insanları sevmek ve insanları mutlu etmeye çalışmak. Bu konuda elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerin temelinde sevgi vardır. Mutluluk adını verdiğimiz müessese, sevginin olmadığı bir noktada yaşanamaz. Mutluluk ve sevgi el ele, gönül gönüle bir beraberliği temsil eder. Mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır. İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine karşı yaptıkları yanlış davranışlar başka insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Eğer Allah'ın yolunda değilse kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa başkalarını rencide edici, onları huzursuz edici davranışlarda her zaman bulunması ihtimali vardır. Nefsinin afetleri duruma hakim olduğu için her zaman başka insanları üzebilecek olan fevri davranışlarda bulunabilirler. Ama sizler öyle olmamalısınız sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolundaki devren imamının etrafında birinci daireyi temsil edenler, hepiniz Allah için yaşamalısınız. İşte Allah için yaşamak nedir o? O başkaları için yaşamaktır. Eğer görevinizi başka insanları mutlu etmeyi başararak devam ettirebiliyorsanız, Allah'ın emrettiği en güzel muhtevayı ispat ediyorsunuz herkese demektir. Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim mutluluğumuzu. Bizim mutlaka mutlu olmamızı istiyor. En kolay yol başkalarına mutluluk vererek mutlu olmaktır. Ne kadar insana onları mutlu edebilecek olan bir şeyler ulaştırıp da bunu başarabilirsek, onları mutlu edebilirsek, Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu bize de yaşatacaktır. Biz bir kişiyiz, etrafımızda yüzlerce insan olabilir. İşte böyle bir imkan bütün insanlar için bir hedefe ulaşma vesilesidir. Nedir o hedef? Kişinin mutlu olması, ama insanlar cemaat halinde yaşarlar. Aslında bu da çok güzel bir dizayn. Neden öyle? Çünkü ne kadar çok insanla muhatap olursanız, o kadar çok insana mutluluk vermek imkanının sahibi olursunuz. Bunu başardığınız zaman da madem ki her birine verdiğiniz mutluluğun aynısını siz de yaşayacaksınız, o zaman hayatınız mutluluklarla geçer. Öyleyse sevginin çiçek açtığı bir güzelliği yaşamak. İşte o tasavvufta mümkün olabilen bir şeydir sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri azaltan en kutsal müessesedir. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Tasavvuf nefsin kalbindeki afetleri yok edebilme imkanına sahip olan yegane dizaynı gösterir. Çünkü onun temeli zikirdir. Kim zikir yaparsa, yani Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinde kımıldatmadan iç sesiyle Allah demesi o kişinin zikrini ifade eder. Zikredilen kelime Allah kelimesidir. Allah Teala otururken de diyor, bir, ayaktayken de diyor, iki, yan üstü yatarken de diyor, üç, hep Allah'ı zikredin diyor. Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinizde kımıldatmadan İç zikir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Madde bir, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi var ya sevgili kardeşlerim, sevmek fiili. Siz ne kadar çok insanı severseniz ve onların her birini ne kadar çok severseniz, iki ayrı açıdan o kadar çok mutlu olursunuz. Birisi insanların çokluğu, ikincisi zikir seviyesinin, Allah kelimesinin tekrarındaki çokluğu. İki ayrı cephede siz hep savaş vereceksiniz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki hiç kimse Allah'ı zikredemesin. Zikretmesin. Neden? Zikretmesin ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolmasın. Dolmazsa ne olur? O kişi hep mutsuz olarak yaşar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurların yüzdesi seviyesinde mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaştığınız zamansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ınıza gece gündüz şükredersiniz, hamd edersiniz. Sizi tasavvufa kabul buyurmuş diye sizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim almış diye. Eğer hedef cennete girmekse, sevgili kardeşlerim, bu son derece kolay bir şey. Herkes cennete girebilmek imkanının sahibidir. Çünkü ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek, eğer kalptense birinci kat cenneti zaten ifade eder. Ama önemli olan bunun gerçek olup olmadığıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşit verir. İşte o mürşide ulaşıp o kişinin tabi olması halinde o kişi ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu da vücudundan ayrılmıştır. Tabiyet sırasında ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka diğerleri gibi Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluk adı verilen bir müessese konunun temelini teşkil eder. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukları mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Bunun için de kendilerine emanet olarak Allah Teala'nın üfürdüğü ruhu ona teslim etmekle mükellef kılınmışlar. Daha sonra fizik vücudun teslimi var. Daha sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var. Dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhun teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. Bu müessese 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. Mürşide tabiyet, 2. Ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetle beraber vücuttan çıkan ruhun 7-8 aylık bir sürede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifne olması, yok olması. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Neden? Çünkü biz bir tek kişiyiz. Hepimiz birer tek insanız. Ama etrafımızda insanlar her zaman biz gayret ettikçe çoğalacaktır. Dost olduğumuz kardeşlerimizin sayısı giderek artacaktır. Arttıkça bizim mutluluğumuz artacaktır. Çünkü görevimiz onları mutlu etmek. Bu konuda ne kadar onları mutlu edebilirsek, her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için üst seviyede bir mutluluğu yaşamak bizler için mutlaka tahakkuk edecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı, madde bir, ne kadar çok mutlu edebilirsek, bunların ikisi bir bütün teşkil ediyor, biz de o kadar çok mutlu oluruz. Kendisini başkalarının mutluluğuna adayan ve bu istikamette elinden gelen her şeyi yapan bir insanın mutluluğuyla başka insanları mutlu etmek konusunda hiçbir gayret olmayan bir insanın mutluluğu eşit olamaz. Allah Teala her gayrete mükafat verir. O gayret başarıya ulaşsa da mükafat verir. Başkalarının tesiriyle ulaşamasa da gene mükafat verir. O kişi kendine düşeni yapmıştır. Başkalarını mutlu etmek istikametinde elinden gelen gayreti göstermiştir. Ama bazıları mutlu olmuştur, bazıları olmamıştır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin düşünce standartları birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Bir başka yaratık da olabilirdik. Ama insan olarak yaratmış ve doğduğumuz anda da hepimize ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna ulaşmak, Allah'ın ruhunu taşımak, Allah'ın üfürdüğü ruhun taşınması insan adı verilen bu mahluk için geçerlidir.

hepsinden önemlisi demek gereğini hissettik. Çünkü zikirden başka hiçbir gayretiniz nefsinizin kalbinin nurla dolmasına sebep teşkil edemez. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolabilmesi, o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilini de kımıldatmaksızın Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, insanın mutluluk adlı bir hedefe ulaşabilmesi Allah'sız mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman Allah devrede olmadıkça mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir bütündür. O insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması, mutluluğun bütünlüğü teşkil eder. İç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Herkes için dünya farklı bir rota gösterir. Bütün insanlar yaptıkları her fiilde serbest bırakılmışlardır. Allah Teala bu istikamette derece sistemini koymuş. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe derece kazanırlar. Yasaklarına tevessül ederlerse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerlerse o zaman da derecat kaybetmeleri söz konusudur. İnsanın cennetlerle olan ilişkisine baktığımız zaman bir insanın birinci kat cennete, ikinci kat cennete, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere girebilmesi zikrinin daha çok, daha çok, daha çok, daha çok artışına bağlıdır. Yedi kat cennetin her birisi insanlar için bu hedefe ulaşmak maksadıyla tahakkuk ettirilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanoğlu Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Getirebilirse hedeflere ulaşabilir. Bir insan zikir adı verilen bu emri yerine getirmezse o zaman Allah-u Teala'nın katından bu kişinin kalbine nur ulaştırılması mümkün değildir. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek şey zikirdir. Zikirsiz hiç kimse nefsinin kalbini nurlarla dolduramaz, nefsinin kalbine nur ulaştıramaz. Bunun anahtarı Allah kelimesidir. Allah Teala bu kelimeyle onları tekrar eden kişilerin kalbine nurlarını indirir. Ve bu nurlar kalpte kalmaya devam ederler. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsin kalbi giderek daha çok, daha çok, daha çok nurlarla dolar. Kalbi kesintisiz bir şekilde zikir devam ederse o kişinin nurlarda donanmaması, nurların kalbin her tarafını işgal etmemesi mümkün.

O kişi daimi zikrin muhtevası içine girmişse bundan sonraki hayatı öyle devam edecektir. O zaman o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yüzde ne kadar azaltırsanız mutluluğunuz yüzde o kadardır sevgili kardeşlerim. %100 mutluluğun sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Onların bu sebeple yapacakları bütün davranış biçimleri onlara derecat kazandıran, bu sebeple onları mutlu eden davranışlardır. Onlar kimseyi üzemezler. Kimseye iftira edemezler. Hiç kimseye onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamazlar. Allah Teala onlardan bunu bütün boyutlarıyla alır. Kişi nefsinin kalbinde afet olmadığı için hiç kimseye bir kötü davranışta bulunamaz. Bulunması söz konusu değildir. Tam aksine nefsinin kalbi tamamen nurlardan vücuda geldiği için artık tamamen nurlarla dolduğu için o kişinin bütün davranışları hep başkalarını mutlu edebilecek olan davranış biçimleridir. Bunun neticesi ise başkalarını mutlu eden herkes Allah-u Teala tarafından mutlu edilir. İşte herkes bu sebeple Allah ile onun ilişkilerinde mutluluğu böyle bir dizayn içinde yaşayabilir. Eğer biz insanlar etrafımızdaki insanları seversek, bunun asli manası biz Allah'ı seviyoruz ki etrafımızdaki insanları da seviyoruz. Ve netice her geçen gün artan bir sevgi. Bu sevgi arttıkça kişinin mutluluğu artar. Sevmek mutluluktur. Nefret etmekse mutsuzluğun anahtarıdır. Nefret eden bir kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yerini almış olan bir müessesedir. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar konunun temel hatları. Bütün insanlar için bir hedef tayini düşünüldüğü zaman bir tek hedef söz konusu mutlu etmek. Siz mutlu etmek yolunda gayret sarf ettiğiniz zaman bunu başarırsanız, daha büyük mutluluğu yaşarsanız, ama başaramasanız da Allah Teala size mutluluk verir. Çünkü halis bir niyetin içindesiniz. Gayeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmek. İşte Allah'ın istediği budur. Başarsanız da, başaramasanız da Allah Teala size mutluluğu verecektir. Çünkü bu hedefe yönelik olarak siz devamlı gayret içinde olan bu istikamette, yani başka insanları mutlu etmek istikametinde cihazlanmış bir insan olacaksınız. Allah Teala sizi teçhiz etmiş olacak. İşte Allah ile olan ilişkiler dediğimiz zaman, cihazlanmak yani teçhiz olmak dediğimiz zaman Allah Teala'nın
Hedefinin bu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Her an etrafımızda insanlar doludur sevgili kardeşlerim. Her an birileriyle beraberiz. Peki ne kaybederiz? Onlara hep en güzel davranışlarla davransak, her vesileyle onların gönlünü alsak, onları güzel sözler söylesek, her halimizden onları sevdiğimiz görünse, belli olsa, hatta taşsa, sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine her gün karşımıza yeni gelen her kişiye en güzel davranışlarla davranmayı başardığımız takdirde bizim mutluluğumuz devamlı artacaktır. Her an mutluluğu yaşayan bir insan olacağız. Bir defa düşmanlarımız azalacak ve belki de bir gün sıfıra ulaşacaktır. Bütün gayretimize rağmen bizi sevmeyenler olabilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Her insan kendi standartları içinde düşünür. Herkesin düşünce standartı da birbirinden farklı bir zeminde oluşur. İşte böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için mutlu olmak mümkün müdür? Böyle bir sualin cevabı kesinlikle evettir. Mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini, özellikle zikirlerini gerçekleştirsin. Diğer taraftan böyle olması eşyanın tabiatına uygun bir zemini de muhtevasına almış. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça başkalarına olan sevginiz otomatik olarak artacaktır. Madem ki afetlerin azalması zikir seviyenizin yükselmesine bağlıdır, o zaman zikir seviyeniz yükseldikçe nefsiniz afetleri azalacak. Siz başkalarını daha çok seveceksiniz, onlara daha güzel davranışlarda bulunacaksınız ve onlardan da size geri dönecek olan şey onların size karşı olan daha güzel davranışları. İnsan bu gerçeği yakalayıp da ispatını hiç itiraz edemeyeceği bir şekilde yaşadığı zaman artık insanları sevmesinin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiği bir noktaya varacaktır. O zaman insanları sevdiğini çok daha üst seviyede belli edecektir. Bu ise karşısındaki insanların ona karşı olan sevgisinin çoğalmasına, daha görünür hale gelmesine ve neticede iki tarafı da mutlu etmesine zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala her şeyi o kadar güzel bir dizayn içinde yaratmış ki, İnsanlar sadece şeytan devreye girip de nefslerinin afetleriyle onları hareket ettirmeyi başardığı zaman bu güzellik kaybolur. Bu güzelliği adım adım örten şey nefsimizin kalbindeki afetlerin bize hakim oluş seviyesidir. Yüzde ne kadar nefsimizin kalbindeki afetlere yenik düşüyoruz? O kadar mutsuzuz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki herkes birbirine düşman olsun. Bir, bu düşmanlığın standartları içinde herkese devamlı kötülük etsin. İki, ve bu kötülüğün neticesinde de her zaman iç dünyası yaralanacağı için iç dünyasında huzursuzluk ve sıkıntı yaşasın.
İşte şeytan istediği bu kadar basit bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, biz kimin ne dediğine bakacağız. Şeytan böyle söylüyor. Eğer öyle söylüyorsa Allah'ın emri neydi? Şeytanın size olan fısıldadıkları hiçbir şeye yüz vermemek, zemin hazırlamamak, onların hepsini devre dışı bırakmak. Şeytan insanlardan nefret etmenizi ister. Şeytan insanlara kötü davranmanızı ister. Kötü davranmak suretiyle size de karşınızdan kötü davranışların geri dönmesini ister. Ve bu anlaşmazlık devam ettiği sürece her birisi iki taraftan her birisi karşı taraf kendisine bir evvelki olayda kötü davrandığı için ona kötü davranmak gereğini duyacaktır. İçinden böyle gelecektir. Ama insanlardan bazıları bu istikamette Allah'la öyle bir güzelliğe, yakınlığa kavuşur ki artık içlerinden gelen şey başkalarına kötülük etmek, başkalarını huzursuz etmek tarzında tecelli etmez. Tam aksine her geçen gün daha çok insanı mutlu etmek için, insanları daha çok mutlu etmek için hem daha çok insanı hem de insanların her birini daha çok mutlu etmek için bu insan hep faaliyette olacaktır. Bu faaliyet onu nereye götürür? Karşısında bulunan bütün insanlardan ona en güzel davranışların geri dönmesine ulaştırır. Bu ne demektir? Etrafındaki herkese en güzel davranışlarda bulunduğu için etrafındaki insanlar da ona en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Hepinizi mutlu etmek, huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanıza sebebiyet vermek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah Teala sizinleyse ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir ve ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha çok beraber olacaktır. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman daha çok sizinle beraber olacaktır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok, iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha çok. Hem Allah'ın size karşı olan sevgisi artacaktır, hem de Allah-u Teala sizinle daha çok birlikte olacaktır. Ve öyle bir gün gelecektir ki Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oldunuz sevgili kardeşlerim. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanının sahibi olursunuz. Bu sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden bunları isterken, yani başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı isterken acaba şeytan ne ister? Şeytan da herkese kötü davranmanızı ve bu kötü davranışın sonunda onların da size kötü davranmasını sağlamak ister. O zaman ne olur? Siz etrafınızdaki herkes tarafından sevilmeyen birisi olursunuz. Onların da her birisi etraflarındakiler tarafından sevilmeyen insanlar olur. Ve sevgisizliğe dayalı kine, nefrete, intikama, öç almaya dayalı
bir dünya hayatı o kişiyi bir ömür boyu rahatsız etmekte sürgüt devam edecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Madem ki başka insanları mutlu etmemiz bizi mutlu ediyor, o zaman neden biz onları mutlu etmeyelim de biz mutsuz olalım? Bu iki tarafın davranışları arasındaki ilişki boyunca hep daha güzel gidebilecek olan bir gemiyi ters istikamette sürüklemek, hatta batırmak anlamına gelmez mi? Eğer insanlar bizi sevmiyorsa, biz insanlardan nefret ediyorsak, biz onlara kötülük ediyorsak, onlar da bize kötülük etmekte hak kazanmış oldukları için, bize kötülük ettikleri bir çerçeve içerisinde nasıl mutlu olabiliriz ki sevgili kardeşlerim? Biz her başkasına kötülük yaptığımız an Allah Teala bize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Madde bir, karşı taraftan da bize geri dönen şey, bizi bir defa daha huzursuz ve sıkıntılı etmeye götürecek olan bir ters, bizi üzen davranış biçimi olur. Neyse, sevgili kardeşlerim, güzeli yaşamak varken, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını bir insanın muhtevasını alması söz konusu iken, neden başkalarını üzen, sonra da başkalarını üzdüğü için kendisinde üzüldüğü, hem onlara kötü davranması sebebiyle üzüldüğü, hem de daha ötesi var, onların da kendisine kötü davranması sebebiyle bir defa daha üzüldüğü bir vakayla karşılaşmamız söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edelim de mutsuz olalım? Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bunu yapmamızın, gerçekleştirmemizin farz olması da bir güzelliğe dönük muhteva taşımasından kaynaklanır. Etrafımızdaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan her birini hangi ölçüde mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız söz konusu olur. O zaman herkes bizim için bir mutluluk ağacıdır. Görevimizi yapmalıyız, başka insanları mutlu etmeliyiz ve bu mutluluğun arkasından biz de mutlu olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüllü olmak üzere buradayız. Unutmayın, İnananlar bir kalp ağıyla birbirine Allah-u Teala tarafından bağlanmışlardır. Allah'a inanmak konumuzun temelini teşkil eder. Ama zamanımızda bu sonsuz deliller karşısında makro alemden mikro aleme kadar o kadar çok delil var ki Allah'ın mevcut olduğunu insanlara ispat etmek için bu standartlarda hala Allah'a inanmayan birisini görürseniz bana da haber verin. Onunla konuşmak isteriz. İstanbul'da bir doktor konuşuyorduk. Ateistti. Bir süre devam etti konuşmamız. Makro alemden, mikro alemden misaller vermeye başlayınca kalktı yerinden. Ne oldu dedik? Dedi ki biraz daha kalırsam beni kandırabileceğini düşünüyorum. Onun için ben şimdi buradan uzaklaşıyorum. Ateist olmaktan vazgeçmiyorum dedi ve gitti. Sevgili kardeşlerim, olur böyle şeyler. Ama artık bunlar nadir insanlar. Yani belki 1000'de 1 çıkan insan türü. Hem tıp ilmine sahip olsun, yani mikro alemi yakından tanısın, mikroplar alemini, insan vücudundaki ...23 çift kromozomu bilsin. ...70 trilyon hücreden oluştuğumuzu bilsin. Hem de her kromozomda ...20 bin tane parçacık olduğunu bilsin. ...20 binden daha fazla parçacık olduğunu bilsin. Hem de bu her kromozomdaki 20 binden daha fazla parçacığın en akıllı bir insan nasıl davranırsa aynı davranışa sahip olduğunu bilsin. Ondan sonra da Allah'a inanmasın. Olur mu böyle, olur mu kardeşlerim? Yani burada akla çok ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Böyle bir insan artık ben kolay kolay düşünemiyorum. Onun için aranızda bu sözleri dinleyen ateistler varsa sözümüz onlarıdır. Eğer Allah Teala şu kainatı yaratırken gezegenlerin birbirinden ayrılma hızını bir saniyenin 0,15 tane sıfırlı biri kadar, yani %1, 1000'de 1, 1.000.000'da 1, 1.000.000'da 1, 1.000.000'da 1 değil, bir saniyenin trilyonda biri değil, katrilyonda birinden daha az bir yavaşlıkla, daha az bir sürat eksilmesiyle gerçekleştirseydi Allah-u Teala, dünya, kainat affedersiniz, kendi içine dönüp kapanacaktı, kainat oluşamayacaktı. Tersini düşünelim, 0,15 sıfırlı bir şey, bir saniyenin katrilyonda biri kadar daha hızlı bir
hareket söz konusu olsaydı, o zaman da bütün parçalar etrafa dağılacak, kainat gene oluşamayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir adım daha atmaya gerek yok. Makul alemde bu varsa ve bütün bu kainat varsa, Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyorsa, tam 17 ayet-i kerime. Ve sakın kendimizi aldatmayalım. Bu kainatta, bu dünyanın dışında insan hayatı yoktur diye düşünenlere bunların hepsi ibrettir. Öyleyse eğer bu devirde ilmin bu seviyesinde mikro alemde ve makro alemde bu dizaynda hala bir insan kainatı yaratan o yüce yaratıcıya, Allah'a inanmıyorsa, o zaman bu kişi normal bir aklın sahibi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar inanmamakta devam etsinler. Biz işimize bakalım. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Fakat bu sevginin mahiyetini ne kadar çok olduğunu idrak etmek gerçekten güç olacak. Allah Teala bize hepinizi sevmemiz için öyle bir sevgi kuvveti verdi ki hepiniz sevgi dairemizin içindesiniz. Birbirini seven insanlar, birbirleri için yaşayan, birbiriyle kardeş olan, seven insanlar bizim için daha sevgilidirler. Diğerlerini de severiz ama onlar kadar sevemeyiz. Allah Teala için de en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bu 7 milyar insanın dünyadan bahsediyoruz. Bir sevgi terazisinde yer alması söz konusu. İşte hepinizi Allah'ın bize verdiği o sevgi kainatıyla seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada yaşanmaz. Nefretin hakim olduğu bir ortamda herkes mutsuzdur. Nefret, nefreti çağrıştırır. Sevgi de sevgiyi. Öyleyse ben sizleri çok sevdiğimi söylüyorum. Ve sizlerden ne kadar çok sevgi mektubu alıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunlara cevap vermek artık imkansız gibi bir şey oldu. Nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bir yol bulacağız inşallah. Hepinize birden, hangi şartlar içinde olursa olsun, ulaşabilmek için. Bizi sevenlerin dışında bize kızanlar da var sevgili kardeşlerim. Dinlerini Allah'ın öğretisinden değil de asırlardan beri insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrenen insanlar bize hem kızıyorlar hem de açık açık bu kızgınlıklarını ifade ediyorlar. O kadar zavallı bir ifade ki sevgili kardeşlerim. Kur'an kültürü insanlarda ne yazık ki sıfırlanmış. En az 10 asırdan beri insanlar yazılar yazıyorlar. Din konusunda, imana, itikada ve dinin çeşitli faktörlerine dayalı açıklamalar yapmışlar. Mezhepler oluşturmuşlar. Ve
bir de Kur'an'la karşılaştırıyoruz ki hepsinin dört mezhebinde hem Kur'an'ın muhtevası içinde olmayan fazlalıkları var, hem de Kur'an'dan büyük, ciddi eksiklikleri var. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah Teala'nın indirdiği, kainata indirdiği son şeriat kitabı, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve son şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. O kadar güzel şeyler söylemiş ki sevgili kardeşlerim. Nefretin yer almadığı bir dünyada yaşamanız için sizlere bunları anlatıyoruz. Ancak sevgi dünyayı yeşertebilir. Nefret çiçekleri yok olmuş ağaçların yaprakları mevcut olmayan bir kışa dönüştürür etrafı. Soğuk, sıkıntılı, kasvetli kış. Neden sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanları sevsek ne kaybederiz ki? Ama peki kaybetmeyiz ama kazanmayız da mı diyorsunuz? O zaman çok büyük bir yanlışın içindesiniz demektir. Nefret, nefreti, sevgi, sevgiyi oluşturur. Onun için sevgili kardeşlerim, biz sizleri, hepinizi çok seviyoruz. Bize kızanlar da var. Onları da seviyoruz. Bir de bakıyoruz ki kızmaların arkasında öğrendikleri yanlış ilim var. Kur'an'a ters düşen bir ilim bugün İslam dünyasına hakim olmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın vaktiyle bütün keşifleri yapan bir dizaynın sahibi olmasına karşın bugün dünyanın en geri ülkeleri olması size hiçbir şey söylemiyor mu? Onu dinimizi ne kadar yanlış anladığımızı, Kur'an'ı bir tarafa bırakıp da insanların yazdığı kitaplarla hüküm ferma bir din statüsünü devreye sokup onu asırlardan beri tatbik ettiğimizi, böylece Kur'an'ın temel unsurlarını bir bir devre dışı bıraktığımızı acaba kaçıncı defa söylüyoruz? Şimdi üniversitelerimize bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbirine Kur'an öğretilmemiş. Kur'an'ın nesi öğretilmiş? Okunması öğretilmiş. Tecvidli okunması öğretilmiş. Ve Kur'an öğretimi burada kalmış. Halbuki din Kur'an'dır. Dinin temeli, gerçek kaynağı sadece Kur'an'dır. Diğerleri Kur'an'a dayalı hükümler ihtiva etmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an unutulmasaydı bu farklı kaynaklara müracaat gerekmeyecekti. Neden gerekmeyecekti? Bir, Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine, Kur'an'ın içine yerleştirdik.
ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bütün insanları mutluluğa davet ettiği bir mutluluk reçetesidir. Ama usule baktığımız zaman usul bu mutluluğu verebilecek olan bütün özelliklerini kaybetmiş. Asırlardan beri İslam kalesinin bütün burçlarını çökerten büyük hatalar söz konusu olmuş. İşte 14 asır sonra bugün Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye konferanslar verdiğimiz zaman insanlar aval aval bize bakıyorlar. Biz namaz kılıyoruz diyorlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Tabii değildir. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ın namaz emrini yerine getirmektir. Oruç tutuyoruz diyorlar. Oruç da bir ibadettir. Allah'ın bir emrini yerine getirmektir. Zikir yapıyor musunuz diye sorduğumuz zaman sadece tasavvuf mensupları diyorlar biz zikir yapıyoruz. Diğerleri zikir yapmadan da olur diyorlar. İslam'ın 5 şartı yeter diyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 tane safa koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen küfürdedir, dalalettedir, hüsrandadır, şirktedir, şeytanın kuludur. Bu kadar yetmez mi sevgili kardeşlerim? Aslında 12 tane faktör bunlar. Ama sadece 5 tanesini saydım. Zaten bunlardan bir tanesi bile küfürdedir demek bile bu insanların bize kızması için yeterli sebep oluyor. Ama insanların unuttuğu o Kur'an var ya, Kur'an'da bunu yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu yazıyor Allah Teala. Peki insanlar da böyle söyledik diye bize kızıyorlar. Yani söylemesek küfür karanlığında hepsi cehenneme gidecekler. Neredeyse buna razılar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse hepinize Allah'ın doğrularını açıklamakla vazifeliyiz. Bu vazife bizim kendi kendimizi vazifelendirdiğimiz bir konu değil. Bizi aşar. Hayatımız bizim için hiçbir kıymet ifade etmez. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bize bu emri verdiyse bu emir yerine getirilecektir. Şartlar ne olursa olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 7 tane safha var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamak var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an 3. basamaktasınız. Otomatik olarak 7. basamağa gelirsiniz. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet edeceksiniz ve 14. basamağa ulaşacaksınız. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirecek, huşuya ulaştıracak sizi, mürşidinizi gösterecek 14. basamakta. 14. basamakta 2. safhadasınız, mürşidinize ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlar daha başlangıçtan itibaren söylediklerimiz onlara çok yabancı geldiği için evvela büyük bir şüphenin içine düşüyorlar. Bizden şüphe ediyorlar. Haklılar. Bizden başka hiç kimse onlara
Kur'an ayetleriyle bugünkü İslam tatbikatının hiç kimseyi cennete götüremeyeceğini ispat etmemiş. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Mutluluğu da sizlere ulaştıramayacaktık. İkinci safa mutlaka irşat makamına ulaşmayı farz kılıyor. Hala insanlar mürşit farz değildir diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz diyor. Peki sonra mutluluk buradan sonra başlıyor. Mutlu olmak müessesesi üç ayrı açıdan incelenmesi lazım gelen bir meseledir. Bir, iç dünyanızda mutluluk. İki, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk. Üç, Allah ile ilişkilerinizde mutluluk. Neden insanlar mutsuz? Bütün insanların iç dünyalarında mutsuz olmalarının arkasında kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa insanlar mutsuzdurlar. Düşmanca bir davranışla bir başka ülkenin içine giren, oradaki insanları vahşi bir şekilde katleden insanlar mutlu olamazlar. Onlar çok büyük bir mutsuzluğun içindedirler. Öldürülenlerin de etrafındaki sağ kalanlar sevdiklerini kaybetmenin acısı içinde mutsuzdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında normal standartlar altında mutsuzdur. Evvela bu mutluluk tarifini kalıcı mutluluk olarak yerliğine oturtalım. Kalıcı bir mutluluk her an bir insanın mutlu olması manasına gelir. Her türlü şart altında. Bir insanın iç dünyasında mutlu olması neden mümkün değildir? Ruhu %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak için can atan, yasak ettiği şeyleri asla işlemek istemeyen bir varlık ruhumuz. Allah'ın ruhu. Hepinizde Allah'ın ruhu var. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse bu ruh bütün insanları mutlu etmek için bütün şartların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmek ister. Fizik vücudu itaat ettirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de asla yaptırmamak ister. Ama bir de nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Allah neyi emretmişse asla onu yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya müracaat ettiğimiz zaman böyle bir kaos içinde müracaat ediyoruz. Başlangıçta herkes mutsuzdur. Ya da kalıcı mutluluk, devamlı mutluluğun asla sahibi değildir. Mutluluk deyince biz bir tek kelime kullansak bile bunun devamlı mutluluk olduğunu açıklamak isteriz. Her türlü şart karşısında mutlu olabilmeyi devam ettirebilmek. Bu iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesine bağlıdır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. İki düşman kardeş içinizdedir.
her ikisi de kendi dediğinin yapılmasını isterler. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standartta bütün insanlar için vücut bulması lazım gelen şey Allah'ın bütün güzelliklerini o kişinin yaşamasıdır. Yaşayabilmek için ne olması lazım? Ruhuyla nefsi arasındaki kavganın bitmesi lazım. Allah'ın koyduğu kanun şöyle: ruh asla değişmez. Allah'ın ruhudur. O, Allah'ın bütün emirlerine itaati, yasak edilen fiilleri asla işlememeyi temel faktör olarak muhtevasında bulunduran bir yapıdadır. Bu yapı hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmesi lazım gelen, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen nefsinizdir. İşte biz sizlere nefsinizin adım adım değişmesiyle daimi zikre ulaştığınızda muhtevasında hiç afet kalmayan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye mutlaka çalışan bir hüviyet, hiç kalmayan bir nefsi oluşturmak için size bu ilmi vermek istiyoruz. Yani öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Onların yerlerini fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan unsurlar yer alacak. İşgal edecek onların yerini. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır ki nefsinizin bütün afetleri, yani Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapıdan tam onun tersi olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten sadece büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek olan bir yeni yapılanma. O zaman mutluluğun dört başı mamur bir husus olduğunu, o mutluluğu yaşadıkça göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet hepsi sizi bekliyor. Yolu mu? Yolu çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Madem ki nefsinizin afetleri sizi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarıyor, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, şeytanın emrini adeta yaparak yapmak istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emirleri asla yapmak istemiyor ve bu sebeple ruhunuzun karşısında çok ciddi bir kuvvet var. Arkasında da şeytan var. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Bunun için de elinde çok sağlam bir vasıta var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, mutsuz olmak için ilk adımı attınız demektir. Çünkü arkasında mutlaka Allah Teala size azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah Teala. Emirlerimize karşı gelene azap ederiz diyor. Yasaklarımızı işleyene azap ederiz diyor. Öyleyse buradaki muhtevada nefsinizin ve şeytanın size oynadığı oyuna dikkatle bakın. Şeytan bütün insanların sadece mutsuz olmalarını ister. İstediği tek şey budur. İnsanların mutsuzluğu. Bu muhtevada ne yapacaktır?
nefsinizin afetleri zaten mutsuzluğu sağlayacak olan şeyleri yapmaya hazırdır. Şeytan size sadece teklifler getirecek, davette bulunacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir. Burada şeytanın size verdiği bu direktiflere itaat edecek olan nefsinizdir. Aslında itaat de demek belki de fazla. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın taleplerine uygun olarak yaratılmış. Şeytan ne istiyor? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Şeytan ne istiyor? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse olay açık ve kesin olarak oluşuyor. Şeytan dediklerini size yaptırıyor hiçbir zorluk çekmeden, çünkü nefsinizin afetleri zaten onun söylediklerine göre dizayn edilmiş ve de istediği şey de bu. Onun için şeytanın size emretmesi nefsinizin afetlerinin onun söylediklerini zaten yapmak üzere dizayn edilmesinden kaynaklanıyor. O zaman şeytan emretmiş, siz de yapmış oluyorsunuz. Aslında şeytan emretmeseydi de siz gene yapacaktınız. Çünkü nefsinizin afetleri onu istiyordu. İşte ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, ister Allah'ın emrettiği bir şeyleri yerine getirmeyin, her ikisinin de arkasında hüzün vardır, mutsuzluk vardır. İşte Allah-u Teala nefs tezkiyesi denen bir işlevle nefsinizin afetlerini yok etmenizi sağlamak istiyor. Onların yerine fazilleri koymanızı, fazilet sahibi olmanızı istiyor. Yani nefsinizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirebilirseniz, nefsinizin kalbi tamamen fazıllarla dolarsa, o zaman siz fazilet sahibi bir insan olursunuz. Faziletli insan derler. Ermiş insan derler. Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bitmiştir. Ezeli hedefe ulaşmışsınızdır. Ne diyorduk? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıdadır. Hedefi budur. Nefsiniz o hüviyete geldiği zaman kavga biter. Ruhunuz hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep aynı kalacaktır. Zaten 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmek mükellefiyetindesiniz. Her ne kadar insanlar öldükleri zaman ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini düşünürlerse de realite, Kur'an realitesi, onu ikinci teslim olarak gerçekleştiriyor. Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmışsanız, tekrar ruhunuz geliyor vücudunuza ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu tekrar Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah'ın hepinizden istediği şey odur ki bu vapta ruhunuzla nefsiniz arasındaki bu kavganın sona ermesi. Kavga bitmeli sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermeli.

marufu emreder. İrfanı Allah'ın emirlerini emreder. %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir nefs kalbinin sahibi olursunuz. Ruhunuz da zaten Allah'a çok daha evvel ulaşmış olur. İşte böyle bir hedefe ulaşabilmeniz nefs tezkiyesi denilen bir olayla mümkün. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra zikri yeterli boyutta gerçekleştirirseniz, ki gerçekleştirmemeniz mümkün değildir, çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu vazifeyi Allah üzerine almıştır. Mutlaka siz zikri sevmiyorsanız Allah size zikri sevdirecektir. Namazı sevmiyorsanız namazı sevdirecektir. Oruç size açlık veriyorsa açlık vermeyecektir. Allah bütün ibadetleri seven bir hüviyete sizi bizatihi kendisi getirecektir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'a ruhunuzu ulaştırabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasının fazıllara dönüşmesi lazım. Nurlara dönüşmesi lazım. Bu dönüşümün her %7'lik kısmında mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yedi alemlik bir yolculuğu tamamlayacak ve Sitretül Müntaha'dan dikey bir çıkışla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. Fani olacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet olacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e aşacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktır. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah bize bunları öğretti ve bizi bunları size de öğreterek bu sonsuz mutluluğu sizlerin de yaşamasını sağlamak üzere vazifeli kıldı. İşte nefsinizin kalbindeki afetler %51 oranında azaldığı zaman şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %51 oranında azalır. Bu ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Kim olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söz vermiştir, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, ona, Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Tüm standartları Allah Teala öyle bir dizaynla gerçekleştirmiş ki ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka siz eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğinizi Allah'a ulaştırırsanız kalbinizden sıcacık bir talebi, ya Rabbi ben sana ruhumu hayattayken ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum diye

kalbinizden bir talebi Allah'a ulaştırırsanız Allah Teala işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Rahim esmasıyla size tecelli etmeye başlar. Bu tecelli mutlaka sizin ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 değildir. Henüz sadece %51'dir. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar sizi ulaştıran şey zikrinizin devamlı artışıdır. Bu devamlı artış mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere sizi vasıl edecektir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşması demek sizin Allah'a ermiş bir evliya olmanız demektir. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olursunuz. Evliya olmak işte Allah'ın evliyası olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir tek dilek sizi derhal Allah'ın evliyası yapar. Zaten Allah'ın evliyası olduktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaştırılmaması söz konusu değildir. Eğer 5-6 aylık bir hayatınız varsa Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisi zatına ulaştıracaktır. Ruhunuzun onun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Uslat, Allah'a vasıl olmak ve Allah'ın yanında, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, tasavvuf tabiriyle fena fillah olmak, fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak. İşte sevgili kardeşlerim, herkese bütün kapıları açmış Allah Teala sonuna kadar. Hadi gelin diyor, hadi gelin. Hepinizi kendime davet ediyorum diyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka ona veririm. Cennetlerden de diyor, üçüncü kat cenneti adeta bedava, hiçbir şey karşılığında benden alır diyor. Ruhunu bana iade ederek, ruhunu bana hayattayken ulaştırarak. Hepimizin üzerine düşen bir görev bu sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırmak. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştırmak istediği birinci hedef budur. Kapılar herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mutlaka mürşidine Allah Teala onu ulaştırır. 21. basamakta da geri kalan 7 safhada 15 ile 21 arasında 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tane safha vardır. Ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşar. Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Hiçbir kuvvet ruhunuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşmak, 14. basamak, 21. basamak, ruhunuzun Allah'a ulaşması, 22. basamak Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, ifna olması, fani olması, nehir denize kavuştu. Allah'ın ruhu
Allah'a geri döndü. Allah'ın emri yerine getirildi. Kişi bu seviyedeki zikrini arttırabilirse bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir devam edecektir, kesintisizdir. Daimi zikire kişi ulaşmışsa oradan aşağı düşmesi artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikirde kalacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey vardır. Konumuz, yani mutluluk. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bunların bağlandığı şartlar değil, sonucu önemli. O sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bir tek dileğiniz Allah için yeterlidir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaştıracaksınız. Yani dilinizin söylediği şey kalbinizdeki bir talep olacak. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylerseniz o zaman bir talebiniz yok kabul edilir. Allah Teala kalbinize bakar ve talebi kalbinizde görmek ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizden bir talep bekliyor, istek bekliyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu talebin nasıl bir şey olduğunu bir ayetin muhtevası içinde söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa giderken sahabenin içinde bulunan münafıklara da tabii müracaat ediyor. Onlar da sahabenin içinde onlar gibi görünmeye çalışıyorlar. Ve de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam talep ettiği zaman geleceğiz diyorlar savaşa ama katılmıyorlar. Döndüğü zaman savaştan ona diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz seninle beraber oraya gelmek istiyorduk ama gelmek mümkün olmadı, bırakamadık çocuklarımızı, mallarımızı, gelemedik ama gelecek sefer mutlaka geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Kalbinizde olan bir taleple kalbinizde olmayan bir talebin Allah'a ulaşmasını, eğer diliniz söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, bu yetmez Allah'a. Kalbinizin istemesi lazım. O zaman Allah Teala'nın yardımıyla mutlaka size ulaşır. Mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilir. Yani davranışlarının %50'si gene yanlış davranışlar olmakta devam edecektir. %49'u, %51'i ise doğru davranışlar olarak tahakkuk edecektir. %51 derecat kazanan, %49 derecat kaybeden bir davranış biçimleri dizisi kişiye hakim olacaktır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir.
Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir durumda olacaksınız. İşte o zaman iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bütünüyle bitmiştir. Nefsiniz ruhunuzun hüviyetine girmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemek istemiyor. Öyleyse kavga bitmiştir. Mutluluk iç dünyanızda tesis etmiştir. Dış dünyanızdaki kavga neden bitmiştir? Nefsinizin afetleri tamamıyla yok olduğu için sizin başkalarıyla aranızda hiçbir problem kalmamıştır. Onlardan üstün olmayı falan dilemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz yok. O insanlara sadece yardım için varsınız. Onları mutluluklarıyla, onlara mutluluk sağlamak için varsınız. Mutluluklarıyla uğraşmak için varsınız. Mutluluklarını gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olmakla mükellefsiniz. Öyleyse başka insanlarla kavganız bitmiştir. Dikkat edin, bu kavganın bitişi tek taraflıdır. Sizin onlara karşı kavganız bitmiştir. Onlarsa ömrünüz boyunca sizinle kavgalı olacaklardır. Söylemedikleri sözü bırakmayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazar ki? Eğer siz nefsinizdeki afetleri yok ettiyseniz, onları asla düşman gözüyle göremezsiniz. Yani onlara kızamazsınız, öfkelenemezsiniz. Onların yaptıkları şeyler Allah indinde sadece onları küçültür ama size bir zararı dokunmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikriniz sebebiyle yok ettiği yerde sizin için dış dünyada da mutluluk başlamıştır. Dış dünyadaki insanlara karşı siz bir dostsunuz, sizin cephenizde sülh ve sükun hakimdir ve mutluluk devam eder. Allah ile olan ilişkilere gelince, başlangıçta insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri işlerler. Her ikisi de onları mutsuz kılar. Çünkü arkadan mutlaka Allah Teala onlara azap edecektir. Emirlerin yerine getirilmemesinde de, yasakların işlenmesinde de. Ama daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değildir. Çünkü iç dünyası o istikamette bir talebin sahibi olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hepiniz için sonsuz mutluluk kapıları her zaman açıktır. Siz siz olun, Allah'ın yoluna girin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. En azından üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak elde edin. Bu kapılar herkese açıktır. Hiç kimse bunun dışında değildir. Öyleyse işte Allah'ın daveti, işte siz. Mutluluk elinizde. Hadi koşun. Mutluluğa koşun. Allah Teala şöyle diyor: arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Hadi koşuşun diyor Allah Teala. Ve bu koşuşma sadece bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?
Biliyoruz bunları bizden evvel kimseden duymadınız. Ama görüyorsunuz ki hepsi Kur'an ayeti. Öyleyse mutluluğu yaşayın sevgili kardeşlerim. İşte mutluluğu önünüze seriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah-u Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizle paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor, ne kadar zamanını kendisi için harcıyor. İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa bu Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki "Vale zikrullahi ekber." Muhakkak ki Ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi, Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden, otururken ve ala cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünya'da verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuz da birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın nurları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetler yolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah-u Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cünûbihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah-u Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kabilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak. Yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz, bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır.
hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor, yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezbe adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezbe sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayet diğer Allah kelimesini tekrar etmesi ifadesidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu, tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir ses de çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi
net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse
dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir illiyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine
Onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa, o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki ve middin İyyâken abudu ve İyyâken estaîn İhtinas sıratel müstakim sıratel lezîne enamte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lehnâllin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnûn olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet kelimesinde onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor.

Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklanıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? İlim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları akıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez. Ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız, kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı ve belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler.
ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvelde göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuru ile biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep açmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık. Bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva
monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız, orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek bu bir mecburiyettir, zarurettir ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı, onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, 7 kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız, bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı ve hemen bizi mahkemeye verdiler. Ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar.
bile televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi, eğer başını örtmek istiyorsa ona kimse mani olmamalıdır. Olamamalıdır. Kim de başını, hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa ona da kimse mani olmamalıdır. Olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah-u Teala. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için, bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O el ilahtır. Kainatın tek ilahıdır. El ilah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı ama Arapçada e-a gibi telaffuz edilir. E ile a arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor.
Allah'ın bize verdiği ilim de tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evrenosoğulları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evrenosoğulları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evrenosoğulları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için
bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayi mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep, bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler, kimler var Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah-u Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki, biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hatemün nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin
sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz, orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl, enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan, bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz, gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz
gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran böyle ifade eden kardeşlerimiz
hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7 kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor.
Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben diledi, kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah Teala kimi mürşit tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır.
Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvar olma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak sitet-i müntahaya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarda bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç

defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin. Ve her imtihan hayra açılan bir kapıdır. Allah Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kerih gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor. Ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor.
arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor, aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz, oysa ki o şerdir diyor Allah Teala. Hırsızın durumu, hırsız seviniyor arabayı çalmış diye ama aslında derecat kaybediyor, şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir dini eğitim alanlar, yanlış bir eğitimle eğitildiniz. Allah'ın Kur'an gerçekleri değil, insanların yazdığı kitaplardan dininizi öğrendiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemiyorsunuz. O zaman Allah Teala diyor ki biz onları onların ilimleri üzere talayette bırakırız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'ın standartlarında o kişi kördür, sağırdır ve dilsizdir. Herkes yola kör, sağır ve dilsiz olarak mı gelir? Hayır. Ama ona tebligat yapılacaktır. Ona tebliğ edilecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem olur. Hem bu dünyayı kendine zindan edersin, bu dünyada huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirirsin, hem de geleceğin kapkaranlık olur. Gelecekte, yani kıyametten sonra gideceğin yer cehennem olur. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'ın son indirdiği bir kelimesi bile değiştirilememiş olan Kur'an'ın temel dizaynı içerisinde Allah'ın gerçeklerini Kur'an'da arayacak yerde insanların asırlar boyu yazdığı kitaplarda sonucu arıyorlar. O kitaplarda ne yazık ki Allah'ın öğretisini değil, o kişilerin gönüllerinde yatanı ifade ediyor. Ve böylece bir kavramlar kargaşası dini istila etmiş durumda. Şurası Allah-u Teala'nın kesin gerçeğidir ki bütün insanları cehennemden kurtarabilecek olan ilim Kur'an'ın ilmidir. Bütün yazılan yazılar netice itibariyle Kur'an'ın bir açıklamasını ifade eder herhangi bir açıdan. Ve iblisi düşünün, yani şeytanı ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan
Ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

Onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanlar arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem için de aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabi böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman
dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dinemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah-u Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzdan nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor.
Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız, beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa, o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır, onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir, nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir, müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzdan nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuz da nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametinde olacaktır, ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda
nefsindir. Nefsiniz ise, ruhunuzsa %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği
ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahakküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta, nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz, hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki hanginiz 4 rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa bu hırkam var ya, ben öldüğüm zaman onu o alacak. Emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen 4 halifenin
Sonra gelecek olan dört halifenin, bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, bu hırka, bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı, o demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretleri'ne. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. De nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlamaz, hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin önünde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar ve o kişinin kalbindeki ekiniti alan Allah Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah Teala idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedelsizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun
dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve bu standartlar içinde siz ilim yaptığınızı düşünün. Bütün aklı evvellerin yazmış olduğu her türlü kitabı okuyun, öğrenin ve de isterseniz etrafınızdakileri de öğretin. Ama siz bu dünyada da mutlu olamazsınız. Allah'ın cennetine de giremezsiniz. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya hayatına ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir. Etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz. Onlara üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mühürünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah Teala açar. Ama bu noktada kalbi mühürünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye 1'e 10 veriyorken sevapları istikametinde 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bir 1'e 100'ü 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız iş dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sulh ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsanız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nuruyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe söküne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe söküne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe söküne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmak

açıklamaların, bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartına indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın bu 5 şartıyla ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır. Hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, ika kelimesi, likaye kelimesi aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde olanlar, öyle olmayanlar, diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra Manisalılar, sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte tüm insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldı.

Ne zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi taviyetini gerçekleştirir. Taviyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessese olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlere dolu bir nefsimiz %100 hasletlere dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine iade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak zorundadırlar. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Ey ruh, ruha hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Rücu, geri dönmek demek. Çekilmek demek. Öyleyse, bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var. %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala. %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var. İkinci tarafında %100 hasletler var. Ve denge kuruyor Allah-u Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasletlerle dolu. Denge tamam.
Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlere dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetteyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. Bütün ibadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 8 aylık bir ömrü varsa o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasletlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolu olan ruhumuz, vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru Seyri Sülük isimli bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini teslim etmekle sonuca ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlere dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa, %7 ve bir de %2 olarak %51 azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasletleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Bu 7 safanın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması.
4. Fizik vücudun teslimi. 5. Budist olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının aşılması emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala abesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlaka yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, neka küfte, oka ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin kalbinde bu dengeyi sağlaması lazım Allah-u Teala'nın. Nefsin kalbine %51 nurları ulaştırıyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıyan, onunla konuşabilen bir insanın Allah'a hayran olmaması mümkün değildir. Allah'tan hoşlanır insan, sonra sever, sonra aşık olur, Allah'a aşık olur, sonra hayran olur. Nefsin Allah'a tesliminden sonraki kademe, hayranlığın geliştiği kademedir. İradenin teslimi ise hayranlığın üst seviye oluştuğu noktadır. O zaman aynı şarkı söylenir. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nurla dolduracaktır.
Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber 7 kere 7 49 eder. %2 de rahmet nuru %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasetlerle var. %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazlalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hepsizlere mutlu olmanızı isteyen Allah-u Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. Bu da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, o da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah-u Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir, Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir, onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah-u Teala'ya aşık olmak ve sonuçta Allah'a hayran olmak bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 sefa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, yedi sefa ve dört teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri nefsin kalbindeki afetlerin hasetlerle oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasletlere doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nur olmak üzere %98 nurlarla %100 nurlarla %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah-u Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah-u Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulul-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı üç makamdır. Bu üç makamın üçü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin beşinci, altıncı ve yedincisidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak ve bundan sonraki kademelere ulaşmak, bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz, mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Ki kulağınız yastıkta olsun ve yastığa
dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çıktığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa, 24 saatlik bir zaman parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün siz Allah'ı %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikredesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Diliniz kıvıldıyor ve devamlı Allah-u Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah-u Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daim zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daim zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere hepinizin temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk. Şu dünya üzerinde acaba mutlu olmak istemeyen bir insan var mı diye düşünüyorum. Cevap hep negatif geliyor. Yok. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefi. Herkes mutlu olmak istiyor. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutlu değilsiniz. Acaba arkasında ne var? Siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyorsa, ama siz mutlu değilseniz, acaba bunun arkasında sizi mutsuz kılan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en büyüğü şeytandır sevgili kardeşlerim. İblis, hepinizde şeytanlarıyla ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi mutsuz kılmak onun temel amacıdır. Sadece mutsuzluğunuz için vardır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz kılmaya çalışır. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki İblis'e, ey İblis, seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni duvansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Tıyından, salsalinden yarattın. Balçıktan yarattın. Ben oradan üstünüm diyor. Allah-u Teala diyor ki senin sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Evlisi diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, yani ruhlarını sana ulaştırmalarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle engelleyeceğim. Ve kıyamet günü pek azı hariç kıyamet gününe kadar onların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir görünmeyen düşmanla savaşmak mecburiyetindesiniz. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanları mutsuz etmek üzere kendisini vazifeli kılmıştır. Ve böyle bir düşmanınızın siz kim olursanız olun mutlaka düşmanınız olmakta devam edeceğini bilin. Siz onun dostu olsanız bile o size düşman olmaktan vazgeçmez. Ona dost olanları da beraberinde cehenneme sürükleyecektir. Ve dikkat edin ki mutsuzluk iki ayrı kategoride dizayn edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bu dünyada mutsuzluk,
İki, kıyametten sonra cehennemde mutsuzluk. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Allah-u Teala'nın muradı hem bu dünyada hem de cennette sizi mutlu kılmak. Peki şeytanın muradı ne? Hem bu dünyada hem de cehennemde sizi mutsuz kılmak. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Öyleyse insanların ve cinlerin çoğunun gideceği yer cehennemdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Hangi sebeple gidecek? Allah'ın söylediklerini, kendileri için verdiği emirleri bilmemeleri sebebiyle. İnsanlar bilselerdi ki, İnanamayacakları kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetine gitmeleri kolayca mümkün. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmaları hiçbir zorlanmaya lüzum kalmadan hemen gerçekleşebilecek olan bir olgu. Ama insanlar bilmiyorlar. Kur'an'dan evvel indirilen kitaplarda İblis bu faktörü zaten devreden çıkarmış. Kur'an'da ise Allah-u Teala bunları yazmış, bütün insanların emrine sunmuş ve İblis'e Kur'an-ı Kerim'i değiştirme yetkisi vermemiş. Diğer kitaplarda değişiklik yapabilen İblis, Kur'an'da değişiklik yapamamış. Ama insanlar bu kainatın en basit hedefini unutmuşlar. Acaba Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Demiş ki cehennemden kurtulmak mı istiyorsun? Öyleyse demiş, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi demiş bu kadar. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda bana tevekkül ettiniz demektir. Yani beni kendinize vekil tayin ettiniz demektir. Ben derhal devreye girerim diyor Allah-u Teala. Ne yaparım diyor? Evvela Rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Benim esmalarımdan 99 esmamdan biri diyor Rahim esmasıdır. Biri Rahman esmasıdır. Rahim esmasıyla herkese tecelli etmem diyor. Rahman esmam herkes içindir. Kim olursa olsun benim Rahman esmamdan istifade eder. Ama diyor Rahim esmam o sadece Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dileyenler içindir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'a ulaşabilse de cenneti elde etmiştir. Ulaşamasa, o kadar hayatı olmasa, buna hayatı yetmese de gene Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'ın cennetine insanları götüren şey Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a ulaşmayı dilemek hepimiz için görevdir. Dilediğiniz zaman, o zaman bu sizin kurtuluşa imza atmanızdır. Şu dünyada huzursuzum mu diyorsunuz? Mutsuzum mu diyorsunuz? Bu dünyada da mutlu olabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala bir dileğinizle üçüncü kat cennete sizi çıkaracağına, dünya saadetinin de yarısını size teslim edeceğine dair garanti veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Aradığınız şey mutluluksa, sizi yaratan Allah, sizi mutluluğa ulaştırabilmenin de bütün standartlarını size tevdi ediyor. Hazır. O hazır, siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor. Babama hazırla. Ablası da ona cevap veriyor. Diyor ki baba hazır diyor. Sen kendini hazırla. İşte nasıl negatif cepheden bu olay bir sıkıntıyı ifade ediyorsa, bunun tam zıttı Allah ile sizin aranızda var. Mutluluğu ifade eden bir tarzda. O, Allah sizi mutlu etmeye hazır. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dünya mutluluğunu size vermeye hazır. Cennet mutluluğunu istiyorsanız birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti size teslim etmeye hazır. Sadece bir tek dileğiniz üzerine, bir siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak. Dilediğiniz an derhal Allah Teala harekete geçer. İyi ama diyeceksiniz, ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem. Dinle de pek öyle alakam yok. Ben mutlaka cehenneme giderim. Allah Teala beni ne yapsın ki? Allah Teala sizi istiyor. Cennetini istiyor. Siz namaz kılmayacaksınız, oruç tutmayacaksınız, zekat vermeyeceksiniz. Bunlar için kendinizi zorlamayacaksınız. Ya Allah size bunların hepsini sevgili kılacak. Hem Allah sevgiliniz olacak, hem de Allah'ın ibadetleri. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Öyle bir tiryakisi olacaksınız ki Allah'ın ibadetlerinin, özellikle zikir ibadetinin vazgeçemeyeceksiniz. Onun size açtığı ufukları, kalp gözünüzün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, Allah'ın gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebilmeyi, Allah'ın söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitebilmeyi Allah Teala size sağladığı zaman siz bu işin tiryakisi olacaksınız. Vazgeçilmez bir şey olacak sizin için Allah ve onun emirleri. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bir bilseniz sizi ne kadar çok sevdiğimizi, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri, bizim sizi sevdiğimizin binlerce katı fazla sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hepinizi cennetine almayı mutlak olarak istediğini, ama bunu
sizin iradenize bıraktığını bir bilseydiniz ve sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cennetine alacağını bir bilseydiniz, dünyada da sizi mutlu kılacağını bir bilseydiniz ve buna inanabilseydiniz. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Hani sihirli demek vardır ya, şeytanın büyücülerine verdiği, aslında masal tabii. Gerçekte böyle bir şey yok. Ama Allah Teala size orayı istiyor, cennetine. 7 kat cennetin üçüncüsüne. Bir hiç karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. O yapacak, size de o yaptıracak. Farkına bile varmadan ibadetleri sevmeye başladığınızı, sonra da sevdiğinizi hissedeceksiniz. Allah yolunda gayret sarf etmek sizin için vazgeçilmez bir zevk olacak. Sevgili kardeşlerim, hayır şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Kur'an'ı bir bilseydiniz, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiç karşılığı, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimede ifade ediliyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bunu evvelce duyanlar ama dileyemeyenler, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama mutlu değilim. Kim böyle söylüyorsa bilin ki o kardeşimiz kendisini aldatıyor. Hayır, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olurdu? Dileseydi mutlaka ruhu Allah'a ulaşırdı. Bunun süresi 3-4 aydır. Bilemediniz. 5-6 ay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir evliya namzedisiniz. Evliya olmak öylesine zor bir olay olarak gösterilmiş insanlara. Evliya mı diyorlar? Onlar asırlarca evvel varmış. Allah'a ruhlarını ulaştırmış adamlar. Hiç olacak şey değil. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, evliya olmuşlar. Asırlarca evvel böyle şeyler oluyormuş. Ama şimdi öyle evliya mevliya falan olur mu hiç bu zamanda? Evliyalar aranızda dolaşıyor. Bir vaktinde yüzlerce evliya var. Sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. Ha, bir şey daha. Siz evliya olmuyorsunuz zaten. Allah sizi evliya yapıyor. Yani siz bir dileğin sahibisiniz, geri kalan her şeyi sizin vekiliniz olan Allah gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Bir defa Allah'ın bir kanunu var. Diyor ki, arkadaş diyor, benim cennetime girecek olan kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Yani her olayda ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin mutlaka kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Ki Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte bunun için Allah Teala inanılması güç, kolaylıklar vücuda getirmiş sizin için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben size furkanlar veririm diyor. Enfal Suresi'nin 29. açıklamasında. Ve diyor, sizin günahlarınızı örterim diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ayetle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini karşılaştıralım. Ne demek olduğuna daha bir yakından bakalım beraberce.
Kur'an'ın o muhteşem aydınlığında sevgili kardeşlerim, Allah'a Kur'an'la hayran olursunuz. Sonra kendisi devreye girer, kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar. Siz onun söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Şu dünyada sizden daha mutlu insan mı vardır? Allah'ın kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı birisi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, bunu Allah Teala garanti ediyor. Neyi? Ruhunuzu ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı. Yani 28 basamaklı İslam merdiveninin 22. basamağına sizi ulaştırmayı, sizi evliya kılmayı garanti ediyor Allah Teala. Mutluluk mu? Yarısını. Onun sizi götürdüğü yerden sonra da siz Allah'a tevekkül eder de Allah'a vekil kılmaya devam ederseniz, o zaman dünya mutluluğunun da tamamını, cennetin ise 7. katını garanti ediyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, sizden asla vazgeçemediğini,

yolunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar size hiçbir zorluk isabet etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey şu dünyada kazandıkları paradır, şandır, şöhrettir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim alemlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani onlar alim değillerdir diyor. Allah'ın ilminden, ayetlerinden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenlerdir. Hangi ayetleri? İnsanın cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmasını içeren ayetleri. Mesela Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Gidecekleri yer mi? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani günahları sevaplarından fazla oldukları için cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerin ve cennete gidenlerin gelen çerçevesine gelin beraberce bakalım. Müminin 102'de Allah-u Teala diyor ki Allah'ın cennetine girecek olanlar kıyamet günü kurulan mizanlarda sevapları günahlarından fazla olanlardır. Onların girecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa, seyyiati hasenatından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Ölçü günahların sevaplarından fazla olması. Aynı ifade. Burada açık bir şekilde günahlarını sevaplar karşılaştırılmış. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gider diyor Allah Teala. Peki Yunus 8'de ne diyor? Diyor ki kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacağı için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle olmayın. Kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olmasın. Ne olmanız lazım? Kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Nasıl olur? Çok basit. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 5-6 dakika içinde kazandığınız

dereceler, kaybettiğimiz derecelerden öteye geliyor. Günahınız ne olursa olsun, Allah Teala diyor ki en büyük günahları işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. Acaba ne demek istiyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala. Kim diyor, bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz. Tam 7 tane Furkan veriyor kişiye. 7 Furkan. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Bunların adı Kur'an-ı Kerim'de amin olanlardır. Amin olma kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan kişi mümin olan kişidir. Mümin olmak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir tezini kabul ettirmiş durumdadır. Gerçekten lügat anlamı bu. Yani mümin inanan demek, kafir de inkar eden, inanmayan demek. Lügat manası bu ama Kur'ani manası bu değil. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır, olmaz. Allah Teala onu mümin olarak kabul etmez. Ama iblis insanları bununla kandırır. Kandırırsa ne olur? İnsanlar düşünürler. Ben müminim. Allah'a inanıyorum, müminim. Allah Teala ne diyor Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor Allah'a inanıyorum, müminim. Sonra birdenbire bir ateş düşüyor içine. Yahu diyor ben doğru dürüst namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın vazifelerini yapmıyorum, kafayı da çekiyorum, başka Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inandığıma göre benim cennete girmem lazım. Ha diyor, anladım diyor. Allah Teala evvela beni cehenneme atacak kıyametten sonra. Leblebi gibi hafif tertip kavuracak beni. Orada cehennemde hafif tertip birazcık üzecek, ısıtacak. Ondan sonra diyor oradan beni cennete alacak. Garanti diyor cennete gideceğim. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Bu bir boş hayaldir sevgili kardeşlerim. Cehenneme girdikten sonra cennete girmek mümkün değildir. Tam 30 ayet-i kerime, 10, 20, 30 ayet-i kerime bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme girenler ebediyen girerler. Kim olursa olsun cehenneme girmişse ebediyen cehennemde kalırlar. İkincisi, hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inananlardan mümin olabilenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar müminler. Sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? İnsanların zannettikleriyle Allah'ın Kur'an'da söyledikleri ne kadar birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Nereye ulaştık? Din alimlerinin asırlar evvel unuttuğu Allah'ın Kur'an hakikatlerine ulaştık. Sadece iki nevi insan yaşar Allah'ın indinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onların adı amin olanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların da adı kafirler.
Sadece aminu olanların cennete girebileceğini söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Dilemeyeni mümin standartları içinde kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? İnsanların mümin olması, bir hedefe yürümesi söz konusu ve bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cehenneme sürüklemek için insanların arasına dostları vasıtasıyla hurafeler sokmuş. Dikkat edin. Şeytanın dostları. Şeytan onlara dost değil. O zavallı insanlar, onun büyüsüne, hüddamına aldanan zavallı insanlar, şeytanla işbirliği yapmışlar, hüddam öğrenmişler, büyü öğrenmişler, zülmani ilimleri öğrenmişler ve de şeytanın dostu olmuşlar. Ama şeytan onlara dost değil, onları mutlaka cehenneme sürükleyecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sizlerin sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuza imza atmanız demektir. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye diyor. Neymiş? Amin olanları müjdelesinler diye, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Bir Resul göndermedikçe, Resul göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız diyor Allah-u Teala. Yani her kavme bütün devrelerde Resuller gönderir. Bu Resullerden bir tanesi Nebilerin olduğu devrelerde Nebidir, Peygamberdir. Huzur namazının imamlığını o yapar. Eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa, ki Peygamberlerin arasında petrek devirleri vardır, Peygamberlerin olmadığı devirlerde kavim Resullerinden bir tanesi Allah Teala tarafından huzur namazının imamı olarak seçilir. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul vardır ve size anlattığımız şeyleri herkese söylerler. Bütün devirlerde insanlara Allah'ın Resulleri tarafından bu söylenmiştir. Ama insanların pek azı Allah'ın Resullerinin sözünü yerine getirmiştir. %90'dan daha azı, geri kalanlar hep isyan etmişlerdir. Ve de bunların bir kısmı bilerek isyan etmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı dikkatle yerine oturtmaya çalışın. Aslında her söylediğimiz bir Kur'an ayetiyle kesin olarak ispat edilmiştir. Ama sevgili din adamı olan kardeşlerimiz böyle bir ilimle mücehhez olmadan yetiştiler. İlim öğrendiler ama Kur'an'dan öğrenmediler, kitaplardan öğrendiler. Ve kitaplardan öğrenilen Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın özünü, temelini, kurtuluş reçetesini ihata etmiyor. İhtiva da etmiyor. Öyleyse bu hakikatleri kapsamayan bir kültür insanları Allah'ın cennetine ne yazık ki ulaştıramıyor. Aslında bir problem yok. Bu kadar basit bir olay.
Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız, mutlaka dünyanın saadetinin yarısına ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman da cennetine gideceksiniz. Dünya saadetinden de hava alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahlarını örtüyor. Ona furkan veriyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kalbindeki küfrü çıkartıyor. Kalbin içine iman giriyor kişinin. Bu muhtevaya dikkat edin. Ne zaman kalbe iman girerse küfür dışarı çıkmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Her furkanla kişi doğruyu yanlıştan ayırma yetkisinin ayrı bir cepheden sahibi oluyor. Ve neticede her seferinde o kişinin günahlarının 7'de 1'i kadar derecat ilave ediyor Allah Teala. Kişinin kazandığı dereceler kesimine, yani hayat filminin sağ tarafındaki rakamlara. Bütün günahları kadar derece ilave ettiği için o kişinin sevapları, mutlaka sevabı vardır. Günahlarını tamamen örttüğü için Allah Teala o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine giriyor. Cennete o ehil olmuyor. Allah onu ehil kılıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Peki orada mı bırakıyor? Hayır. Kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Sonra Allah-u Teala ona o mürşidi sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona namazı sevdiriyor, bir orucu sevdiriyor, zekat vermeyi sevdiriyor, haccı sevdiriyor, kelime-i şehadeti sevdiriyor ve bu 5 ibadetin ötesinde bunlardan en önemlisini, bunlardan hepsinin toplamından daha önemlisini sevdiriyor. 6.'sı Allah'ı zikretmeyi sevdiriyor. Ne yapmış o kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ibadetlerini severek yapıyor kişi. Peki Allah Teala nasıl yapıyor bunu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Gerçekten dilemişse ölçüsü budur. O kişi bakacak davranışlarına, ibadetlerini yapıyor mu, seviyor mu ibadet etmeyi, oruç tuttuğu zaman, tavsiyetten sonra oruç tuttuğu zaman her perşembe günü oruç tutması gerek, tuttuğu zaman açlık hissetmiyor mu? Hissetmiyorsa bu işi gerçek anlamda başarmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiştir. Peki kimler dilemez? Kimler inanırsa ki ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum diye değil, ben Allah'a inanıyorum diye müminim. Öyleyse mutlaka Allah'ın cennetine zaten gideceğim. İbadet etsem ne olur? Etmesem ne olur? Başka insanlara kötülük etsem ne olur? Kötülük etmesem ne olur? Kendime Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek zulmetsem ne olur? Etmesem ne olur? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor adam. Giremez sevgili kardeşlerim.
Çünkü o kişi kendisini mümin zannetmektedir ama mümin değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? İstiyorsanız işte size kapıyı açıyoruz. Herkes zanneder ki bir insan bir mürşide tabi olmazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bu geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiç istisnası olmaz bunun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, ki dileyip dilemediğini, gerçekten dileyip dilemediğini kendisine bakarak anlayacak. İbadetleri seviyor mu? Seviyorsa o sevmemiştir. Allah onu sevdirmiştir. Öyleyse bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Zikir onun için vazgeçilmez bir zevk mi olmuş? İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bunların hiçbirisi olmuyor mu diyorsunuz? Bir defa daha söyleyelim o fıkrayı size. Bir delikanlı tarihten ikmale kalmış. Babası kitabı teslim ediyor oğluna. Akşamüstü oğlum diyor, yarın imtihana gireceksin, al şu kitabı oku. Bitirirsen diyor bu gece bu kitabı, yarın sana şu kadar para vereceğim. Oğlan aşkla alıyor kitabı, hemen çıkıyor odasına. Ertesi sabah babasının kapısını çalıyor hemen. Baba diyor parayı ver bakalım, kitabı diyor bitirdim hemen Allah. Babası diyor ki, kitabı bitirdin tamam mı diyor, benden para mı istiyorsun? Tabi diyor, sen bana demedin mi? Şu kitabı bitir, ben sana para vereceğim şu kadar. Tamam diyor babası dedim. Öyleyse diyor, ver bakalım parayı, kitabı okudum. Babası diyor ki, oğlum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Nereden biliyorsun diyor, okumadım, okudum. Ver diyor bana kitabı. Açıyor kitabın son sayfasını ve gösteriyor. Eğer diyor bu kitabı okusaydın, son sayfada diyor, bu para burada duruyordu gördüğün gibi diyor. Okusaydın bu parayı alacaktın diyor. Ve bana gelip de para istemeyecektin diyor. İşte o paranın orada varlığı gibi sizin için de bir şey geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bunun işareti Allah'ın ibadetlerini, Allah'ın size mutlaka sevdirmesidir. İbadetlerden zevk almanızdır. İbadetleri angarya gibi görmemenizdir. Unutmayın, Allah Teala sizi mutlaka evliyası yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala ne yaptı? Sizi irşat makamına ulaştırdı. Ulaştığınız anda Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. Bir, evin imamının ruhu başınıza gelir, yerleşir. Bütün günahlarınız örtülmüştü ya, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman furkanlarla yetmez Allah Teala'yı bu. Bir de o günahları sevaba çevirir. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirir Allah Teala. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesi için sizi hazır hale getirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar Allah Teala sizin her sevabınıza 10 katını veriyordu. O günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yapar da ruhunuzu vücudunuzdan Allah'a doğru gönderirseniz, ki bundan sonra o olacaktır, birinci gök katına ulaşan ruhunuz için Allah-u Teala 1'e 100 vermeye başlar size. 1'e 10 veriyor diye bunu 1'e 100'e çıkarır. İkinci kata ulaştığı zaman ruhunuz 1'e 200 olur. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda bu rakam bir sevabınıza onun tam 700 katını vermek şeklinde tecelli eder. Ve zaten burada Allah'ın evliyası olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kimin ruhu Allah'a ermişse
Allah'ın zatında ifna olmuşsa, o kişi velayetin birinci makamı olan fena filah makamının sahibi olur. Ne karşılığı olur? Sadece bir dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın size nasip kıldığı bir muhteşem dizayn görüyoruz. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini kesin olarak ispat edecek olan bir husus, sadece bir tek dilekle Allah-u Teala sizi buraya kadar götürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Peki nasıl ulaşıyor ruhunuz Allah-u Teala'ya? Orada aldığınız 10 tane, affedersin 7 tane nimetten biri nefs tezkiyesine başlamanız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat yürüsünü de geliyor. Oradan kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine mührün üzerine baskı yaparak mührün zulmani kapıyı kapatıyor. Kalbinizin içine rahmet fazla salavat nurları doluyor. Birkaç dakika içinde kalbiniz tamamen nurlardan oluşuyor. Bütün karanlıklar, nefsin afetleri kapı dışarı edilmiştir. Bu aydınlık ortamda nefsinizin kalbindeki iman kelimesi Allah'ın kalbinize imanı yazması söz konusudur. İrşad makamına ulaştığınız zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bu olay cereyan eder. Mürşide ulaşmak sizi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Birinci kat cennetin sahibi olmak için mürşide ulaşmak gerekli değildir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti kazanmıştır. Ömrü vefa etmedi. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine birinci kat cenneti girer. Ömrü vefa ettiyse hiç kimse o kişiyi mürşide ulaşması için zorlamaz. Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşidin sevgisini de onun kalbine Allah koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye namaz sevgisini veren Allah-u Teala, oruç sevgisini veren Allah-u Teala, zikir sevgisini veren Allah-u Teala, o kişinin muhtevasında bunu gerçekleştirmiştir. İrşad makamını ona gösteren odur. Diyor ki, alallahu hastus sebili. Sebilin tespiti, yani her sebilin başında bir mürşit vardır. O sebilin sahibi olan mürşidin tayini ve tespiti, kast edilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Tayini Allah yapar. Onu mürşide ulaştıran, mürşidi ona sevdiren Allah'tır. Ama kişi o mürşide ulaşmadan evvel de cennetin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetine girer. Peki, ruhu 7 kat yükseldi, Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldu, ermiş oldu kişi. Üçüncü kat cennete girer. Dikkat edin ki, buraya kadar ki 21. basamağa kadar ki 22. basamağa kadar ki bütün işlemler Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bir tek dilek karşılığı. Sevgili kardeşlerim, işte bu ruhunuzun hidayetidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalaletten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şirkten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda fısktan kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi oldunuz. Daha
ne olsun sevgili kardeşlerim? Şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Her şey, bütün kurtuluş kapıları Allah'a ulaşmayı dilemenize açılıyor. Bütün engellerden kurtuldunuz. Gözlerinizdeki engellerden, kulaklarınızdaki engellerden, kalbinizdeki engellerden kurtuldunuz. Allah Teala derhal onları alıyor, yok ediyor. Cehennemden kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi görüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar kolay bir sebeple mutluluğun kapılarını açmış. En büyük günahı işleyenler bile Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka günahları örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaklar. Peki o 7 tane nimetin bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanız. Kalbinize iman yazıldığı için, kalbinizin mührü açıldığı için Allah'tan geliyor rahmet, fazla salavat nurları, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ama bu nefs tezkiyesi başka bir şeyi gerçekleştiriyor. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a ulaşmasını. Başınızın üzerine eğer 12 tane ihsanla Allah size mürşidinizi göstermişti, siz ulaşmışsınız, 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelip sizin ruhunuza emir verecektir. Mü'min suresinin 15. ayet kelimesi gereğince Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılma zamanın, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma günün zamanın geldi. Vücudu terk et. Görevi biz devralıyoruz diyor devrin imamının ruhu. O kişiye artık şeytanın hüddam yapması, o kişiye artık şeytanın zarar verebilmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin arasında mürşide ulaşanlardan en çok mutluluğu yaşayanlar cinniler ve kendilerine büyü yapılmış olan insanlardır. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelmesiyle artık o noktadan itibaren hiç kimse o insanlara büyü yapamaz, hüddam yapamaz. Devrin imamının onlardaki şeytani tesiri almak konusunda Allah tarafından verilmiş mutlaka bir gücü vardır. Bir tek şart, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Yoksa tesir söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi başlamakla kalmaz. Nefs tezkiyesinin her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılmış olan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşar. 7 defa %7 nur birikiminde %49 fazilet birikimi olur. %2'de rahmet birikimi söz konusudur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaşmışsa o kişinin gideceği yer 3. kat cennet olur. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Buraya kadar olan kesimi Allah Teala herkese garanti ediyor. Peki bu noktada nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için
kişinin davranış biçimlerindeki eksik ve yanlışlıklar %50 aşağı düşmüştür. Öyleyse kişi yaşadığı dünya hayatının en az yarısında doğru kararlar verip mutluluğu yaşayacaktır. Nefsin afetleri onu %100 şeytanın esiri yapamayacaktır. Ve bu kişi dünya saadetinin de yarısını garanti etmiştir. Neyle? Bir dilekle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bunu anlatmak bizim için unutmayın, hiç unutmayın, doyulmaz bir zevk. Allah'ın mutluluk dizaynını, hidayeti sizlere açıklamakla vazifeliyiz. Hidayet çağında bugün hepiniz hidayetle müşerref oldunuz. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci hidayet. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacak. İkinci hidayet. Önce ruhunuz teslim oldu. Sonra fizik vücudunuz. Daimi zikre ulaşacak hikmet sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Yerini tamamen faziletler dolduracak. Hikmet sahibi olacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim edilecek. Üçüncü teslim. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü ve son teslim. Bunu 7 safhada gerçekleştireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. İrşad makamına ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ikinci safha, ruhunuzu Allah'laştırmak üçüncü safha, dördüncü safhada fizik vücudunuzu teslim ediyorsunuz, beşinci safhada nefsinizi, altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz, yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte mutluluk şarkısı bunların hepsini içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir mutlu bir saati bir mutluluk sohbetinde geçirdik. İçinize bütün bu ümit kıvılcımlarını Allah koyuyor. Salt bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirilmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin birinci kat cennetini elde etmiştir. İkinci safa mürşide tabiyet, hacet namazını kılıp mürşide Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiyetle beraber ruhu vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurla. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah-u Teala Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer, %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye zor gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah-u Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerini o kişide tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyircilik isimli bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra 7. alem olan zikir hücrelerinden Sitre-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın dediği şey gerçekleşmiştir. Allah-u Teala ne diyordu? Ben ona, insana Ruhumdan üfürdüm. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Nefaha fihi min ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor. Ve bunu insanların talep etmesi lazım. Bizlerin ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi diye Allah-u Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah-u Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seri sürü katlı yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah-u Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah-u Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala istiyor ki herkes bu 1. merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine alsın. Şimdi buradaki özelliğe dikkatle bakalım. Böyle bir olayda kişinin görevi sadece ellerini açıp Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Benim de ruhumu sen sana ulaştır. Çünkü sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben diliyorum. Ne olur dileğim sahih değilse, sen istediğin şekilde bir dilekte bulunamamışsam bana yeniden bu dileğin sahibi olmamı sağlayarak yardım et. Ey Yüce Allah'ım istiyorum ki ben de ruhumu sana ulaştırayım. Kim böyle bir talebi şuradan kalbinden dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Münif kelimesi kullanıyor. Enibi kelimesini kullanıyor Allah Teala bu istikamette. Münibine kelimesini kullanıyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutlak bir zaruret. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, artık Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Yani İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığını artık öğrendiniz. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet-i kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve özlüfetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evâbi nafiz. Bütün evap olanlar için yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başın üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet-i kerimesinden sonra 32. ayet-i kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki: Ey amini olanlar, yani Allah'a iman edenler. Biliyorsunuz ki iki grup amini olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar. Birinci amini oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amin olur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Öyleyse bunlar amin olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız ama arkasından da Allah'a münaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah ulaştırıncaya kadar bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmek gelir içinizden. Hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi sana sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldım. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. Beş bin sekiz yüz otuz altı sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa, 19 cilt Kur'an tefsiri Allah Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah Teala bize dikkatle inceleterek bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin İnsanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesidir.

Sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak, ve işte o el hüda hidayettir. Yani hidayet, ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştiriniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

19 yıl Kur'an 8536 sayfa. 8536 sayfa. Benim bir rakam daha verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez. Bir takım tabular, Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan geldiği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş, kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamaz derler. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki, demiş ki, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar, din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. İnnallâhe ye'murukum an tuaddil emanati ilâ ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine

tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar. İradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da irşat makamının sahipleridir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. Bu noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan filan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah-u Teala aynı şeyi söyler irşada memur ve mezun kılındın. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi irşat makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil,
bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaletten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani Nebi Resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür. O Nebi, yani peygamber Resullerin yerine, peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde veli Resuller vekalet ederler. Bütün veli Resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru Nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir. Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız. Rakamları varın, siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle dünya saadetinin yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Nefslerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde bu olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar. Yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı. Oradan Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi. Ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı dünya üzerinde
fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya, temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah-u Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur. Ve o kişi, iradesini Allah'a teslim edebilen kişi, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle, yetkisiyle irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah-u Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sabıkun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan var, etraftan bakıyor, birilerine gidip bir şeyler yapıyorlar, tabi oluyorlar. Ben de gideyim tabi olayım diyor.
soruyor etraftakiler, sen kime tabi oldun? Falancaya diyor. Bir başkasına soruyor, o da peşmekene diyor. Bakıyor, çeşitli mürşitler var. Ben diyor, gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor, ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır, değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan aldılar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması, yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan, bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler, öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulurlar. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir, gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas ve İhlas. Ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka o abdesti alması gerekir.

0: Ve de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yatılır. Boy abdesti bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye mürşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa, onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim de dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi, bu mürşidin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü o mürşit ki onlara her şeyin en güzelini verecektir. Hacet namazını kılınarak, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşan kişi emin ellerdedir. Mutlaka Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah'ına açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yünib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra gireceği cennet birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlere doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren o kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız 7 tane ismin muhtevası içinde ruh da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yatay olarak 7 tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Nefsinin kalbinde böylece 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha çok nurla kaplanır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbi ancak yarıya kadar, yarıdan %1 fazla nurlanmıştır. Geri kalan %49 karanlık, davranış biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur birinize 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz iki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor. Bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşacak, neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor. En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, denizlerde yaşayan hayvanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve Hameyn Mesnun olan yani organik dönüşüme uğrayabilecek olan canlılığı bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insana adı verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de iblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da iblisi kovuyor oradan ve iblisin gideceği yer cehennem. Bunun üzerine iblis diyor ki Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim. Onları senin yolundan ayırayım. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla kimlerle istersen git onu insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfel-i safiline gidecek iblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın bize ne kadar kolaylıkla kendisini ulaştırdığını sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala kişiyi 28 basamaklık bir merdivenin 21. basamağına kadar ulaştırıyor. Onun nefsinin kalbinin yarısından fazlasını Allah nurla dolduruyor. O kişi hiçbir şey yapmıyor. Allah ona namazı sevdirdiği için namazlarını yapan bu kişi büyük bir zevkle yapıyor. Oruç tuttuğu zaman Allah ona açlık hissettirmiyor. Zekat verdiği zaman bu zekat onun kalbinden severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor. O kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatta Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. Bu vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki: İnnallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanet diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu. Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette, Nisa 58'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetleri, o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah-u Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak ruhlarını, onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanların nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. 2. kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sahibimiz olan Allah? Biz onun azatsız kölesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Ve bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi, hepinizi, kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah-u Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki sadece o kişinin bir dileği, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta birinci kat cennete gidecek olan bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse ey insanlar sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz. Mürşit o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz, kalbinizden yapacağınız, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki, dilersen ben bunu gerçekleştiririm. Ben de diliyorum. Benim için de gerçekleştir. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kalbi dilek mutlaka meyvesini verir. Allah o kişinin ruhunu ona evvela mürşidine ulaştırarak vücudundan ayırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır ana dergah yoluyla. Devrin imamının dergah yoluyla. Sonra da oradan 7 tane gök katını diğer yolcularıyla beraber Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarının hepsiyle beraber oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. 1. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 2. kata çıkar. 2. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 3. kata çıkar. 3. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 4. kata çıkarlar. Oraya kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 5. kata çıkarlar. Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 6. kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da 6. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. 7. kata çıkabilenler oradan 7. kata çıkarlar. 7. kat 7 tane alem geçilerek sonuçlanır. Kişinin ruhu 7. alem olan Allah'ın tahtının bulunduğu inni ilahiye sitretin müntahadan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için 3. kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bugün

yaklaşımın sembolü olan Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a en yakın insan topluluğunu temsil eder. Yüzlerce yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynına baktığımız zaman Allah'ın hep önde olduğunu görürüz. Hangi padişah gelmişse mutlaka onunla beraber bir lala olurdu. O Allah'a en yakın insanlardan biri olurdu. Görevi neydi? Görevi çocukluktan itibaren padişah namzedini Allah'a yaklaştırmak. Tasavvuf Osmanlı'nın bel kemiğiydi. İnsanların çok büyük bir kısmı tasavvuftandı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyordu. Her caminin bir hocası söz konusuydu. O çevredeki bütün insanlar o caminin hocasına çok açık bir şekilde itaat ederlerdi. Bütün camilerin yanı başında mutlaka bir para konulacak yer olurdu. Oraya parası olanlar mutlaka para koyarlardı. Paraya ihtiyacı olanlar da oradan alırlardı. Burada bugünün gözleriyle oraya baktığımız zaman bugün yaşanması çok güç bir olayla karşı karşıyayız. Oradan para alanlar sadece kendilerine lazım olduğu kadarını alırlardı. Geri kalanını tekrar oraya koyarlardı. O gün elinde başkalarına vermek üzere parası olanlar mutlaka oradaki deliğe, taştaki deliğe paralarını koyarlardı ve hiç eksik olmazdı para. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı güvenin bütününü temsil ediyordu. İnsanlar Allah'a dünyadaki en yakın insanlardı. Belki ayrı tarikatlar ama asker bir tarikatın, Bektaşi tarikatının sahibiydi. Saray erkanı bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi. Ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Hala öyle olması lazım diye düşünüyoruz. Tarikat demek insanı Allah'a teslim eden bir tarik.

bir yol demek. İşte bugün de çeşitli tarikatların varlığını görüyoruz. Bu çeşitli tarikatlar Allah için çalışıyorlar. Allah için varlar. Tıpkı ataları gibi Allah için bütün güzelliklere koşuyorlar. Sevgili kardeşlerim, tarikat mensubu olmak bedava bir olay değildi. Tarikata girmek için mutlaka bir takım vasıfların sahibi olmak gerekirdi. Çeşitli tarikatlar ayrı ayrı grupların hedef aldığı tarikatlarda ve her tarikatın başında o tarikatın bir piri mutlaka mevcuttu. Saraya baktığımız zaman sarayda özellikle devleti idare edecek olan, görev alacak hüviyette olanların özel bir eğitime tabi tutulmaları söz konusuydu. Mutlaka bir pir, bir mürşit onları terbiye ederdi. Sevgili kardeşlerim, her açıdan Osmanlı ibret alınacak bir ülkeydi. Bir devletti, bir kuvvetti. Allah'a en yakın insanların, dünyada Allah'a en yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğü temsil ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu 1299'dan bu tarafa büyük görevler üstlenmişti. Dürüstlük, doğruluk, Allah'a yakınlık Osmanlı'nın temel göstergeleriydi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. İnsanlar için Osmanlı dediğimiz zaman adaletin en büyük ölçülerde tezahür ettiği bir devlet söz konusuydu. Osmanlı ülkenin birçok yerlerinde kervansaraylar kurmuştu. Bu kervansaraylar yolcuların veya geçim sıkıntısı çekenlerin kalabilecekleri 3 ay süreyle mutlak olarak yemek, yatmak ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ücret alınmayan muhteşem dizaynı içeriyordu. Çevredeki zeytinliklerden alınan, o zeytinlerin satılmasıyla alınan para kervansarayların devamını temin ediyordu. Üç aya kadar bir süre herkes kervansarayda kalmak imtiyazının sahibiydi.
Ve kervansaraylar hiçbir zaman insanların giremeyeceği kadar kalabalık olmadı. Sadece ihtiyacı olanlar oraya gittiği için. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince dürüstlüğün, Osmanlı deyince hidayetin, Osmanlı deyince Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir aklımıza geliyor hep. Bütün insanlar için Allah Teala hedefler tayin eder. Herkesin ne zaman, nerede öleceğini Allah Teala zamanın başında bilir. İşte doğumdan ölüme kadar geçen süreç içinde yaşamak. Bu yaşam Allah'a ne kadar yakınsanız sizi o kadar mutlu eder sevgili kardeşlerimiz. Osmanlı mutlulukların en üst noktasını yaşardı. Hiç kimse Osmanlı'da aç kalmazdı. Mutlaka onların gıdasını temin edecek olan yerler her zaman hazırdı. İnsanlar çalışmaktan yılmazlardı. Her mesleğin kendisine has bir tebaası vardı. Bütün insanlar ayrı ayrı pirelere de olsa hepsi tabiiyeti yaşarlardı. Osmanlı'nın Müslüman halkı çok büyük bir yüzdeyle tasavvuf erbabıydı. İşte bu tasavvuf müessesesi tabi olan bir insanın ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yolculuğa çıkmasını temin ettiği cihetle hepsi Allah'ın yolundaydılar. Ve yola çıkan ruh o kişinin manevi çalışmalarıyla tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşırdı. Ne olurdu? Bu insanlar ermiş evliya olurdu. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Neleri ermiş? Ruhları ermiş. İşte Allah'a ölümden sonra mutlaka dönecek olan ruhu ölümden sonra değil, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. İşte o herkesin kolayca gerçekleştirebileceği ama bütün insanları cehennemden kurtarıp mutlaka üçüncü kat cennete kadar ulaştırabileceği bir müesseseydi. İnsanların tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktı ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölecekti. Eğer yaşar da Allah'tan mürşidini sorar, mürşidine ulaşırsa, ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölürdü. Zaten yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşırdı. Onlar da üçüncü kat cennetin sahibi olurdu. Sevgili kardeşlerim,
bu bütün Osmanlı için bir muhteva teşkil ederdi. İslam kesimi bunları mutlak olarak gerçekleştirmekle vazifeli sayardı kendisini. Ve de zaten Allah-u Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala da mutlaka sözünü tutuyordu ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanları ruhen Allah'a ulaştırıyordu. Allah-u Teala ruhunun bir emanet olarak verildiğini söylüyor ve ruhunu geri istiyor. Allah'ın istediği bu dünya hayatında ruhu Allah'a teslim etmek. Allah'ın istediği fizik vücudu Allah'a teslim etmek ruhun arkasında. Allah'ın istediği nefsi Allah'a teslim etmek. Allah'ın istediği iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen safhalar 7 ayrı muhteva taşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, 3. fizik vücudun teslimi, 4. muhlis olmak, 5. nefsin teslimi, 5. nefsin teslimi, 6. muhlis olmak, 7. iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlere baktığımız zaman ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini görüyoruz. İşte Osmanlı'da aşağı yukarı herkes tasavvuf mensubuydu. Çeşitli tarikatlar, çeşitli grupları oluşturuyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar her şeyi en güzel şekilde dizayn edebilirler. Yeter ki Allah'ın emirlerine itaat etsinler. Allah'ın emirlerinin muhtevasında kalsınlar. İnsanlar için Osmanlı İmparatorluğu boyunca hep mutluluk söz konusuydu. Adaletsizliğe toplum müsaade etmezdi. Sevgili kardeşlerim, her açıdan dünyanın ilgisini çeken ve hayran olunan atalarımızdı Osmanlılar. Dürüstlükleri üzerine kitaplar yazılmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesinin birer erbabıydı. Halktan birisi bir dükkana giriyor ve dükkandaki dükkan sahibiyle konuşuyor. Bana diyor bir defter ver. Bir defter satın alıyor. Bakkal da diyor ki ne yapacaksın o defteri diyor. O zat diyor ki ben bu deftere Allah'ın evliyasını yazacağım, velilerini yazacağım, velilerin ismini. Adam defteri veriyor, diyor ki beni de yaz. Dükkandan çıkan adama kasap
sesleniyor beni de yaz diye. Manav sesleniyor beni de yaz diye. Esnafın her birisi arkadan sesleniyorlar beni de yaz diye. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Hiçbirisi orada değildi. Bu iki kişi konuşurken, defter alırken, defteri sahibinden alırken ötekiler orada değildi. Ama hepsinin aynı anda haberi oluyor. Allah Teala haber veriyor onlara ve birer birer dükkanlarından çıkıp arkasından bağırıyorlar beni de yaz diye. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bizim atalarımızdı. Onlar Allah'a en yakın insanlardı. Allah'a yakın olmak gerçek anlamda bir mazhariyettir. Allah'a yakın olmak mutluluğun temelidir. Hani bir laf var ya, ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar Allah'a yakınsanız o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar Allah'a yakınsanız negatif faktörlerden Allah sizi o kadar uzaklaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar içki içerler, orada bir şeyler beklerler, mutluluk. Halbuki mutluluğun yolu içki içmekte değil ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu Allah'ın yolunda olmakta. Kim Allah'ın yoluna girerse o kişi mutluluğu mutlak olarak yaşar. Peki her Allah'ın yoluna girdiğini zanneden kişi girmiş midir? Hayır. Allah'ın yoluna girenler kendileri hissederler, yaşarlar. Hayattan zevk almaya başlamışlardır. Namaz kılmak onlar için bir doyumsuzluktur, bir zevktir. Zikir yapmak, daimi zikre kadar ulaşan bir güzel muhtevayı onları sevdirmiştir. Onlar başkalarına yardımı severler. Onlar Allah için yaşarlar. Onlardan kimseye zarar gelmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenin kalbini mutlak olarak %51 oranında temizler. Bu Allah'ın sözüdür. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bunu yapacak ki kişi nefs tezkiyesini yapsın. Yani nefsinin kalbi %49 artı 2, %49 rahmet, %2'de fazl birikimiyle %51 nur birikimine ulaşsın. Yani nefsinin kalbinin yarısından fazlası nur olsun. Bu herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi bunu açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor hepimize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için hedefe gitmek, bunların hepsi Allah'ın bir nimeti. Allah Teala ne istiyor bizden? İstediği şey bizim Allah'a teslim olmamız. Neden acaba dinimize İslam dini deniyor? İslam kelimesi silim kökünden gelir. Teslim kelimesi de silim kökünden gelir. İşte İslam, kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi İslam'dır. Nesini teslim etmiş? Allah'a ruhunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, fizik vücudunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, nefsini teslim etmiş. Sonra muhlis olmuş. Sonra iradesini de Allah'a teslim etmiş.
İşte bunlar teslimin yukarıya doğru giden kademelerde sıralanmasıdır. Ama görülüyor ki İslam tam ismine uygun olarak teslimlerden ibarettir. Öyleyse bunlarda, bu teslimlerde ruhun teslimi meselenin başlangıcıdır. Fizik vücudun tesliminde kişinin ruhun teslimindeki %51 nur birikimine zaten sahip olmuştu kişi. Burada fizik vücudun tesliminde bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin tesliminde %100'e ulaşır. İradenin tesliminde aynı %100 devam eder. Ama muhteva değişir. Bir kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, Allah tarafından idare edilmeye başlaması demektir. Allah tarafından yönetilmeye başlaması demektir. O kişi kendinden bir şey yapamaz. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi kendinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah ona ne yaptırırsa sadece onu yapabilir ve bu onun için doyulmaz bir zevktir. Neden zevktir? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Allah'ın idaresinde olmak ise, Allah'ın yaptırdıklarını yapmak ise, her an Allah ile ilişkide olmak demek. Allah ne yaptırırsa onu yapmak, Allah ne söyletirse onu söylemek. Sevgili kardeşlerim, her devirde bunu gerçekleştirebilen insanlar mutlaka vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Bütün insanlar için varılması lazım gelen hedef budur. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Safalar, dört tane teslimi oluşturacak olan safalar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Birinci teslim gerçekleşemez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah Teala ona mürşit sevgisi verecek. Kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görecek. Mutlaka gösterir Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi talebini gerçek anlamda tahakkuk ettirememiştir. Yapması lazım gelen şey son derece basittir. Tekrar hacet namazını alacak, Allah'tan mağfiret dileyecek ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben de mürşidimi istiyorum. Biliyorum ki ben mürşidime tabi olamazsam benim ruhum sana ulaşamaz. O zaman ben ermiş evliya olamam. Ama ben çok istiyorum ermiş evliya olmayı. Onun için ey yüce Allah'ım, ben bu gece gene hacet namazını kılacağım. Gene sana soracağım. Kim benim mürşidim? İşte kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka neticede Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O zaman yapması lazım gelen şey mürşidi nerede olursa olsun, Hint'te, Yemen'de de olsa gidip onu bulmak ve ona tabi olmak. İşte kardeşlerim, Allah Teala insanlardan bir tek şey istiyor. İnsanların mutlu olmasını. İstediği o tek şey her an mümkün. Bütün insanlar için mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O kişi mutlaka Allah'a kendisini ulaştıracak olan birisini Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Ne yapacaktır? Mürşidinin kim olduğunu hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçek anlamda kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememiştir, dileyememiştir. Tekrar dilemesi gerekir. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp tekrar dilemesi gerekir. Ve gerçek anlamda kalben Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mürşidini mutlak olarak gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir mutluluktur. Yaşamak bir huzurdur. Yaşamak bir sevgi selidir. Bu selin içinde boğulmak söz konusu değildir. Mutlaka o sel sizi dağlar aşırtıp Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kadar basit ki Allah-u Teala'nın ifadesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana sizin bana ulaşmayı dilemeniz yeterli diyor. Sizdeki bütün vasıfları ben bana ulaşabileceğiniz bir formasyona mutlaka ulaştıracağım. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizi bana ulaşacak bir vasıf kazandırarak bir yeni hüviyete sokacağım. Siz zikir yapmaktan zevk alacaksınız. Namaz kılmaktan zevk alacaksınız. Siz dünyada yaşayan insanların en mutlularından birisi olacaksınız. Çünkü bana doğru yola çıkmış olacaksınız. Böyle söylemiş oluyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Bir ömre değer. Ömür, Allah'ın dostuysanız, ard arda yaşayacağınız mutluluklar sebebiyle dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizi yaşatır. Ölene kadar huzur içinde yaşayıp gidersiniz. Herkesi seversiniz. İnsanlardan çok nadir insanlar sizi sevmezler. Onların da ne yazık ki kalpleri kapkaranlıktır. Allah'ın yoluna girmedikleri için, tasavvufu yaşamadıkları için. Onları sadece acırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey tam dinimizin ifadesi olan teslimdir. Önce bir insan ruhunu Allah'a teslim eder ki Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın garantisidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu husus tamamen gerçek anlamda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, dinler deyince her dinin sahibi diğer dinlerin sahiplerini küçümser. Hadi canım sen de onlar kafirdir der. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize üç kitabında muhtevasını gösterdi ve üç kitaplı dininde de, yani indiriliş sırasıyla Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa
ve dört teslimi Allah-u Teala bize teker teker göstererek yazdırdı. Yedi sabah ve dört teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Öyleyse dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. İşte bu din bir başka adıyla İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik vücudun teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? İradenin teslimi. Dört tane teslim ama yedi safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak altı, iradenin teslimi yedi. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de söylemez miydiniz acaba bu hedeflere ulaşmış olsaydınız, her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor diye. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Allah'a koşun. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o hedeflere koşun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete girmenin yolu bir tek dilekle garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Eğer siz kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda garantisi var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa da tekrar ederek El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evet, Allah'ı zikretmek üzere ve Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar irtibattasınız? İlişkiniz hangi seviyede? Hangi seviyede ise o kadar mutlu olabilirsiniz. Herkes bilecek ki mutluluğu Allah ile olan ilişkisinin seviyesine bağlıdır. Bu ilişkiyi hudutlayan sistemin adına zikir denir. Zikir, Allah isminin tekrarıyla en güzel hüviyetteki bir dizaynı oluşturur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir söz konusu olabilir. Diye sessiz zikir söz konusu olabilir. Dilinizle kımıldatmadan, sesinizi de çıkarmadan iç dünyanızda Allah'ın ismini tekrar ederseniz, şimdi bizim yaptığımız gibi, o zaman bu hafi zikir olur.

Polise, sessiz dikiş. Bir ses çıkararak, sesli zikir, bir ses çıkararak Allah kelimesini tekrar ederek Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeyi ifade eder. Sessiz zikirse içinizdeki sesle, sesli olarak değil, sessiz olarak. Diye Allah'ı tekrar etmektir. Sessiz zikir bir dilin gene sesliymiş gibi kımıldamasıyla diye Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle olur. Bir de sessiz zikrin ikinci kademesi, üst kademesi içinizden bir gücün Allah-u Teala'nın sizi harekete geçirmesiyle sadece dişlerinizin hafif tertip kımıldadığı ve sesinizin çıkmadığı, hatta dilinizin de kımıldamadığı bir kalbi standartta gerçekleşen bir başka ifadeyle Allah'ın vücuda getirdiği bir zikir söz konusu olur. İşte hafif zikrin, gizli zikrin birinci cephesinde kişisel irade vardır. İkinci cephesinde ilahi irade vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a bütün ömrümüz boyunca her saniye hamd etsek, şükretsek bize göre yetmez ki. Çünkü biz Allah'ın o özel zikrinin sahibi kılındık. Biz konuşmadığımız zaman dikkat edin bize. İçimizdeki ses Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Dişlerimiz de çok hafif bir kımıldamayla her zaman çok az bir hareketle Allah kelimesini tekrar eder. Dışarıdan bakan bir kişi dikkat etmezse bunun farkına varamaz. Ama dikkat ederse çok az bir hareketle dişlerimizin kesintisiz bir şekilde hareket halinde olduğunu yakalayacaktır. Hep öyle olur. Uyurken aynı minval üzere uyuruz. Ama uyandığımız zaman aynı hareketin devam ettiğini görürüz. Bu hareket şeklinde değil, dişlerimizin çok az hareketiyle gerçekleşen bir olaydır. Bize konuşurken değil, bir şey yaparken değil, mesela durduğumuz yerde düşünürken bakın, o zaman dişlerimizin çok hafif bir şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Bu hareket çok az bir mesafeyi ifade eder. Bu sebeple çoğu insan dikkat etmezse fark edemez. Başlangıçta biz de farkına varamamıştık. Ama Allah'ın bize zikri daimi oturttuğu yerde, yerleştirdiği noktada dişlerimizin çok hafif bir hareketle kımıldama halinde olduğunu tespit ettik. Kim biz başka biriyle konuşurken, hareketsiz dururken, düşünürken dişlerimize bakarsa ikisi arasında bir küçücük iş, hareketin kesintisiz bir şekilde var olduğunu görür. Bu sevgili kardeşlerim bizim elimizde olan bir zikir değildir. Bu zikir zikrullah Allah'ın bizim irademizin dışında
bize kesintisiz bir şekilde yaptırdığı zikirdir. Uykuda da kesilmez, uyanıkken de kesilmez. Kesintisiz bir zikir biz ölünceye kadar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, bize dikkat edin. Biz farkına varmayız. Ama devamlı olarak az bir mesafe içinde dişlerimizin Allah kelimesini tekrar ederken aldığı vaziyeti devamlı olarak göreceksiniz. Bir Allah kelimesini bu tarzda söylemek var. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Ama hafif zikre ulaşan bir insan için o şekilde bir müessese gelişmez. Allah-u Teala onlara özel zikir yaptırır. Bu iki üst ve alt dişlerin birbirine çok yakın bir şekilde kesintisiz bir yaklaşımını ifade eder. Bir gün farkına varacaksınız. Özellikle bizim farkına varmadığımız bir devrede bakın ki gerçekleri görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlar için bir kurtuluşun sahibidir. Siz Allah'a ne kadar değer verirseniz, Allah da size o kadar değer verir. Allah ile ilişkilerde bu dizayn mutlaka kesintisiz zikre ulaşanlar için en üst boyutu gösterir. Allah hepinizi sever. Allah insanlara hep yardım eder. O bütün güzelliklerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif söz konusu. Mutlu olmak veya iki, mutsuz olmak. Mutlu olmak eşittir Allah ile bir ilişkinin içinde, bir beraberliğin içinde olmak. Daimi zikrin sahibi kişi değildir. Daimi zikrin sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaşana kadar gayretin sahibidir. Biz o gayretin de sahibi olmadık. Biz kendi gayretimizle tesbihin sahibi olmadık. Daimi zikrin ötesi tesbihtir. Tesbihi yaptıran Allah'tır. Daimi zikrin sahibi olan bir kişiyle tesbihin sahibi bir kişi arasında farklılık sadece daimi zikrin sahipleri bazılarını, dillerini, dudaklarını kendi iradeleriyle hareket ettirirler. Tesbihin sahipleri için bu geçerli değildir. Orada Allah kumandayı ele almıştır ve kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin dişlerinin çok küçük bir hareketiyle devamlı tekrar eder. O kişi konuşmaz. Konuşmadığı zaman da o hareket, o küçük çaplı hareket hiç kesilmeksizin devam eder. Uykuda da devam eder. Kişi sabahleyin uyanırken onların
küçücük hareketini hisseder. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. Allah onu külli zikrin sahibi kıldığı için. Zikir önemli mi? Sevgili kardeşlerim, kalbinize Allah'ın nurlarını ulaştıran tek anahtar zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik beden teslimi, zikirsiz bir nefs teslimi, zikirsiz bir irade teslimi asla mümkün değildir. Bütün bu kapıları açan tek anahtar zikirdir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde dikkatle bakmanız lazım gelen en önemli konu zikrinizin seviyesidir. Hangi ölçüde Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Allah da sizi o kadar seviyor. İşte bir gün çenenizin çok küçük hareketlerle hareket ederek Allah'ın ismini zikrettiğini fark edeceksiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştıktan sonra. Tesbih, daimi zikrin ötesidir. Ama şunu açık bir şekilde ifade edelim ki, biz daimi zikre kendi irademizle ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Mürşidimizi biz seçmedik. Allah bizim için seçti. Allah bizi ona ulaştırdı, tabiyetimizi gerçekleştirdi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz bizim mürşidimiz Muhammed Raşid Hazretleri'dir. Senelerce önce oraya ulaşarak bulunduğu yerde ona tabi olmayı Allah Teala nasip kıldı. Hiç kimse realitede mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. Mürşidin tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için bütün insanların hacet namazını kılarak mürşitlerini Allah'tan sorması gerekir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala bir mürşit muhakkak tayin etmiştir. Bu Allah'ın takdiridir. Biz insanlar için kader kelimesini kullanırız burada. Allah-u Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir beceridir. Allah'a neyimiz ulaşacak? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşacak? Ruhumuz ulaşacak. Bir insan dünya hayatını yaşarken bu görevi yapmazsa ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu alır ve Allah'a ulaştırır. Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları bu görevi bütün insanlar için gerçekleştirirler. Bazı insanlar için Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları diyelim,
yardımcıları olan melekler sadece ölüm işlemini gerçekleştirirler. Çünkü o ölen kişinin ruhu önceden Allah'a ulaşmıştır. Bazıları için kişiyi Hakk'ın rahmetine ulaştırdıktan sonra onun ruhunu alarak Allah'a Adra Aleyhisselam ve onun takımı yardımcıları ulaştırırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar için Allah-u Teala bir tek emir veriyor. Biz insanları mutlu olmaları için yarattık muhtevasında hep aynı şeyi arayın. Mutluluk eşittir teslimler. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunlardan en çok teslimde mutluluğu yaşayan, iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Onun altında nefsini teslim edenler, sonra daha aşağıda fizik vücutlarını teslim ederler, edenler, daha aşağıda ruhlarını Allah'a teslim edenler. Dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ama kademelerin sayısı yedidir. Çünkü konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman yapması lazım gelen şey, hacet namazını kılmak, boy abdesti alacak ve birinci rekatta üç ayetel kürsi okuyacak. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha artı ayetel kürsi. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, ondan sonra gene İhlas, Felak, Nas. Bu muhteva içerisinde kişinin yapması gereken şey ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki teslimiyetidir. Birinci rekattaki Fatiha artı 3 ayetel kürsiden sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Ondan sonra Allah'tan talepte bulunacaktır. Bu muhteva mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve en güzeli gece saat 12'den sonra, 12 ile sabah namazının girmesi arasındaki devrede bunu gerçekleştirmektir. Sabaha yaklaştıkça daha güzel bir sonuca ulaşabilir kişi. Ama mutlaka bu güneşin doğuşundan evvel bitirilmelidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen, şu dünyada verilen gezegende mutlu olmak isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Nesini ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Nesi ulaşacak Allah-u Teala'ya? Ruhu ulaşacak. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücut Allah'a ulaşacak mı? Hayır, ulaşmayacak. Ama teslim olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek.

Allah neyi yaptırırsa o onu yapacaktır. Allah neyi söyletirse o onu söyleyecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki mutlulukların en üstünüdür bu. Buna Allah'ın tasarrufu altında olmak denir. Allah kişiye tasarruf eder. Onun sahibi Allah'tır. Ne yaptırırsa kişi sadece onu yapabilir. Ne söyletirse kişi sadece onu söyleyebilir. Kendiliğinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar Allah'ın tasarrufuna ulaşmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. Sonra mürşide tabiyet gelir. Sonra ruhun teslimi. Sonra fizik bedenin teslimi. Sonra nefsin teslimi. Sonra muhlis olmak. En son iradenin teslimi. İradenin teslimi yolun sonudur. Mutluluğun da zirvesidir. İşte iradesini de Allah Teala'ya teslim eden kişilerin o dişler arasındaki hareket mutlak olarak oluşur. İradenin teslimi bunu gerektirir. Onların ağızları açıksa dikkat edin. İki diş grubu, alt ve üst diş grubu arasında tam bir ilişki söz konusudur. Aynı muntazamlıkta bir çok az hareketle Allah kelimesinin tekrarı sessiz bir şekilde devam eder. Dişler bunun açık göstergesidir. Bu öyle küçük bir harekettir ki dikkatli bakmayan hiç kimse fark edemez. Ama dikkatli bakanın da fark etmemesi mümkün değildir. O kişi kendisi fark eder mi? Hayır, fark etmez sevgili kardeşlerim. Hareket Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Ve hareket kesintisiz bir şekilde devam eder. Sevgili kardeşlerim, onlar, bu noktaya ulaşanlar, Allah'a en çok borçlu olanlardır. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah'a aşık olanlardır. Allah'a hayran olanlardır. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah'ın size olan sevgisi. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız onunla paralel bir seyir takip eder. Ama Allah Teala'nın size olan sevgisi sizin olan sevginizin binlerce kat fazlasıdır. Öyleyse bire bin desek bu olaya, siz Allah'ı bir ölçüde seviyorsanız Allah Teala sizi bin ölçüde sever. İki ölçü seviyorsanız 2000 ölçü sever. Üç ölçü seviyorsanız 3000 ölçü sever. O Allah'tır. İnsanı topraktan ona hayat vermek suretiyle yaratandır. İnsana ruh üfürendir. İnsana iradeyi veren ve bunu

her an hissedendir. Asıl iradenin sahibi, külli iradenin sahibi Allah'tır. Bütün insanlar kendilerine Allah'ın verdiği cüz'i iradeyi kullanabilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratır. Ama mutlu olabilmek Allah ile ilişkinin seviyesine bağlıdır. O ilişkinin seviyesinin üst boyutu daimi zikirdir. İşte onların dişleri devamlı çok küçük bir şekilde hareket halindedir. Ne zaman bu harekete ulaşırlar? Daimi zikrin ötesinde zikri külliye ulaştıkları zaman. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sadece mutluluk. Allah Teala sizin huzur içinde olmanızı ister. Allah Teala size mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşatmak ister. Mutluluğun boyutları ise teslimlerin boyutlarına paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'a teslim oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A kadar mutlusunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A artı B kadar mutlusunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz A artı B artı C kadar mutlusunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman A artı B artı C artı D kadar mutlusunuz. İradenin teslimiyle mutluluklar en üst boyuta ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu iradenin teslimine kadar olan safayı herkes gerçekleştirebilir. Ama herkes Resul olamaz, herkes Nebi olamaz. Zamanımızda nübüvvet müessesesi hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü son Nebi, yani son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O Hatemün Nebiyindir. Yani Nebilerin hitamıdır, sonuncusudur, son Nebidir. Allah-u Teala o Nebilerin sonuncusu ve devrin imamıdır diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Biliyorsunuz uzun süre nübüvvet ve risalet ters anlaşılmış ve insanlar Resulleri Nebilerden daha önde zannetmişlerdir. Asırlarca bu büyük hata böyle gelmiştir, devam etmiştir. Bizim zamanımızda bu hatanın düzeldiğini hepiniz gördünüz. Düzeltildiğini demek daha doğru. Ve herkes öğrendi ki nübüvvet risaletin üstündedir. Bütün nebiler, yani peygamberler mutlak olarak resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Resullerin bir kısmı sadece resuldür. Resullerin bir kısmı ise nebi resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resullerin nübüvvet risaletinin son temsilcisidir. Onunla beraber nebi resuller son bulmuştur. Kainat yok olana kadar dünyaya nebi resul göndermeyecektir Allah Teala. Nebi resullerin sonuncusudur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nebilerin sonuncusudur ve o peygamberdir diyor Allah Teala. Nebidir diyor.
Daha başından itibaren her şey karma karışık olmuş. Neden öyle? Çünkü bizim sevgili din alimlerimiz nebileri resullerden daha aşağıda kabul etmişler. Resulleri peygamber olarak kabul etmişler. Nebileri de onların altındaki resuller olarak. Biliyorsunuz ki nebiler de resuldür. Nebi resuldür. Velilerin de resul olanları veli resuldür. Bütün kavimlerde bir veli resul mutlaka yaşıyor zamanımızda. Ama nebi resul yaşamıyor. Son nebi resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan nebi resuldür. Bütün nebilerin aynı zamanda resul olduğu kesindir. Ama bir yanlış inanç, bütün resullerde nebiler ifadesi kesinlikle doğruyu ifade etmiyor. Nebiler peygamberlerdir. Ve peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ondan sonra görev alacak olan bütün Resuller sadece Veli Resul'dür. Biz de o Veli Resuller'de Resuller'den bugünkü üst seviyeyi muhafaza eden kişiyiz. Bu devrin imamlığıdır. Biz öldüğümüz zaman yerimize mutlaka başka birisi gelecek devrin imamı olarak vazife alacaktır. Bizden evvelki devrin imamını hepiniz biliyorsunuz. Said Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde her güzel şey insanların mutluluğu için husule gelen şeydir. Kim davranışlarıyla insanları mutsuz ediyorsa, huzur vermek yerine huzurdan ediyorsa, insanlara sıkıntı veriyorsa, o Allah ile değil, şeytanla işbirliği halinde olan birisidir. Allah'ın dostları herkese sadece huzur dağıtırlar, mutluluk verirler. Kendileri huzur içinde yaşarken, başkalarını da huzur içinde yaşatırlar. Olaylardan en az etkilenen Allah'ın yardımıyla onlardır. Sevgili kardeşlerimiz, bizim için bu devrin imamlığı söz konusudur. Zaten biliyorsunuz, ceviz kabuğu olayında neler olduğunu Allah-u Teala Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde ceviz kabuğu olayını anlatıyor ve o devrin imamından bahsediyor. O devirdeki Resul'den bahsediyor. Hiç kimse bizim Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bahsedilen Resul olmadığımızı iddia edemez. Kur'an-ı Kerim bunu açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Olay bitmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bütün zamanların kitabı olan bu Allah'ın
kitabında her devirde hakikatleri ifade eder. Hazreti Musa'nın yaşantısı, Hazreti İsa'nın yaşantısı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşantısı hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. İlk peygamber Hazreti İbrahim Kur'an'da yeterli boyutta ifade edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını istiyor ve bizi bütün insanları mutlu etmekle vazifelendirdi. Onunla vazifeliyiz. Onun için her sözümüz sizin için dikkatle dinlerseniz bir mutluluk kaynağı olacaktır. Diyoruz ki zikrinizi arttırın, arttırdıkça mutluluğunuz artsın. Mutlu olmak istiyorsanız mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü nefs tezkiyesine tabi olmazsanız başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi yoksa nefsinizin afetleri temizlenmediği cihetle mutlu olmanız da hiçbir zaman mümkün olamaz. Öyleyse ne yapacakmışız? Allah'a hacet namazı kılıp müracaat edecekmişiz. Mürşidimizi soracakmışız. Ve kimi gösterirse Allah Teala o mürşide ulaşıp o mürşide tabi olacakmışız. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar biz hiç kimseye gelin bize tabi olun demedik. Bunu hiçbir zaman ölene kadar söylemeyeceğimizi göreceksiniz. Ama hacet namazı kılıp da bizi görenler için bu kaçınılmaz bir zaruret olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah Teala'nın hepinizi yaşatmasını, hepinizin bir mürşide ulaşmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini diliyoruz. Bize tabi olanlar da, başka mürşitlere tabi olanlar da, tabi olmayanlar da, herkes bizim kardeşimizdir. Onların hepsini ayrı ayrı severiz. Ve sevgili kardeşlerimiz Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Salim, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Bir de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var ortada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize enam buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki enam kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın indinde insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurbanı oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel yine bütün insanların mutlu olması için İncil'i indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da

Nebi olanlar Allah Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır?
1: Evet.
0: Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisine belki İncil gibi, onlara belki Tevrat gibi ondan evvelki diğer peygamberler indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmamızı, ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane keramen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var. 2 tane ikili. Ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala zikri de günün yarısından çok zikri de daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren, Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki onlara hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır. Bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikler namaz kıl ve müşriklerden olma. Ruh 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tu'âdûne li külle evâbin hafîz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a mehabın en büyüğü olan Allah'a ulaştıranlar. Mehab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah mehabların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül mehab. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak mehabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde ona ve onu şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki sütülümün Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 7-8 aylık bir devre içinde, 7 ay diyelim buna, ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe, 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri 1. Ümmül Kitap 2. Kudret Denizi 3. Makam-ı Mahmud 4. Divan-ı Salihin 5. Zikir hücreleri 6 ve Sittetli Müntaha'dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi boy abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sittetli Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. O kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde, ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması 7 gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şey kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. Ama bu bir hiçtir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan sizi o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu alalaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan iki kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İrade-i külliye

Resuller de iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki grubu da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz zülmani ilimler. Bu ilimlerin başında transandantal meditasyon geliyor. Her şeyden evvel şunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Transandantal meditasyon bir sahtekarlıktır. Zikir sahtekarlığıdır. Şeytanın insanlara dikte ettiği bir sahtekarlık. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü zikir insanların nefslerinin kalbine Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki tane nurunu ulaştıran özel bir vasıtadır. Ve bu nurlar bir insanın kalbinde yerleştikçe o insanın kalbindeki afetler, nefsin afetleri yavaş yavaş hükümranlıklarını kaybederler. Ve kişi hayatı boyunca devam ettirdiği bu statü içerisinde her geçen gün biraz daha nefsinin hakimiyetinden kurtulur. Bunun anlamı mutluluktur. Nefse yarı yarıya hakim olmak, hakimiyetin, nefse hakimiyetin yarıyı açması o kişiyi cennet saadetine ulaştırır. Hakimiyetin tamamlanması, nefsin bütün afetlerinin yok olması ve ruhun bütün hasretlerinin nefsin afetlerinin yerini alması halindeyse kişi dünya saadetine de ulaşır, ahiret saadetine. Bir de dünya saadeti ilave olunur. İşte meseleye bu açıdan baktığımız zaman gördüğümüz odur ki

0: kişinin Allah ile olan ilişkilerinde olay son derece net olarak sergileniyor. İnsanoğlu nefsine hakimiyeti öğrendikçe adım adım bu istikamette başarıya doğru yönelecektir. Ve cennet saadetine bir de dünya saadetini ekleyecektir. Bunun temelinde ise zikir yatmaktadır. Zikir nedir? Allah kelimesinin birbiri ardından tekrarı. Kim bu kelimeyi tekrar ederse bu kelimedeki ilahi sır tecelli eder. Allah kelimesi Arap harflerinin öyle bir şekilde bir araya getirilmesidir ki bu harflerin birbiri ardınca gelişindeki melodi, bu harflerin birbiri ardında oluşmasının vücuda getirdiği değişik titreşim sayıları bir anahtar teşkil eder ve Allah'ın katından iki tane nurun harekete geçmesini temin eder. Bu nurlardan birinin adına rahmet diyor Allah-u Teala, birinin adına da fazıl diyor. İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla açıklanmış. Gerçekten Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum summe tal'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Allah Teala buyuruyor ki Allah ihdas ettiklerinin, vücuda getirdiklerinin ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığına paralel olarak, kitapta anlattıklarının aynı olarak ikişer ikişer indirir, inzal eder. Ne yapar bu Allah'ın katından inen, ikişer ikişer inen bu nurlar? O kişinin tüylerini ürpertir, derilerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra Allah'ın zikriyle bu olayı tahakkuk ettikten sonra o kişinin hem vücudu, derileri hem de kalbi Allah'ın zikrinden titrer. İşte Allah Teala ve Tekad Hazretleri burada Allah'tan inen iki tane nurun bir insanın nefsinin kalbinde nelere sebebiyet verdiğini açıklamış durumda. Gerçekten Allah'ın nurları bir insanın kalbini mutlak aydınlığa ulaştırır. Çünkü Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amenu olanların ilk yedi basamağı aşanların dostudur. Onların kalplerini, nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfür üzere olanlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından, onların da nefslerinin kalpleri tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Demek ki nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birinci kapı Allah'ın yukarıdan inen, inzal edilen, indirilen nurlarını kalbimize almak istikametinde geçerlidir. İkincisi ise şeytanın karanlıkları ve nefsimizin zulmani kapısından içeri girip nefsimizin kalbini kapkaranlık edecektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bir insanın nefsinin kalbindeki bu iki tane kapısı son derece önemli iki tane rol oynar. Rabbani kapıdan, Rahmani kapıdan, rahmet kapısından Allah-u Teala'nın nurları rahmet ve fazl girecektir, kalbi aydınlatacaktır. İkinci kapı olan zulmet kapısından da şeytanın karanlıkları girecek, kalbi zulmete, karanlıklara boğacaktır. İşte Allah-u Teala'nın ismi tekrar edilip de Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi halinde, bu zikrin devamı halinde devamlı Allah'ın katından rahmet, fazl isminde iki tane nur inecektir. Ne olacaktır bu nurlar? Bu nurlar o kişinin göğsüne inecektir. Ve göğsünden kalbine bir yol açılmadıysa tekrar göğsünden Allah'ın katına geri dönecektir. Kişinin iç aleminde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Ama eğer bir kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çevirmişse, Eğer Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın girmesi için bir rahmet yolu açmışsa, bir de kişinin kalbine imanı yazmışsa, bu kalpteki dört şart her kimde oluşmuşsa, o zaman o kişi zikrettiği zaman nefs tezkiyesi diye bir olay tahakkuk eder. Ne olur? Her nefsin kalbinde mutlaka bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Yani kısaca her kim nefsine tabi ise, henüz mürşidine ulaşmamışsa, o kişi için Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. O kişi nefsinin hevasına tabidir ve kalbi de mühürlüdür. Ama Allah Teala bir kişinin nefsinin kalbinin içine imanı yazmışsa, Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince "Vakketebe fi kulubihimil imane" buyuruyorsa, o kişinin nefsinin kalbinin içine yazılan iman, bu mührü, kalbin rahmani kapısını, Rabbani kapısını, rahmet kapısını örten mührü hareketli hale getirir. İşte bu kalbe iman yazılması olayından evvel kişi zikir yaparsa, eğer o kişinin göğsünden kalbine yol açılmışsa, üç şart varsa o kişine, yani kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kalbi, nefsin kalbini, Rabbani kapısını Allah'a döndürmüşse ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa, o takdirde Allah'tan gelen, zikir üzere gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kalbine ulaşır ama kalbi mühürlüdür kişinin. Bu sebeple bu kalbin içine rahmet sızabilir, giremez. Ancak sızıntı şeklinde girebilir, sızabilir. Tabiatıyla rahmetin aydınlığı, hafif bir aydınlığı vücuda getirecektir o insanın kalbinde. Konunun sonrasına baktığımız zaman bu aydınlığın o kişinin kalbinde %2 çevresinde oluşması halinde kişiyi huşu sahibi ettiğini görüyoruz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikri ile ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, rahmetle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbinde oluşan bu huşudan sonra kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Kim kendisini hidayete erdirecekse onu soruyor Allah Teala'dan. Allah da hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah onun kalbine imanı yazıyor. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Şu olur, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından inen rahmet ve faz kişinin göğsüne iner. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalpteki mühür artık hareketli hale gelmiştir. Ve rahmet kapısının üzerinde bulunan bu mühre baskı yapan rahmet ve faz isminde iki tane nur, o mührü kalbin derinliklerine doğru itmeye başlar ve zulmani kapıya kadar iter. Orada kilitlenen bu mühür, zikir boyunca Allah'ın nurlarının hep o kalbin içine girmesine sebebiyet verir. Ama şeytanın zulmani kapısı bu mühür tarafından kilitlendiği için, kapandığı için şeytan karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. O kalbe şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değildir. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının mürşide de ulaştığına göre salavat isimli bir üçüncü nurun daha kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Eğer söz konusu olan şey böyle bir olaysa, o zaman Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde yeni bir olay vardır. Burada artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Allah Teala ve Tekat Hazretleri nefs tezkiyesinin başladığını, bir kişinin nefs tezkiyesine ulaştığını bir açık şekilde ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Nur suresi 21. ayet-i kerime buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَهَدَى. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey burada son derece açıktır. Kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girebilmesine bağlı. İşte kişi bu dört şartın sahibi ise, yani kalbine hidayet konmuşsa, kalp Allah'a dönmüşse, göğsünden kalbine yol açılmışsa ve kalbin içine Allah imanı yazmışsa, bu dört şartın tahakkuku halinde o kişi zikir yaptığı zaman demek ki kişinin nefsinin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur birden giriyor. İşte bu nurlardan ikisi bile, yani rahmet ve fazl bile kalbin içine girebilirse o kalpte nefs tezkiyesinin başladığının kesin işaretini taşıyor. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi demek nefsin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girip orada kalıcı unsurlar olarak yerleşmesi hali. Neyi sağlar? Kişiyi nefsinin hakimiyetinden kurtarmayı sağlar. Bu kalıcı nurlar nefsin 7 kademesinde %7 nispetinde artacaktır. Nefsi emmare başlangıç kademesidir. Burada şerri emreden bir nefs kademesi vardır Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Kişi bunu aklayabilecek olan seviyeye kadar zikrine çıkardığı zaman bu seviyede o kişinin kalbinde nefsi emmareyi tamamlaması sebebiyle %7 kalıcı nur oluşur ve yerleşir. %2 nur da başlangıçtaki kişiyi huşu sahibi etmek istikametinde o kalpte yerleşmişti. Öyleyse kalbindeki nurların yüzdesi %9 olur kişinin. Nefsi emmareyi tamamladığı zaman. Ve kişi daha zikrini artırmaya devam eder. İkinci kademede nefsi levvamede kalbindeki nurlar %16'ya yükselir, %7 daha artar. Nefsi levvame levmedilen, kınanan bir nefs kademesi demek. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Ondan sonra kişi zikrini daha çok arttırır. Nefsi mülhimeden kaynaklanan bir üçüncü sonuca ulaşır. Nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesini ifade eder. Bu kademeye ulaşan daha üst seviyedeki zikir o kişinin kalbinde %23 Allah'ın nurunu yerleştirir. Daha sonraki kademe nefs-i mutmainne adını taşıyor. Kişinin nefsindeki hırs afetini yenerek nefsinin mutmain olması hali, doyuma ulaşması hali. İşte bu nokta o kişi için bir mutlak huzur sağlar. Kim nefs-i mutmainneye ulaşmışsa artık mutmain olur, doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu farkına varır. Bu nokta onun kalbinde %30 nurun birikmesi demektir. Ve kalıcı nur olarak kalır bunlar. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Ve %7 daha artacaktır. %37 olacaktır. Sonra Allah da ondan razı olacaktır. 6. basamak. Ve %7 nur daha artacaktır. Sonra o kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbindeki Allah'ın nurları da %50'yi yarıyı aşacaktır. %51'e ulaşacaktır. İşte bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani Allah'ın nurlarını şeytanın karanlıklarına hakim kılmıştır. Bu nokta o kişinin cennet saadetine ulaştığı noktadır. Çünkü Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ezelde Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Allah'a ezelde verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. İşte o zaman kişinin Allah'ın kullarının arasına girmesi ve Allah'a verdiği, fizik vücudunun verdiği ahdi gerçekleştirmesi söz konusu. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bunun sonucunu söylüyor Allah Teala ve tuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği bu üç yemini yerine getirirse mekanı cennet, görüyorsunuz ki bunun da odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefsin tezkiyesi ise zikre dayalı bir konu. ve kişiyi her geçen gün şeytanın hakimiyetinden biraz daha kurtarıyor. Ve Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, içki ve kumar şeytanın pisliklerindendir. Şeytan içki ve kumarla sizin dostlarınızla aranızı açmak ister. Bir, ve sizin zikrinize mani olmak ister. İki, neden şeytan zikrimize mani olmak istiyor? Çünkü zikrimiz şeytanın hakimiyet sahasını nefsimizin kalbinden ebediyen adım adım söküp atacak olan Allah'ın nurlarının kalbimize girdiği bir sistemdir. İşte bu nurların gelişini sadece bir tek ibadet gerçekleştirebilir, zikir. Zikir, bir insanın nefs tezkiyesini ve nefs tazkiyesini gerçekleştiren yegane anahtardır. İnsana evvela nefs tezkiyesi adı verilen mutluluğun yarısına, sonra da nefs tasfiyesi adı verilen mutluluğun bütününe ulaştırır. Mutluluğun yarısında Allah cennet saadetini de hediye olarak veriyor. Mutluluğun bütününde ise cennet saadetine bir de dünya saadeti ekliyor. Görüyoruz ki bütün bu hedeflere insanı ulaştıran şey zikirdir. İşte şeytan bu büyük gerçeği çok iyi bildiği için insanlara onları zikirden uzaklaştırmak için farklı bir yöntemi uygulatmaya çalışıyor. Bu yöntemin adı transandantal meditasyon. Ne yapıyorlar? Sizlere bir kelime veriyorlar. Bu kelimelerin çeşitli isimleri var. Mesela Sanskritçe bir kelime Om veya başka bir kelime. Bu kelimelerin hepsinin müşterek adı mantradır. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelimenin üzerinde konsantre olmaya çalışacaksın. Bu kelime üzerinde dikkatle duracaksın. Bütün düşünce sistemini bunun üzerinde yoğunlaştıracaksın. Eğer böyle yapabilirsen ferahladığını hissedeceksin. Bu bir vaka mıdır? Kısmen. Çünkü bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine temerküz ettirebilirse, yoğunlaştırabilirse, o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistemin üzerinden kalkıyor. Ve o zaman stresleri oluşturan, o arkadaki sıkışık kalmış olan sistem harekete geçiyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. İşte hepsi bu kadar. Bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara bu rahatlamayı vücuda getirecek olan sistemin sanki her şeymiş gibi, bunun ötesinde de pek çok şeyleri halledecekmiş gibi bir tanıtmasını yapıyor. Öyle lanse ediyor insanlara. Ve ne yazık ki üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde parapsikolojik bilgilerin bir bölümünü transandantal meditasyon oluşturuyor. Ve insanlar bunun gerçekten çok faydalı bir şey olduğuna inandırılmış durumda. Oysa ki transandantal meditasyon hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Bir defa bu insanlarda, transandantal meditasyon yapan insanlarda ne Allah kalbe hidayet koymuştur, ne bu hidayet o kalbi Allah'a çevirmiştir, ne o kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır, ne de Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Öyleyse bu kişilerin kalplerine Allah'ın nurlarının bir zerresinin bile girmesi mümkün değildir. Ne olur? Transandantal meditasyon yapan bu kişinin kalbinde meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa, meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Ama nur C kadarsa zaten nur C kadar olamaz. Nur daima sıfırdır. Nurda hiçbir artış olmayacaktır. Sıfır nurun ötesinde hiçbir nur bu kişinin kalbine giremez. Öyleyse transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Ve kişinin nefs tezkiyesini yapmasını, nefsine hakim olmasını sağlayan hiçbir sonuç doğuramaz. Ama aynı süre içerisinde belli şartlara sahip olan, söylediğimiz dört şarta sahip olan bir kişi eğer zikir yaparsa 20 dakika, bu zikrin sonunda o kişinin kalbinde C kadar aydınlık varsa mutlaka D kadar daha artacaktır. 20 dakikalık bir süreç içinde bile o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlıklar o süre içindeki zikir sebebiyle mutlaka D kadar artacaktır ve kişinin 20 dakikalık seansın sonunda öyle olduğunu kabul ediyorsunuz eşit şartlar içinde. Bu seansın sonunda o kişinin kalbindeki aydınlıklar artık C kadar değildir, C artı D kadardır. Öyleyse başka bir söz söylemeye gerek yok. Transandantal meditasyon niçin bir zikir sahtekarlığıdır? Zannediyorum hepiniz anladınız. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana rahim malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar, hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. O inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır. Derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestürü alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ikindet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı, huşu sahibi oldu, nefsinin kalbinde %2 nur birikti, Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına, o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu, hacet namazını kıldı, Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı, 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. İkinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. İkinci kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah-u Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam.
Kişi bu insanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha," diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme en nubiha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah Teala diyorsa ki: "Ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat